0: Yok, o gemide. Hayırlar, zaten öyle sürekli bir şey yok.
1: Şey, kocası?
0: Bilmiyorum. Ama zengin bir adammış öyle. Ayrılırken bayağı bir mal mülk kalmış. Yenge ne yaptı?
1: Hiç ne yapmışsın böyle. İlgilenmiyormuş gibi öyle. Hayırlısı falan dedi ama ben anladım. Sevindi.
0: Sevinmiştir ya.
1: Sesinden anladım. Düşüyordur şimdi o mutluluktan. Oh. Alo. Efendim ablam.
2: Seyhan'dan haber çıktı Feride.
1: Nasıl, çocuk hakkında mı? Kimmiş babası?
2: Vallahi samim değilmiş ha.
1: Oh. Ablam hadi. Hadi geçmiş olsun, gözümüz aydın. Ay bir de adamın günahını aldık ha. Tamam, aslansam abim hadi. Tamam canım, sen nereye?
2: Vallahi otele gidip bir bakacağım, artık bir yardıma falan ihtiyaç varsa.
3: Bak ablam bak, meydan senin, keyfin çıkar.
2: Kız doğru konuş. Neredesin sen? İyi tamam, hadi akşama görüşeceğiz Halim ve Sedef, hadi.
3: Tamam ablam, hadi sen de, öpüyorum canım benim, hadi.
1: Melih abla mı?
3: Ha.
0: Ne olmuş ki?
1: Yok Halim, bir şey yok. Ortada bir karışıklık vardı ama halloldu.
0: İyi hadi, geçmiş olsun Ferda, geçmiş olsun hadi.
1: Ne haber?
4: İyidir. Bizimkileri mi bekliyorsun?
1: Yiğit'i bekliyorum. Kafeye gideceğiz.
4: Ha, anladım. Ben de biriyle buluşacağım. Yolda yakalarım sizi.
1: Tamam. Nerede olacaksın?
4: Hemen köşede.
1: Tamam.
4: Tamam. Tamam.
1: Hadi görüşürüz.
5: ...3700, 3800, 3900, 4000.
0: Aman abi, koy onları cebine. Adamlar ne zaman gelir?
5: Bilmem. Birazdan gelirler.
0: Üstünde haftaya tamamlarız.
5: Sen sağ, ben selamet, gittik Aliço. Alo.
1: Ben geldim Sami.
0: Merhaba yenge.
1: Evet, misafirler gelecek diye, geldi diye duydum. Bir yardıma falan ihtiyacın olursa diye.
5: Sağ olun Ali.
1: Çocuklar içeride mi?
5: İçeride, gel.

0: istiyorsun?
1: Hiç. Sınıfta konuşamadık da.
0: Tamam işte, ne istiyorsun?
1: Mutlu musun? Attırdın beni okuldan. Memnun oldun mu?
0: Bunu mu söylemeye geldin?
1: Hayır sivrizeka, bunu söylemeye gelmedim.
0: Ben gidiyorum.
1: Nereye yaş? Bana bak, gideceksin hocaya diyeceksin ki, hocam ben yanlış görmüşüm, o kişi Nurcan değilmiş diyeceksin, tamam mı?
0: Saçmalama ya.
1: Kızım okuldan atılırsan başıma ne geleceğini biliyor musun sen?
0: Bilmiyorum, bırak.
1: Kızım evdekiler canımı okur benim ya.
0: Ya Nurcan.

0: sevmem seni. Kendime aldım seni. Sineme saydım seni.
1: Cancan, abinin ablana haber verelim de akşam mangal yapalım ha?
2: Tamam.
0: Sami, bak patlıcanlar hazır. Yana da şöyle güzel bir pilav yapacağız.
1: Allah.
3: Meleha abla.
0: Ha Gülü.
3: Maydanozları ayıkladık.
0: Heh, ver bakayım sen onlar bana. Bunu etin yanına koyacağız. Böyle bir kebap, bir yeşillik. Biz Adana'da öyle yapıyoruz. Kocaya bak. Kebaptan arkadaşına ayıracak mı?
3: Tabii.
0: Heh, aferin. Samimciğim, ya kızdıysa...
1: Bakıyorum neşen yerinde. Patlıcanlar, kebaplar.
0: Yok be, öyle şey yani. İçimden geldi, iç gelmesi.
4: Dilarcığım neredesiniz? Kaç saattir seni arıyorum.
0: Burada, burada. Şehnaz annesi bana yardım ediyor değil mi Dilara? Samimciğim. Ya kızdı mı canım?
1: Kızdı.
0: Tamam canım.
5: Taktı bana birader bedenci. Amutta dur deyip duruyor bana ya ikilisi. Ellerimin üstünde yürümeye başlayacağım. Ne zor mevzuymuş bu ya.
1: Ne var orada?
6: Eline bir şey olmuş herhalde.
1: Birader mevzu ne?
7: Eda.
1: Bir dakika.
8: Ne? Bir dakika. Eda iyi misin?
7: Düştü. Abi başı kanıyor.
8: Hastane abi.
7: Abi sen koş bir araba bul bir şey yap.
1: Biraz gel açılacak.
7: Sen koş bir araba bul bir şey yap. Tamam sen gel.
1: Tamam. Gel. Yasa başını. Geliyor. Bu akşam biz de yemek yiyelim ha.
0: Anacığım siz bize gelin. Vallahi yakında ev dolup taşacak.
1: Hayırdır?
0: Erkek güzel taşınıyor.
1: Size mi?
0: Vallahi bir adama eve almadığımız kalmıştı. Ama bak o kız var ya, kafasını nasıl duvarlara vuracak.
1: Dur ya, hemen celalleme. Affedersin beni ya. Alo.
5: Alo dayı. Dayı neredesin?
1: Oteldeyim oğlum, siz neredesiniz?
5: Hastaneye giriyoruz.
1: Hastaneye mi?
7: Ne oldu Sami?
1: Ne oldu oğlum, neyiniz var?
5: Eda iyi değil dayı. Başı kanıyor, yolda bulduk.
1: Başı mı? İyi mi?
7: Eda mı?
1: Oğlum iyiydi o. Ne oldu şunu doğru dürüst söylesene.
7: Samim.
1: Ya şuuru açık mı? Konuşuyorum. Hangi hastane? Tamam geliyorum.
7: Dayı ne oldu?
1: Yok bir şey oğlum. Ablan baş kanamış biraz.
7: Niye?
1: Ya düşmüş, kaldırma vurmuş. Az bir şey kanıyor şu an.
0: Allah Allah.
1: Hadi ben can gidip geliyorum hastaneye, tamam mı?
7: Samim. Ver eşyaları hadi. Samim.
1: Tamam.
0: Anacığım ben de geleceğim.
1: Yok sen burada kal.
0: Yok anacığım bu kız çocuğudur yani, bir şeye ihtiyacı olur.
1: Ne Cancan'ı ne yapacağız?
0: Bilmiyorum.
9: Tamam.
1: Ha hadi çabuk. Cancan sana emanet, biz gidip geliyoruz tamam.
0: Gülüm Eda bir kaza atlatmış.
7: Aa.
1: Ne olmuş? Ya yok bir şey. Ben de tam bilmiyorum da çocuklar hastane yolunda, biz gidip geleceğiz sonra.
7: İyi miymiş?
1: İyi ya, şuuru falan açık ya. Yani.
9: Tamam biz buradayız.
1: Tamam hadi ben.
7: Abla haber verin ha.
0: İyi tamam hadi.
4: Yukarıda 10 oda var. Yani özel partiler, düğünler için çok uygun.
1: Şuradan bir taksiye binelim Meryem.
4: Samim.
1: Geliyoruz Şenaz.
4: Nereye?
1: Hastaneye.
4: Ne oldu?
10: Şöyle aşağı doğru bir bakın. Evet bir de şu gözüne bakalım. Evet bir de kulaklarınıza bakayım.
9: Aferin sana. Aferin. Niye bırakıyorsun kızı? Niye yolluyorsun? Niye?
4: Ya bana Nurcan'la buluşacağım demedi ki. Bir arkadaşımla konuşacağım, ben sizi yakalarım dedi.
9: Nurcan'a bak be. Abi o neredeymiş? Ne bileyim ben, kaçtı gitti herhalde. Ne olacak?
4: Bu kızı bir elime geçirirsem.
1: Doktor Bey.
11: Yiğit, abi.
10: Merhaba.
9: Nasıl, iyi mi?
10: Bir kontrollerde bir sorun çıkmadı. Kardeşinizden bir de MR istedim.
9: Aha.
10: Anne babanıza haber verdiniz mi?
9: Yok, dayım geliyor.
10: Tamam, bir de MR'da görelim kendisini.
11: Tamam. Eda, iyiyim, bir şeyim yok.
4: Hadi bakalım, verin bana onları.
7: Ver bana. Yemekleriniz hazır. Tamam.
2: Ferhan abla, dayım ne zaman gelecek?
7: Gelir ablacığım. Ali abin arasın, konuşursunuz. Olur mu?
2: Tamam.
12: Evet, kıymalı makarnalarınız geldi. Buyurun.
7: Of, harika görünüyor bak.
12: Buyurun.
2: Ablan?
7: Ablan mı?
2: O da gelecek mi?
7: Gelir bir tane. Dayın alıp getirecek onu.
12: Ben siz yemeklerinizi yiyin.
7: Nasıl, Dilerciğim, yiyor musun yemeğini?
3: Evet.
12: Yiyorlar, yiyorlar.
7: Aferin. Mısır Ali, bir haber var mı?
12: Yok, arayacağım ben birazdan.
13: Hayırlı işler. Buyurun. Samim Bey'e bakmıştık.
12: Samim Bey çıktı. Nereye çıktı? Bir işi vardı, gitti. Ben yardımcı olayım.
13: Biz Cemal Bey tarafından geliyoruz da bir tahsilat işimiz vardı.
12: Buyurun, aşağıda konuşalım.
1: Yiğit, dayı.
0: Yiğit, ne oldu Gülüm?
1: Eda nerede? MR çektirmeye gitti.
0: Anacığım, nasıl, iyi mi?
4: İyi Melih abla, iyi.
1: Ne olmuş oğlum?
9: Okuldan bir kızla kapışmışlar Samim abi.
0: Yok anacığım, Eda öyle bir şey yapmaz değil mi?
9: Eda yapmamış zaten, kız saldırmış abi.

0: Allah Allah. Yok, çok acil bir işi çıktı o yüzden. Yoksa para hazır, verecek yani.
1: O gelemiyorsa biz gidelim.
2: Hastane hangisi?
0: Ya gerek yok, o dönsün, ben size haber vereceğim.
2: Allah, Cemal abi bize parayı alın dedi.
0: Ya alacaksınız, hani bugün olmazsa yarın. Sen abi verecek.
3: Dayı.
4: Merhaba kızım.
5: Merhaba.
4: Merhaba doktor bey.
3: Doktor bey, nasıl durumu, yani iyi olacak mı?
5: Gönlünüzde bir problem yok.
3: Şükürler olsun.
5: Yine de herhangi bir kanamaya karşı 24 saat müşahede altında tutmakta fayda var.
4: Nasıl yani? Hastanede mi kalacak?
5: Yarına kadar.
0: Allah Allah.
5: Mine Hanım, hastamızı bir gün misafir edeceğiz. Lütfen gereken işlemleri başlatın.
3: Tabii doktor bey.
5: Sabah kontroller yapılır. Herhangi bir sorun çıkmazsa taburcu edilir.
4: Öyle diyorsanız.
5: Tekrar geçmiş olsun.
3: Sağ olun. Samim, ne yapacağız?
4: Ne yapacağız Melia? Doktoru duydum. Kalacağız hastanede.
3: Dayı.
4: Ha kızım.
3: Kusura bakma.
4: Ya olur mu öyle şey ya?
3: Ya gülüm, sen iyisin değil mi? Yani bir şey yok. İyiyim Melia.
4: O zaman ben eve gidip Eda'nın eşyalarını alıp geleyim.
2: Tamam iyi dur.
3: 609 numaralı oda.
4: Alo. Melia, siz yürüye durun, ben geliyorum.
6: Samim kardeş, ben Cemal.
4: Buyur, dinliyorum.
2: Geçmiş olsun. Hastanedeymişsin.
4: Öyle.
6: Yazık.
2: Ters zamanda oldu. Arkadaşlar otelde bekliyor.
4: Cemal kardeşim bak, hiç hesapta olmayan bir aksilik çıktı. Yeğenim özel hastanede, çocuklar almış buraya getirmiş.
2: Koçum, bir sabah ne konuştuk?
6: Sen bana
2: vereceğim dedin mi demedin mi?
4: Dedim de kaza bu, sen bana az zaman ver, tamam
2: mı? Kardeşim, zaten bir posta pazarlık ettin.
4: Vereceğim ya, hepsini birden vereceğim. Ciğerim burada şimdi film çek. Şimdi parayı sana göndersem burada rehin kalacağız ya.
2: Yok, böyle olmadı Samim kardeş.
6: Olacak bak.
4: Bak, vallahi haftaya vereceğim diyorum sana. İdare et, hadi Cemal kardeşim. Hadi iyi günler.
2: İyi günler.

0: Efendim abi. Tamam abi, anladım.
1: Ne oldu?
0: Samim Bey'e selam. Tekrardan geçmiş olsun.

0: Efendim, affedersin. Eda Alacan'ın odasını arıyoruz biz.
1: O acilden yeni çıkmış.
0: 609 numara.
1: Sağ olasın.
2: O mu itti? Ben mi düştüm anlamadım.
3: Allah onu bildiği gibi yapsın, ben de başka bir şey demiyorum.
2: Ya gözümü bir açtım, kafamdan kan akıyor.
3: Neyse ki ucuz atlattın.
1: Onurcan ne verecek hesabını ya, tamammış.
3: Abla! Gel Feride.
4: Feride, içerisi müsait mi?
0: Gel Halim gel, kimse yok ya.
1: Hayırlı günler. Merhabalar.
3: İyi günler Halim.
1: Geçmiş olsun Eda'cığım.
0: Sağ ol Halim abi.
2: Eda'cığım öldük vallahi meraktan.
0: Ya iyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Kontrol için tutuyorlar.
1: Nasılsın abla?
3: İyi Halim.
1: Selma abi yok mu ya?
3: Selma abim burada, geliyor.
5: Alo.
6: Samoş benim, Şehnaz, haberler nasıl?
5: İyi Şehnaz, sağ ol.
2: Eda nasıl oldu?
5: İyi. Bu akşam buradayız. Yarın kısmetse çıkacağız.
2: İyi, çok geçmiş olsun. Samoş, senin bu tefeciler yine geldi.
5: Haberim var ya, konuştum.
6: Bak, yani...
2: Bu adamlarla başın dertteyse...
5: Ya yok Şehnaz, hallettim, sağ ol.
2: Bak, şu teklifimi bir daha düşün.

0: Ne oldu?
1: Hiç, yok bir şey.
0: Ne istiyormuş adamlar?
1: Para. Ne isteyecekler?
0: Selim abi halletmişti.
1: Ya halletmişti ama bu hastane meselesi çıkınca.
0: Biraz eksik verseniz.
1: Zaten eksikti Seyhan. Şimdi emar memar masraflar derken Selim abinin elinde bir şey kalmamıştır.
0: Anladım. Ya dur bakalım ya, hallolur. Selim abim bir yolunu bulur. Bak şimdi Eda iyi. Önemli olan oldu. Sıkma canını.

0: Evet.
1: Ah koçum sen şöyle bir gel bakalım.
0: Nereye?
1: Arabaya.
0: Niye?
1: Dayım bizi bekliyor.
0: Dayım?
1: Cemal abiden rica etmiş.
0: Nereye?
1: Hastaneye.
0: Hastaneye mi?
1: Koçum gel, Sami abi hemen gelin dedi. Arabadan ararsın gel. Sen bir...

0: Seni çok özledim dostum. Tamam, bu kadar duygusallık yeter. Şimdi senin buradan çıkman gerekiyor. Lastiklerin nerede?
1: İşte oradalar Shorty.
0: Tamam, takın. Adamım tıpkı eski zamanlardaki gibi olacak.
1: Gerçekten mi?
2: Ne yapıyoruz akşam?
3: Parti yapıyoruz.
2: Tabii canım, ben pijamaları alıp geleyim.
4: Ben de gideyim şu arkadaşın evini bir ziyaret edeyim bakalım.
3: Hangi arkadaş Ali?
4: Ne bileyim, Nurcan mıydı, Gülcan mıydı, neydi bunun ismi?
3: Yok. Gerek yok. Öyle mi abi?
4: Var. Yaptığı iş mi şimdi bunun rahatsız?
3: Hadi bir kaza olmuş yani. Sen kalkıp niye kaçıp gidiyorsun?
2: Halim abi, biz halledeceğiz o meseleyi.
3: Furkan.
2: Sus, sen karışma. Kafanda bandajı halletince ne yapıyorsun?
5: Üzülecek bir şey yok sanırım artık, tamam. Bak Eda iyi, bu adamların parasını da artık ne yapıp bulacağız.
6: Bir yere yapsam öbür taraf yıkılıyorum Elia.
5: Hep öyle Sami. Hele sen sıkma canını. Bak yeğenine bir şey olmadı. Vallahi yani yat kalk ona şükret ha. Allah korusun.
6: Allah korusun. Telefon da durmadı ha. Alo.
7: Koçum, tekrar hayırlı günler.
8: Kardeşim bak, ben Cemal Bey'le konuştum, halledeceğim, tamam mı?
7: Cemal abi selam gönderdi. Bir de misafirimiz var.
6: Ne misafiri?
7: Valla şöyle dolaşıp aldığımız yere bırakacağız.
6: Kimi bırakacak? Sen bana baksana lan.
9: Alo dayı.
6: Yiğit.
9: Dayı ben iyiyim. Bir şeyim yok, merak etme beni.
6: Lan bırakın o çocuğu.
3: Sami.
6: Yudo, sen neredesin? Dur, sen merak etme.
8: Ben gelip seni alacağım.
6: O uğursuzu ver bakayım sen bana. Kardeşim, senin hesabın benle, çocuğu bırak. Namus.
3: Beyefendi. Ya tamam, bir şey yok.
6: Sen neredesin? Bekle, geliyorum.
3: Sami.
6: Sen çocukların başında dur Mehmet.
3: Ya Sami.
9: Nereye götürüyorsunuz beni?
7: Hiç, dolaşıp döneceğiz. Ama dayının üstüne düşeni yaparsa hastanede götürürüz, eve de götürürüz. Bizim için hava hoş.
9: Ali! Alo!
5: Eda, ben yavaş yavaş kaçayım.
3: Sağ ol Ayça.
5: Sabah uğrarım.
3: Hadi görüşürüz.
5: Tamam.
3: Görüşürüz.
5: Ayça'cığım.
3: Feride abla.
5: Hoşçakal.
3: Görüşürüz. Hoşçakal. Abla?
4: Abla? Ne oldu?
5: Yok, bir şey yok.
6: Bir şey olmuş abla, ne oldu?
5: Abla? Ne oluyor?
4: Abla? Ne oldu ya?
5: Dayım nerede?

0: Sayan abla.
1: Efendim bir tanem.
0: Dayım niye gelmedi?
2: Gelecek Mertcancı.
0: Ya ben abimin ablamın yanına gitmek istiyorum.
1: Tamam gideceğiz, bir dayın gelsin. Olur mu?
3: Seyhan. Sema abi geldi mi?
1: Yok. Ne oldu?
3: Gelsene bir dakika.
1: Mertcancığım ben şimdi geliyorum. Siz uslu uslu oturun, tamam mı?
0: Tamam.
1: Ali. Ne oldu?
3: Yiğit yok.
1: Nasıl yok?
3: Tefeciler almış.
1: Ne? O ne demek Ali?
3: Ya getirip bırakacaklar, gözdağı vermek için.
1: Ay nasıl ya? Dayı.
4: Ali Şeynaz nerede, yukarıda mı?
3: Yukarıda abi.
0: Gitmeyecek miyiz?
4: Gideceğiz can canım, az biraz işim var oğlum, bekle.

0: Şehnaz, hani bana bugün bir soru sordun ya.
1: Ne sordun kuşum?
0: Ya bu ortaklık hakkında.
1: Ha evet.
0: Hani dedim bu tefecileri bırak, bunlarla iş olmaz. Borcun olacaksa bana olsun.
1: Samim,
0: bu teklifin hala geçerli mi?
1: Elbette geçerli.
0: O zaman kabul ediyorum.
1: Ortak oluyoruz.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışma.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortin Yenstrauss'ı.
3: Yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de Ağbara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımızda 10 puan değerinde oluyor. 3 etap sonunda farklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık, nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak. Beni bırak, benim de yavrularım var. Yavrularımın yanına gideyim ve sana söz

0: çocuk ödülde falan değil. Hani demiş ya, bırak beni ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş. O daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz, onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
1: Balığı bıraktı.
2: Balığı diyor, bıraktığı yerden çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yerden.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli? Zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
2: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle ben

0: arada bol bol takılır.
1: Alarım.
0: Alarm doğru yanıtı. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime süre başladı. Buyurun.
2: Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Nam. Nam.
0: Nam doğru yanıt.
2: Sana.
0: Saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
3: Kel.
0: Kel. Doğru yanıt. Hey kel. Ver
3: kel burada.
0: Buyurun Mehmet Bey. Pek hak koyacaksınız. Evet buyurun. Buyurun Mehmet Bey.
3: Şey.
0: Mehmet Bey. Fe. Söylediniz değil mi fe?
3: Fe.
0: Dediniz doğru.
2: Ama.
3: Sülüne.
0: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
2: Ortayı ben açtım.
0: Ama Emin Bey yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
2: Ney?
0: Ney? Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmadayız. Sır küpünün yeni bölümündeyiz. Stüdyomuzda yine çok önemli iki misafirimiz var. Hemen dönüyorum misafirlerimizi tanımaya. Sevgili Mehmet Erdoğdu,
4: merhaba,
0: hoş geldiniz.
4: Efendim,
0: sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldiniz hoş diyorum. Ve hemen sizi tanımaya geçeceğim. Tabii soyadından da anlaşılacağı üzere biz genellikle önce sol masadan başlıyoruz. Ama bugün bir değişiklik yapıyoruz ve babamıza hoş geldiniz efendim diyoruz. Sizi tanıyarak başlayalım.
4: Sağ olasın. Ben Mehmet Erdoğdu, 54 yaşındayım. İstanbul'da bir tekstilde çalışıyorum. Bu kadar.
0: Harika. Maşallah nur topu gibi de bir genç, yetişkin evladımız, kardeşimiz var değil mi?
2: Evet.
0: Sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Senin biraz kariyerinle de ilgili tanıyoruz, biliyoruz ama seni de bir senden tanıyalım.
2: Merhabalar, Emin Erdoğdu ben. Milli sporcu, milli boksörüm. Uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yaptım. Bir 10 sene kadar Beşiktaş takım kaptanlığını yaptım. Boks branşında çeşitli derecelerim var. Bir alt Türkiye şampiyonum var. İkinciliklerim var, üçüncülüklerim var tabii ki. Ayrıca dünya madalyasına sahibim. Dünya ikinciliği mevcut. O, uzun yıllardır boks branşında devam ediyorum. Şu anda hem eğitmenlik yapıyorum Piyale Paşa'da bir salonda. Hem de profesyonel boks kariyerime devam ediyorum. Orada da 2-0'lık bir skorum var. Uzun zaman devam edip inşallah burada da iyi skorlar yapacağım.
0: Harikasın. Severek, beğenerek izliyoruz, takip ediyoruz. Maçlarında, kariyerinde başarıların devamını gönülden diliyoruz. Neyi yaptın? Bir de bulmaca yarışmasına. Babamızı da davet ettin. Beraber bir yarışalım dedim. Var mı iddiamız?
4: Yenmeye geldik.
0: Yenmeye geldiniz diyorsunuz diye.
4: Evet.
0: Evladımızı yetiştirdik. Bir de beraber yarışalım. O zaman hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Birinci etabı başlatıyoruz. Hazırız o zaman. Efendim, sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki soruları seçeceğiz. Tablomuzun 1'den 25'e kadar olan kısmındaki soruları yanıtlayarak başlayacağız. Hazırsak Emin Erdoğdu'yla başlayacağız. Emin Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bir ağırlı olarak 0-4 ile başlamak istiyorum.
0: 0-4 diyoruz ve hemen gelsin 0-4. İstanbul'da bir ilçe olarak da bilinen rüzgarlı yer anlamını taşıyan isimdir diyoruz. Burası bir ilçe. Otogar da buradadır diyeyim, başladık.
1: Esenler.
0: Esenler doğru yanıtı.
2: Diyebilir miyim henüz?
1: Önce ben.
0: Önce Emin Erdoğdu yanıtımızı verdi. Doğru yanıtımızı aldık Emin Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Antalya 07.
0: 07'ye gidelim. Moda ve tanıtım sektöründe kıyafet sergileyen kişiyi soruyoruz. Süremizi başlattık.
1: Model?
0: Yok. Model değil.
1: Stilist.
0: Stilist de değil.
1: Bir kişi, dur unuttum.
0: Peki. Bir harf desteğimizi Mehmet Bey sizin için açıyoruz. İlk harfimiz M.
2: Manken.
0: Ve sürenizi başlatayım, yanıtı alayım.
2: Manken.
0: Manken doğru yanıtıydı. Ama doğru. Evet, sizde stilist başlığı doğruydu. Diğer başlıklarımız da, diğer yanıtlarımız da doğruydu. Ama biz onu seçmemiştik. Evet. Mankenden yürüyorduk. Bu bölümler böyle biraz ipucu almadan küçük küçük açılana kadar bu şekilde gidecek. Siz de devam edelim Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10 numara.
0: 10 numaraya gidiyoruz bakalım. 10 numara. Bu arada tekstille uğraşıyorsunuz.
2: Evet.
0: Manken hemen yanıt hızlı geldi değil mi? Sürekli evet. Mankenlerle tekstil işleriyle uğraştıkları için. Sorumuz geliyor. Toplumun en küçük yapısı olan sosyal birim.
2: Çocuk.
0: Bir grup.
2: Aile.
0: Baba, oğul.
2: Aile.
0: Evet, aile yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Evet, sizinle devam ediyoruz. Aile yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Harika bir yer buldunuz. Çok da güzel bir soru geliyor. Tehlike anında uyarı veren sesli sistem. Süreniz başladı. Dükkanlara da bol bol takılır.
2: Alarm.
0: Alarm doğru yanıtı. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Dördüncü harfi bulduk alarm yanıtında. Kaç numaralı soruyu açalım? Sizle devam ediyoruz.
2: 3 numara.
0: 3 numara dedi Mehmet Bey. Yine çok güzel bir soru buldu. Efendim, bir şeyi bulmak için yapılan detaylı inceleme. Süre başladı.
2: Aramak.
0: Arama doğru yanıtımız. 1-5 puan daha yazdık annemize. Sevgili Emin Erdoğdu. Babamız bayağı hızlı hızlı puanları alarak arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Mehmet Bey.
2: 8 numara.
0: 8 numaraya gidiyorum. Yine çok güzel bir yerden geldi sorunuz. Çok da bildiğiniz yerden geldi. Kıyafetlerin iç kısmına dikilen destekleyici kumaşı soruyoruz. Sürenizi
2: astar.
0: Başlattım.
2: Astar.
0: Astar doğru yanıtını aldım. Bir tabii ki tekstille ilgilenen bir kişiye gelebilecek en güzel sorular geldi. Kendisi bir ailenin babası, aile geldi, astar geldi, manken geldi. Bir de dükkandan alarm geldi. Alarmları da çaldırdık, gidiyoruz. Buyurun.
2: 24 numara.
0: 24 numaraya gidiyoruz. Kalsın sorumuz. Yüzey, dış tabaka anlamında kullanılan bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Bir zor kelime çıktı karşımıza şu anda. Benden söylemesi. Biraz ipucuyla beraber çözeceğiz gibi düşünüyorum bunu. Bu yüzey, dış tabaka anlamında, hani bir yerin hattı denir ya. Ona benzer bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım hangi harfi açtık? A harfimiz geldi. Ne olabilir bu? Emin Erdoğdu için süre başladı.
1: Çok farklı bir şey düşünüyordum. Çok farklı bir harf açıldı.
0: Bir hat. Bakın. Bir yüzey.
1: Zemin olmaz ve aile. Hayır, zemin.
0: Biraz farklı bir kelime. Bakalım diğer harfimiz ne olacak? Mehmet Bey, size geliyoruz. İkinci harfimiz T geldi. Sürenizi başlattık. Bir hattın tersi gibi düşünün. Bir dış tabaka anlamına geliyor bu. Peki. Bir harf desteği daha sağladık. Süreyi başlattık. Emin Erdoğdu.

0: Fatıl, fatıl, satıl, satıl.
1: Neymiş bu ya?
0: Katıl, katil.
2: Peki, tuhaf. Bir harf desteği daha verdik. Tek harfe ihtiyaç olacak. Acaba ne olabilir bu kelime? Mehmet Bey buyurun. Yüzey, dış tabak anlamında kullanılan.
1: İşte bir bilgim yok.
2: Satıl. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir söz. Tek harfe ihtiyacımız var. Nasıl bir harf istiyoruz? Sizin şu süreyi başlattık Emin Erdoğan.
0: Satı.
2: Sürenizi başlattım.
0: Satı.
2: Satih. Satı. Doğru. S harfiydi. Satih. Satı. Dış yüzeyle ilgili zor bir kelime bulduk.
0: Evet.
2: Satı. Değil mi?
0: Bayağı zor.
2: Evet. Doğru.
0: Cepheli düşmüştüm mü?
2: Çok da haklısınız. Bulamama noktasında eski kullanılan S harfini de şifre harfi olarak belirledik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Ben işim biraz kolayına kaçacağım. Çok geride kaldım. O yüzden 29'da başlayalım.
2: 29'da başlayalım.
0: Biraz taktiksel yapalım.
2: Başlamanızı isterim ama başlayamazsınız çünkü 25'e kadar açabiliyorum.
0: Aa, doğru. Evet.
2: 1 ile 25.
0: O zaman şöyle yapalım. 25'e kadar yapabiliyorsak.
2: Ama derseniz Oğuz bana destek ver.
0: Bence 21 açılabilir.
2: 21 açılabilir. Tabii ki 21'e giderim o zaman. Hazır. Yani. Geliyorum 21. Bakalım ne arıyoruz? Tabii. Tarımda suyu taşımak için kullanılan küçük bir kanal soruyoruz. 3 harfli. Süreyi başlattık.
0: 3 harfli. Yok. Sok. 3.
2: Bak, zor bir yere gittiniz.
0: Evet ya.
2: Zor bir yere gittiniz. Keşke beni dinleseydiniz. Peki biz bir harf desteğini daha bulunalım. Bakalım Mehmet Bey'den yanıt alabilecek miyiz? Mehmet Bey süre sizin için başlattık.
1: Ark.
2: Ark doğru yanıt.
0: Yine...
2: Bir de R harfi geldi. Harika babamız gittikçe arayı küçük açıyordu. R harfi de buradaki şifre harflerden biriydi. Sizinle devam ediyoruz Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numara.
2: 6 numaralı soruya gidiyorum. Yine güzel bir yer buldu Mehmet Bey. Kadın ismi olarak da kullanılan açık kahverengi bir göz rengini soruyoruz size. Süreyi başlattık.
1: Ela.
2: Ela doğru yanıtını aldık. Ve... bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sevgili Emin Erdoğdu küçük küçük puanları babamız Mehmet Erdoğdu'ya kaptırıyordu. Sizle devam ediyorum. Mehmet Bey kaç numaralı soruyu açtın?
1: 17 numara.
2: 17 numaraya gidiyorum. Bakalım 17 numarada ne var? Efendim güzel koku vermek için kullanılan yağın aromatik bir madde soruyoruz. Sürenizi başlattık.

0: Sevgili Emin Erdoğdu, bir harf desteğimizi kabul edin. Bir de küçük ipucuyla geliyorum. Hadi bunu bilin, arayı da kapatın. Mesela parfümlerde de kullanılır bu. Bir şeyin neyi denir? Sürenizi başlatayım.
1: Esame.
0: Hayır. Parfümlerde de kullanılır.
1: Esane.
0: Hayır.
1: Esasa.
0: Olmadı. Neydi bu acaba? Biz bir harf desteğiyle beraber Esans. Tekrar Mehmet Bey'e dönüyoruz.
2: Esans.
0: Ve sürenizi başlatıyoruz. Ve
2: esans.
0: Esans doğru yanıtını alıyoruz. Sevgili Emin Erdoğdu, esane nereden?
1: Ne bileyim, aklım oraya gitti.
0: Ara açıldıkça
1: heyecan bastı.
0: Heyecan bastı. Acaba gidiyor mu diye. Ama şöyle bir ipucu vereyim. İlk etapta her doğru yanıt 5 puan. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10.
1: Gayet.
0: Yani arayı çok hızlı kapatabilirsiniz. Şu anda hiç aranın tamam. Açıldığını düşünmeyin yani. Puan olarak çok yakın gidiyorsunuz. Efendim 5 sorumuz var. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey.
2: 5 numara.
0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 5. Benzerlerinin de olduğunu anlatmak için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık. Peki, ilk harfimizden destek verebilirsek zaten sizin için kelime çok net çıkacak. Emin Erdoğdu için hani denir ya, o da var o vesaire. Süreyi başlatayım vesaire.
1: Vesaire.
0: Vesaire denir. Vesaire. Verdik.

0: 5 puanı sevgili Emin Erdoğdu köşesine gidiyor. Bir yarabbim de şifre harf buluyor kendisi. E harfini milli boksörümüz sevgili Emin Erdoğdu. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18 numaralı soruyu açıyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyin değerini ve önceliğini belirten kavram. Süremiz başladı. Çok, bu da ne kadar
1: önem?
0: Önem tabii ki. Ne kadar önemli deriz, değil mi?
1: Evet.
0: Önem sırasına göre evet, dizmek deriz. Önemli, öncelikli de buradaki kelimemiz. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyorum hemen. Çok güzel bir soru buldunuz. İnsan vücudunda tutma ve kavrama organı, süre başladı.
1: El.
0: El. Sizin el. Çok sık kullandığınız bir organımız diyoruz. Ellerimizle dövüş tekniklerinde kullanıyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Son olarak 2.
0: 2 numaralı, açılmış yerlerden yine destek alarak bir yer açıyoruz. Efendim, hafif rüzgarın estiği durumu anlatan bir söz. Süre başladı.
1: Hafif rüzgarın estiği.
0: Ne olur böyle, oh mis gibi, şöyle küçük küçük bir ne yapalım?
1: Sakma geldi.
0: E'yi söylemiş oldum. Acaba nasıl bir harf desteğiyle geliyoruz Mehmet Erdoğdu'ya? Mehmet Bey, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Tek harfe ihtiyacımız var. Nedir acaba bu harfim? Sürenizi başlattık.
2: Esen.
0: Esen doğru yanıt tabii ki. Bir E harfiyle desteğimizi aldık ve geldik 45 puanla. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Son
2: bir numara.
0: Soruyu açıyorsunuz.
2: Bir numara.
0: Bir numara. Peki, geliyor bir numaralı soru. Ortaya konan sanatsal ya da edebi bir ürünü soruyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Bir eser. Peki. Bu arada ben cevabı söylemiş oldum size ama şimdi sizin için başlatayım. Buyurun. Eser doğru yanıttı. Ortaya konan sanatsal ürün eserdi yanıtımız.
1: Bana orta açtı aslında, çok geride kalmayayım diye.
0: Harikasınız, eserdi. Mesela. Çok hızlı bildik ve geldik ilk etabın sonuna. Hemen gidiyoruz bakalım bir puan tablosunu tekrar bakalım. Kaç kaç puandayız şu anda? Evet, Emin Erdoğdu, milli boksörümüz, kendisi şu ana kadar 6 doğru kelime bildi ve 30 puanda şu anda yarışıyor kendisi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu ise 9 doğru yanıt verdi kendisi ve 45 puanla birinci etabı tamamlamış oldu. Nasılsınız?
1: Çok da fark yokmuş.
0: Çok fark yok, evet. Ben söyledim.
1: Tamam,
0: her soru 5 puan değerinde. Şimdi bundan sonra sorular 10'ar puan değerinde. Dolayısıyla arayı çok hızlı kapatabileceksiniz.
1: Ben aslında şey, heyecanlatsın diye biraz pas verdim ona da.
0: Şimdi öyle mi? Destek verdim.
1: Destek verdim, bitti.
0: Evet, artık destek bitti diyor. Peki. Efendim, ikinci etaba geçiyoruz hazırsanız. Sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağımız bölümdeyiz. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu birinci etabı önde 45 puanda bitirdiği için kendisiyle başlayacağım. Efendim 120 saniyeniz var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar bekleyebilir, dinleyebilir ve seyredebilirsiniz. Bilemediğiniz, cevap vermediğiniz soruyu hızla pas diyerek geçebilirsiniz. Hazır mıyız?
1: Hazırdır.
0: Peki 120 saniyenizi kuruyorum ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Fırat Üniversitesi'nin bulunduğu ilimiz.
1: Elazığ.
0: Elazığ, harika bir yanıt geldi. Göz yanılgısı ya da el çabukluğuna dayalı gösteriler yapan kimse.
1: İzolasyon.
2: İllüzyon.
0: İllüzyonist doğruydu.

0: harikasınız. Dinlemiş. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var. Önce onu bir dinleyelim bakalım. Kim gelecek?
1: Teoman. Teoman.
0: Alacağım yanıtınızı. Harika.
1: Teoman.
0: Dinlediğiniz Papatya Adası şarkısını kim seslendirmektedir Teoman? Yanıtını aldım çoktan. Oliver Twist'in yazarıdır. Deacon Soy ismiyle diyorum ama gelecek mi acaba aklımıza? Pas diyebilirsiniz. Pas. Hemen geçtim. Araba kelimesinin eş anlamlısı.
1: Otomobil.
0: Otomobil tabii ki. Efendim bir videomuz var. Önce seyredelim bakalım nasıl bir görsel geliyor.
2: Çok aşırı reaksiyon gösterdiler ama ya. Belediye kesmekteymiş. İnsan sinirlenince belediye mi keser ne bileyim. Elektriği kes, interneti kes. Ama su böreği keser gibi belediye kesmek neymiş ya.
3: Başkanım pozitif düşünürsek il yapacağım derken ülke yaptınız buraya.
2: Bahtiyar pozitif döverim seni ha. Başbakan aradınız mı onu?
4: Arıyoruz arıyoruz. Çalıyor açmıyor.
2: Ver bakayım telefonu.
0: İzlediğiniz Kolonya Cumhuriyeti filminin başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyimdir. Mesela bir şeyi yuttu.
1: Pas.
0: Eyvah dedi. Peki. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor.
1: Yok.

0: Efendim, Ferdi Tayfur'dan dinlediğiniz şarkının adı.
1: Hadi gelin köyümüze geri dönelim.
0: Geri dönelim ama kimin bir yerine, bir organizasyon?
1: Köyümüze geri dönelim.
0: Yok, birinin düğününe gidelim.
1: Kimin? Fadime'nin düğününe gidelim.
0: Hemen diyorum, Tahinli Piyazı ile meşhur ilimizi soruyorum.
1: Antalya.
0: Antalya harikadır tabii ki, tahin ve piyazla meşhur ilimiz. Evet, hemen dönüyorum sorularımıza. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir diyoruz.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum tekrar. Oliver Twist'in yazarıdır diyorum. Oliver Twist'in, Dickens, oraya da pas diyoruz. Pas. Bir videomuz vardı, tekrar görebilir miyiz acaba? Polonya Cumhuriyeti filminde oynayan bir başrol oyuncusu kendisi.
2: Ama ya, beldeyi kesmekteymiş. İnsan sinirlenince beldeyi mi keser? Ne bileyim, elektriği kes.
0: Komedi dünyasında da çok başarılı, yetenekli bir oyuncuydu.
1: Pas.
0: Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Birkaç sorumuz var. Ben hemen onları tek tek sırasıyla, acaba yanıtlarımız neydi? Hemen gidiyorum. Birinci sorumuza geliyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir demiştik. Şinasi olacaktı. Gidiyorum hemen. Oliver Twist'in yazarıdır. Ne olacaktı? Charles Dickens olacaktı efendim. Charles Dickens. Gidiyorum. Kolonya Cumhuriyeti filmiydi. Sevgili Çağlar Çorumlu olacaktı. Ve bunu çok rahat bilecektiniz de 120 saniyeyi kullanmadınız, sürede yetmedi. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyim. Hani derler ya, eyvah yuttu, hapı yuttu.
1: Hapı yuttu.
0: Denir. Peki. Harika bir 120 saniyeyi tamamladık. Ve geliyorum Emin Erdoğdu'ya. Hazır mıyız Emin Bey?
3: Her zaman.
0: Her zaman hazırsınız. Tabii ki linklerden geldi kendisi. Kırmadı bizi. Yarışıyor ve 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Sürenizi başlatıyorum. Başlıyorum okumaya. Göl Saatleri ve Piyale şiir kitaplarının yazarıdır.
3: Pas.
0: Haşim diyecektim. Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu ilimizdir.
3: Muğla.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Hacde Pekkan'dan dinlediğiniz şarkının adı?
1: Hiç tarzım değil, pas.
0: Peki, o zaman gidiyorum. Uçuşlarda yolcuların rahatlığını ve güvenliğini sağlamakla sorumlu kişi?
1: Hostes.
0: Bir başka şey daha denir. Kabinle ilgilidir.
1: Kabin memuru.
0: Kabin memuru, kabin görevlisi. Kabin eş anlamlı, tam kabul sayıyoruz. Tom Sawyer'ın maceralarının eserinin yazarıdır.

0: Tom Sawyer.
1: Pas.
0: Geçiyorum. Hemen bir video sorumuz var. Gelsin.
2: Böyle olur mu ustacım ya sezonun ortasında? Bak buraya bak. Buraya bak. Buralara bak. Buralar böyle olur mu ya? Sen ne biraz paraya kıyacaksın ya? Kıyacaksın. Ben bu mekanı böyle görmekten utanıyorum yetti. Ne olacak? Ne olacak? Bakır yapacağız. Bak bir kere yapacağız. Boruyu bir kere düşeceğim bitecek. Ben kefil.
3: Maliyet?
2: Maliyet. Nereden baksam borular bir 2000 tutar. Artı içilik var.
3: Oho!
2: Oho ne Cenk? Oho ne? Ben mi satıyorum boruyu?
0: Hedefim Sensin filminde Yarım Hasan karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz. Aksun diyeyim isimde.
1: Aksun. Buna daha sonra dönelim.
0: Peki. Konuk kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
1: Misafir.
0: Misafir tabii ki. Hemen bir şarkımız daha geliyor. Sessiz sorumuz gelsin.

0: Orhan Gencebay'dan dinlediğiniz şarkının adı. Nasıldı bu kul?
1: Hatasız.
0: Hatasız kul.
1: Olmaz.
0: Olmazdı. Harikasınız. Kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak anlamındaki deyim.
1: Göz boyamak.
0: Göz boyamak. Harikasınız. Tava ciğeriyle meşhur şehrimizi soralım.
1: Ciğeriyle.
0: Tava ciğeri batıya doğru giderken.
1: Edirne.
0: Sınırı geçmeden bir güzel tava ciğeri yiyip gelelim Edirne'den. Göl Saatleri ve Piyale şiirinin kitaplarının yazarıdır. Haşim. Soy ismiyle. İsim.
1: Haşim Bas.
0: Peki. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı bir karşılıklı.
2: Hangimiz uğramadı sanki.
0: Neydi bu? Hoş.
2: Dinle beni.
1: Hoş sevdan.
0: Değil.
1: İsterdim. Bas.
0: Peki efendim. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarıdır diyecektim. Olmadı. Hemen gidiyorum. Dört sorumuz eksik kaldı. Sıkıntı değil. Hemen yanıtlayalım. Göl Saatleri ve Piyale şiiri kitaplarının yazarıdır Haşim. Ahmet Haşim olacaktı.
1: Ahmet Haşim.
0: Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı Hoş Görsen
1: olacaktı. Hiç tarzım değil. Hiç dinledim sanatçı
0: çok
1: değil.
0: Çok normal. Dinlemiyorsanız. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarı Mark Twain olacaktı. Gidiyorum. Ve Hedefim Sensin filminde Yarım Hasan Aksum, İlker Aksum.
1: Olacak. Film az çok tanıdık bir oyuncu da hani isim
0: çok tanıdık, ismini çıkaramadınız. Çok normal, bir de 120 evet. saniyenin etkisi var. Evet, geliyoruz puanlarımıza. İkinci etapımızı tamamladık. Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Hemen bakalım. Evet, Mehmet Bey, Mehmet Erdoğdu şu anda 105 puanda efendim kendisi ve Emin Erdoğdu arayı kapattı. 90 puanla kendisi bu etapta arayı bir kapattı. 15 puanlık küçük bir fark kaldı. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Üçüncü etaba gidiyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Evet, onları çalıştıracağız. Rekabet iyice yükselecek. Efendim sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Artık butonlar devreye giriyor. Yarışmacılarımız soruları seçecek ama tek karar veren olacak. O da butonlarımız. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu 105 puanla şu ana kadar 2. etabı da önde tamamladı ve yarışmamızı önde götürdüğü için efendim siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidelim. Bakalım 9 numaralı sorumuzu kim bilecek? Soruyu okuduktan sonra butonu ilk kullanan cevap hakkını kazanır. Madde ötesi, ruhsal ve manevi konularla ilgili olan süre başladı. Sürekli basıp yanıt verin. Evet, buyurun Mehmet Bey. Ne olabilir bu?
1: Sinirlenme. Sinirlenmek.
0: Yok. Bu bir ruhsal

0: manevi konularla ilgili, hani derler ya, çok farklı
1: sinirliler.
0: Manevi konular diyelim. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak? Bir şeyin, bir ritüelden bahsedilir burada. Bir ritüel denir. Buyurun Mehmet Bey. Ama süremiz doldu. Bir harf desteği daha veriyoruz. Nasıl bir ritüel bu? Bir ruhani ritüel. Süreyi başlattık.
1: Serinleme. Serinleme.
0: Değil efendim. Bakın, bir ritüel diyorum. Bir kelime gizli burada. Bakalım. Ruhani, ruhsal ve manevi konularla ilgili bir ritüel. Süreyi başlattım. Tek harfe ihtiyacımız var orada. Bir ritüel.
2: Başını çözemedim ya.
1: Sirke, sirkilme.
0: Peki.
2: Uzun bir harf.
0: Tek harfe. Acaba nasıl bir harf koyacağız? Nasıl bir harfe ihtiyaç olacak? Süreyi başlattık. Kim kullanacak butonu? Buyurun.
2: Ritüel.
0: Olmadı.
2: Ritüel, evet.
0: Kısmı da çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Bu nasıl bir harf acaba? Şöyle tek göbecikli bir harf diyeyim ben.
1: Ritüel.
0: Süreyi başlattık. Yukarıdan göbeği var. Buyurun.
2: Ritüel.
0: Yok, değil. Tek göbecikli bir harf böyle.
2: Sedrüel. Sedrüel.
0: Göbeği biraz yukarıda. Böyle tatlı bir harfi açamıyorum. Çünkü şifre harf kendisi aynı zamanda. Öyle değerli, kıymetli bir harf sakladık. Acaba ne olabilir bu harfimiz? Sürenizi başlattık.
2: Spiritüel olur mu?
0: Evet.
2: Spiritüel.
0: Doğru yanıtı aldım. Sesi söylüyorsunuz, biliyorsunuz. Spiritüel. Doğru. P harfiydi. Bir de şifre harf olarak buldunuz. Harikasınız. Lütfen yüksek sesle alabilirim. Çünkü yanıtınızı ben buradan duyuyorum. Spiritüel diyorsunuz. Ama sessiz dediğiniz için gidiyordu soru gümbürtüye. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Hazır gelsin 31.
1: Bu iş bende.
0: Zamanın en kısa parçasını ifade eden kelime. Sürenizi başlattım. İşte o
2: an.
0: An. Doğru yanıtı aldık. Emin Erdoğdu köşesinden. Nasıldı, öyle değil mi?
2: Evet, kırmızı köşesi.
0: Bir puan daha kazandı ve kendisiyle devam ediyoruz. Sevgili milli boksörümüz Emin Erdoğdu seçiyor ama butonlar karar veriyor. Babamız da gayet iyi bir yarışma çıkarttı şu ana kadar. Ara açılmadan kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 29.
0: 29 numaralı soruyla devam edelim. Gelsin bakalım 29. Eski yazıda bir harfin i veya ı sesiyle okunmasını sağlayan hareket işareti. S. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Esre.
0: Olacaktı burası. Harikasınız. Bir harf desteğini aldık. Esre diyor doğru yanıtıyla. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyorum. 33. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Nam. Nam.
0: Doğru yanıt. Son saniyede nam yanıtı geldi. Mehmet Erdoğdu da oradan diyordu ki Mehmet Bey, Oğuz elleme, ben alacağım o soruyu diyordu ama kısmet sizeymiş. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Gelsin bakalım 47 numaralı sorumuz. Hemen iki harfli bir kelime açıyoruz. Utanma duygusu ve haya anlamına gelen bir kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
1: Ar.
0: Ar tabii ki. Harika. Babamız hemen bir 10 puanı aldı. Bir dakika dedi. Ara fazla açılmasın. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyorum. Hemen açalım 26. Efendim, saçı olmayan kişiler için

0: Bugün kullanılan ifade süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
1: Kel.
0: Kel. Doğru yanı. Hey kel. Ver
1: kel burada.
0: 10 puan dedik. 10 puanı aldık kel kelimesinden. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 27.
0: 27. İsterseniz açalım 27'yi. Gelsin 27 no'lu sorumuz. Efendim, faydalı ve yararlı anlamına gelen bir kelime soruyoruz. Ne olabilir? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Mehmet Bey. Peki, harfi aşamıyorum. Butonu önce kullanan alır. Şimdi ipucunu bulduk gibi. Süreyi başlattım. Buyurun Mehmet Bey.
1: Şey.
0: Mehmet Bey. F. F. Dediniz değil mi F?
1: F.
0: Dediniz doğru.
2: Ama.
0: Mehmet. Ama F dedi kendisi.
2: Ama hacım var.
0: Efendim F dedi kendisi. Ben. Dediniz değil mi Mehmet?
1: Dedim F.
0: F harfini dedin. Nafiydi buranın yanıtı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
1: 50 numarayı.
0: 50 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 50'de ne arıyoruz? Çok rahat bileceksiniz. Hazır geliyor. Eller butonda. Bir konuda eğitim verilen ders programı süre başladı ki basacak butona. Buyurun Mehmet Bey.
1: Ders programı başladı.
0: 4 harfli. En belirgin örneklerinden biri. Ehliyet almak için gidilir, yazılır, ordunun eğitimi alınır, süre harfi verilir. Süre başladı. Kim kullanacak? Buyurun Emin Bey.
3: Kurs.
0: Kurs tabii ki. 4 harfli kurstu yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Öneriyorum 42. Kış. Öneriyorum 51 biraz zor ama önermeyeyim.
2: Ben 42'den devam edeyim ya.
0: Peki 42'den devam edelim. Geliyor hazır 42. Sorunuzu okuyorum. Havada dönerek yapılan akrobatik hareket.
2: Benim işim bu.
0: Buyurun.
2: Takla.
0: Takla. Doğru geldi. Benim işim bu.
1: Benim işim.
0: Takla geldi. Harikasınız. Bir de şifre. Harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Bu arada 11 var açılmamış galiba. Orada da şifre harfimiz saklı. Aynı zamanda bir foto soru. Onu kullanabiliriz. Oradan destek alabiliriz. Ama nasıl devam etmek isterseniz?
2: Size güveniyorum. 11.
0: 11. Peki. Foto. Gelsin bir foto sorumuz var. Evet. Büyük kedigillerden bir hayvan soracağız size. Bu genellikle pars için kullanılan bir kelime. Ama lütfen dikkatli cevap verin. Ki büyük kedigillerden derisi benekli genellikle pars için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mehmet Bey. P ile başlıyor. Bir şey ek lazım.
1: Büyük kedi.
0: Peki. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. Ve süreyi başlattım butonu kim kullanıyor?
1: P.
0: Buyurun. Emin Bey.
2: Gerek yok.
0: Peki. Bir harf desteği daha bizden size olsun. Tek harfe ihtiyacımız olacak. Acaba o harfimiz hangi harf olacak? Süreyi başlattım. Butonu açtım. Buyurun.
2: Pelenk.
0: Pelenk doğru yanıttı. Bu dağ aslanı pars için kullanılan pelenk.
2: Pelenk.
0: Olarak geçiyor.
2: İlk defa duydum bunu.
0: Evet. Pars ailesi büyük kedigillerden deri benekli
1: pelenk.
0: Pelenk olarak kullanılıyor. Bu sorumuzun yanıtı. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Nasıl yol alalım?
2: Biraz puan toplayalım. 19.
0: Peki 19'a gidelim o zaman. Puan toplayalım. Bu arada son 5 soru civarındayız. 5 soru içerisinde yanıtımıza doğru gideceğiz. Bilginiz olsun. Efendim soru geliyor. Bir şeyin özelliğini ve niteliğini belirten sıfat. Süremiz başladı. Buyurun.
2: Nitel.
0: Nitel doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Bir de şifre harf buldunuz. Ve artık harfler konusunda da yardımcı oluyorum. Çünkü 4 yerimiz kaldı. Efendim 23 veya 13'ü öneriyorum. Bakın 13'ü öneriyorum. 41'i öneriyorum, 52'yi öneriyorum.
2: Size 41 kere maşallah deyip 41'e gidelim.

0: Peki o zaman 41'e gidiyoruz. 41 kere maşallah gelsin sorumuz. Mevsimi dışında yetiştirilen ya da erken olan bir ürün ismi soruyoruz. Nedir bu, süre başladı? Buyurun Mehmet Bey.
1: Aslında kerekli çözerken.
0: Ne olabilir?
2: Karpuz.
0: Değil. Mevsimi dışında yetişen ya da erken olan bir ürüne söyle. Genellikle ürünlere söylenir. Bir şey ürün denir şu anda. Özellikle tarımda çok kullanılır. Evet, bir harf desteğimizi alalım bakalım nasıl bir harf geliyor. U geldi. Süreyi başlattık. Acaba butonu kullanacak olan yarışmacımız var mı diyorum. Buyurun.
1: Genel ismimiz değil mi?
0: Evet.
1: Turşudan buz onu turlu turpu.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Turşuya çok yakın ama turşu değil tabii ki. Urf kısmı geldi. Bir şeyde denir. Sebze, meyve. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Turfa.
0: Evet. Turfa. Doğru. Harikasınız. Turfa. Sevgili Emin Erdoğdu. Turfan'da yanıtını buldu. Bir de T harfinden şifre harfimizi buldu. T harfini de aldık. Sizle devam ediyoruz. Şifre harf vermek istiyorum lütfen. Dikkat edin. 13 olabilir, 39 olabilir. 13 bir foto soru aynı zamanda. 13 kullanabilirsiniz.
1: Yapalım. 13 yapalım.
0: 13 yapalım. Peki önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Gelsin fotoğrafımız. Efendim bunu denizde avlananlar çok bilir. Özellikle balık yemi olarak çok kullanılır bu. Dar ve uzun kavkalı bir deniz yumuşakçası soruyoruz size. Bunu böyle açarsınız, oltanın ucuna takarsınız. Bayağı da avlanırken çok gelir bunun adı. Avlanırken balık, olta balıkçıları çok iyi bilirler. Okuyorum sorunuzu. Dar ve uzun kalkılı bir deniz yumuşakçası. Çakı, deniz çakısı nedir bu? Ne olabilir? Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Süfene miydi? Süfene miydi? Öyle bir şeydi. Sefine miydi? Süfene. Fena.
0: Çok doğru yerden başladınız ama tam ismi, açılımı gelmedi aklınıza. Bir harf desteğimizi verelim. Acaba L harfi geldi. S harfini zaten biz bulmuştuk. Sülü. Süreyi başlatayım. Buyurun Mehmet Bey.
3: Sülüne.
0: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
1: Ortayı ben açtım.
0: Ama Emin Bey, yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Mehmet Bey hemen oradan 10 puanı Sülün aldı. İ harfini de açtı. Tebrik ediyorum. Sülüneydi. Buradaki kelimemiz.
2: Şifre kelimesi.
0: Söylüyorum, son 2'ye girdik artık. 39'u açabiliriz isterseniz.
2: Olsun.
0: 39'u yine bildiğiniz yerden de geliyor Mehmet Bey. Bu soruyu kaptırmayın. Emin Bey'e sorunuzu okuyorum. Bir nesnenin boyutunu ve ölçülerini ifade eden kelime. Süreniz başladı. Hani çöplerde de vardır ya. Boy, boy. Buyurun.
1: Ebat.
0: Ebat doğru yanıtını kaptırdık. Son sorumuzu açıyorum. A'yı da açmış olduk. Sizle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu?
1: 43.
0: 43. Peki gelsin. Güzel bir soru bulduk. Rahat bulacaksınız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sorunuzu okuyorum. Türk tasavvuf müziğinde kullanılan üflemeli bir çalgı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
3: Ut.
0: Değil. Tasavvuf flüt müziğinde flüt. Şöyle flüte de çok benzer. Kamıştan yapılır böyle uzun. Üflemesi de çok zardır. Ondan ses çıkarttığınız zaman zaten enstrümanı çözmüşsünüz demektir. Diyorum, sürenizi başlatmadan önce bir harf açtı. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
1: Ney.
0: Ney. Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız sevgili Emin Erdoğdu diyorum ve geldik puan tablosuna bakıp 3. etaptaki yarışmamızın sonuna ve hemen dönüyorum. Evet efendim, bakalım puan tablolarımız ne durumda. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu Emin Erdoğdu, milli boksörümüz kendisi. Maçlarından da tanıyoruz. Emin Erdoğdu ilk etapta biraz geride kaldı. İkinci etapta arayı kapattı ama üçüncü etapta butonu gayet iyi kullandı. Ve sevgili babamız Mehmet Erdoğdu'dan farkı birazcık açarak devraldı ve yarışmamızı önde tamamladı. Evet, geldik finalimize ve burada birinci tahmin hakkı sizde. Öncelikle tahmin sırası sizde. Emin Erdoğdu. Tek seferde tek harf kullanmanızı rica ediyorum. Acaba şifre kelimemiz ne olacak? Buyurun.
1: Ne? İyi dinleyin.
0: Ne? Yani arka esprit diyorsunuz. Acaba böyle bir kelime var mı? Varsa ne anlama geliyor? Biliyor musunuz böyle bir kelime?
2: Arka esprit.
0: Arkan esprit.
1: Tahminim yok ama Emin'in neyisini kullanmak istiyorum.
0: Peki. Çok da doğru yaptınız. Arkan esprit doğru biliyorsunuz. Çünkü ruhsal bilgi, ruhsal güç anlamına gelen bir harfi sırlayıp saklamıştık. Böylece sır küpünün 3. etabını da tamamlamış olduk. Evet efendim, harika bir yarışma çıkarttınız. Çok teşekkür ederiz. Bir baba oğlum mücadelesini beraber seyrettik. Hemen bir değerlendirme alayım. Mehmet Bey, nasıl geçti yarışma?
2: Çok güzeldi sizinle yarışmak. Mükemmel oldu. Vaktimiz de iyi geçti.
0: Evet, sağ olun.
2: Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler.
0: Harika. Çok teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Katıldınız, yarıştınız. Emin Erdoğdu. Hoş geldiniz. Çok güzel yarıştınız. Birinci etapta, ikinci etapta biraz geride kaldık ama üçüncü etapta butonu iyi kullandınız. Birazcık da tabii elimizde yatkın değil mi? Özellikle dövüş sporundan kaynaklı, bokstan dolayı. Nasıl, bir değerlendirme alayım?
1: Çok eğlenceli o geçti bizim için. Yani babamın da güzel bir anımız oldu bizim için. Hani ömür boyu unutamayacağım bir şey oldu. Ama evet, ben başta uyardım. Evet. Acımam dedim.
0: Acımam dediniz, doğru.
1: İki avans işte biter. Evet,
0: birazcık da rekabete binince, iş hırslanınca nasıl ilerleyen dönemde maçlarımız, tablomuz nedir? Bekleyen bir mücadele tablosunda var mı?
1: Evet, şu yakın zamanda bir Temmuz ya da Ağustos sonu gibi bir tekrar profesyonel bir maçım olacak. Büyük ihtimalle İngiliz ya da Özbekistan'da bir rakibimi bekliyorum. Bakalım, hazırlık sürecimiz de devam ediyor. Bir yandan spor salonu işletmeye devam ediyorum. Bir yandan da eğitmenlik spora devam ediyorum. Umarım bunu da kazanıp 3-3 yapacağız. Daha sonra 7-8 olduktan sonra WBC, WBA'de büyük turnuvalarda neden bir Türk sporcu olmasın, neden bir dünya şampiyonu olmasın mantığıyla devam edeceğiz.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, katıldınız, yarıştınız. Spor hayatında da, gelecekte de bol ödüllü, bol madalyalı bir spor hayatı diliyoruz. Kariyer planlaması, kariyer diliyoruz size. Bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük bir hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Birer kitap. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi göndermeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: 여기서 맘정이야.
1: Raptor 16, what just happened?
2: Captain!
3: 그제 왜 Güney Kore arasında tırmanan gerginlik? Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri.
0: Cuk tarafın uri timondaysa bana ne?
3: Özel askeri bir şirketin yeraltı sığınaklarına yaptığı akıl almaz bir kurtarma operasyonu.
0: I'm not coming alone.
3: Öncü Kuvvet bu akşam 20'de A Para'da.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyamanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor.

yerleşim bulunurken Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivri Ada, Kaşık Adası ve Yassı Adada yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyük Adada yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeli Adada ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortingenstrasse.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de Ağbara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

İnsan Hali programından tüm izleyenlerimize kucak dolusu sevgiler. Travması bol bir coğrafyada yaşıyoruz ve bugün konumuz travmalar. Nasıl ortaya çıkıyor? Beynimiz nasıl tepki veriyor? İyileşme süreci nasıl? Hatta travmalardan sonra güçlenmek ve büyümek mümkün mü? İşte bu soruların sorulacağı ve cevapları harika konuklardan alacağım bir İnsan Hali programı aslında başlıyor.

0: Şimdi tabii ki geçen haftayı bu haftaya bağlamak çok değerli. Geçen hafta duygularımızdan bahsettik. İyi duygu, kötü duygu diye girdik. Sonra dedik ki iyisi kötüsü olmaz duygunun. Nasıl yönettiğin önemli. O duygudan travmaya bağlayacağız ama önce isterseniz geçen hafta programımız Korkutulacağım ve Hakan Toytoğ'un hangi sözleriyle bitmiş bir ona bakalım. Ondan sonra travmalarla devam edelim. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. size bırakıyorum.
1: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman. Ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
0: Çok güzel. Hakan Hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
2: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Tabii demişiz ki problem öfke duygusuna değil, öfke gayet saf, temiz, masum bir duygu. Öfke duygusuyla ne yaptığın önemli. Sen şiddetle saldırganlık da yapabilirsin öfkeyle. Bir resim ya da muhteşem bir sanat eseri üretip ya da kendini bir spor dalında ifade de edebilirsin. Ya da hiç yokmuş gibi davranırsan o da kötü bir ifade yöntemi, bastırmak. Zaten bizde kadınlar genelde öfkeyi bastırır, erkekler şiddetle saldırganlık uygular. İkisi de o büyük enerjiyi çöpe atmak ama öfke gerçekten müthiş bir enerji veriyor. Onu doğru yönlendirebilirsek öfkeyi olumlu kullanmış oluruz. O da bize muhteşem bir güç verir. Efendim şimdi bize muhteşem güç veren insanlardan biri tam karşımda Tuğba Ayhan. Sevgili Tuğba hoş geldin. Ne hoş güzel buldum. Seni burada görmek.
3: Seni de öyle.
0: Kırmayıp gelmen harika.
3: çok keyif verici benim için burada olmak. Seninle tekrar bir arada olup sohbet edecek olmak. Ben öyle bakıyorum. Sohbet olarak bakıyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ve iyi ki bir aradayız. Sonuçta bunlar mesleki buluşmalar olarak da iyi oluyor. Aynı zamanda dostları görmek de ayrı güzel.
3: Çok ara vermiştik. Arayı çok açtım. Evet. Söyledim sana zaten arayı çok açtık.
0: Çok açtık diye doğru. Vallahi doğru diyorsun. Ve hem meslektaşım hem canım ciğerim hemşerim.
4: Aynen.
0: Doçent Doktor Hüseyin Ünibol, psikiyatrist. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk hocam. Yani seni tabii takip ediyorduk.
0: Sağ olun.
4: Ben aslında seninle tanışmaya geldim açıkçası. Hani tanıştık. Allah razı olsun. Artık bundan sonra.
0: Canım hemşerim nasıl Aydın'a gidiyor musun peki?
4: Aydın'a yani şöyle bayramlarda mutlaka Aydın'a gidiyoruz elbette. Aydın bizim ciğerimiz çok güzel bir şehir.
0: Tabii.
4: Senin de orada olduğunu zaten evet. Her seferinde gözlemliyorum ve canımı çektiriyorsun açıkçası. Evet. Yani ben Aydın olarak yani yılda birkaç hafta artık orada vakit geçirebiliyorum ama sen benim adıma da vakit geçiriyorsan o da bana yeter yani.
0: Daha şimdi. Çok kulaklarını çınlatalım artık.
4: Daha çok kulaklarını çınlatırsan çok sevinirim tabii.
0: Sen tabii aynı zamanda İstanbul'da çok önemli işler de yapıyorsun. Şimdi tam tedavininde orta yerindesin. Yani psikolojik problemleri tedavi eden bir insansın uzun sürelerdir. Ben çok değerli bir iş ama sanırım merkezi de İstanbul gibi yani bu işlerin. Yani hem üniversite hocalığım var, hem akademik titirlerim var. Ama bugün kendi kişisel deneyimini de ekleyerek gideceğiz.
4: Evet.
0: Çünkü ne yaşadı Hüseyin Ünibol? Şimdi kabaca anlatırsam bizi izleyenler de bilsin. Şimdi Hüseyin hocamızın hem teorik olarak bu konuyla ilgisi çok yüksek ve alakalı tabii ama bir de kendi kişisel deneyimi oldu. Yani bir esasında bir beyin problemi yaşandı.
4: Aynen.
0: Bir pıhtı attı.
4: Aynen.
0: Hocam anlatsana ne olduğunu.
4: Yani bundan 3,5 yıl önceydi. Amerika'daydım. Orada Kenneth Kentner

0: Birlikte bir proje yürütüyorduk aslında. Genetik çalışmalarla ilgili bir projeydi. Bir gün sabah kalktığımda dedim ki bir başım ağrıyor. Şimdi tabii bunu dinleyenler kendiyle ilişkilendirmesin tabii ki. Yani baş ağrımızı böyle bir şeyle ilişkilendirilmez. Ama benim normalde hiç başım ağrımaz. Dedim biraz yatayım herhalde geçer falan diye düşündüm. Sonra sabah kalktım. Yattım yarım saat içerisinde falan bir enteresan rüyalar gördüm falan böyle herkes beni yani çok canlı bir rüya hani daha normalde çok rüya görmem çok işte herkesin alkışladığı bir piramidin tepesinde falan böyle değişik bir dedim bunu kesin kaybetmeliyim bu hayatımda deneyimlediğim enteresan bir rüyalardan biri
1: piramidin
0: diye
1: düşündüm. Tepesinde sizinle alkışlanıyorsunuz
0: yani güzel bir anda. Enteresan bir andı sonra kalktım hani dedim hali hazırda hani çok fazla vakit geçmemiş biraz da uykumu aldığımı hissettim ben dedim çalışmaya devam edeyim. Sonra bir kalktım hemin pireci gelişmiş. Sağ tarafım tutmuyor işte konuşamıyorum falan filan. Tabii bu süreç geçici bir süreç olmadı açıkçası. İşte önce kendimi nörolojik muayene yaptım. Hani hatta videoya çektim dedim ki bu psikosomatik bir şey olsa gerek dedim ama daha sağ durumda.
1: Evet olabilir ben de öyle düşünüyordum.
0: Nörolojik muayenede ortaya çıktı ki hani aslında gerçekten de böyle inmeyle ilgili bir şeymiş gibi hissettiriyor bana falan dedim hani.
1: Öyle bir durumda kendine nörolojik muayene yapmak böyle mini mental gibi bir şey mi yani?
0: Yani şey kas alınla yüz ifadesindeki farklılıklar aslında bunun bir inme mi yoksa gerçekten nörolojik bir problem mi olduğunu hissettiriyor. Hani bir diğer taraf tutuyor olması, hani kontra kaslarınla ilişkili olması.
1: Yani konuşma, yüzünün bir tarafıyla diğer taraf arasındaki fark.
0: Bir de alın bölgesiyle ilgili
1: alın bölgesi. Farklılık. Orada bunu nasıl anlıyoruz hocam?
0: Hani kaşlarını kaldırıp kaldıramıyor olması.
1: Anladım
0: gibi.
1: Tamam şimdi okey.
0: Bunlara baktıktan sonra dedim hani bir belki tuvalete gider gelirsem rahatlarım diye saçma bir ya. Teori üzerine yola çıktım.
1: Ya bana saçma denen şey o kadar mantıklı geldi şu anda. Aynı şeyleri yapacak şimdi.
0: Ondan sonra düştüm birkaç kere. Sonra bunu videoyu eşime gönderdim. Hani çektiğim videoyu. 7 dakikalık bir video çekmiştim kendime. O da tabii ki durumu anladı. 911 arandı. Neyse işte ambulansta bindik falan. Sonra yoğun bakıma yattım. İşte birkaç gün yoğun bakımda kalktıktan sonra servise geçtim. Ama afazi yani konuşma problemi, duygusal empati, epizodik bellek, ruminasyonlar.
2: Broca alanı,
0: Broca ve vernik alanından ziyade şöyleydi. Otomatik şablonlarımızı barındıran bazal ganglion diye bir bölge var beyinde. Biz aslında konuşmayı şöyle yapıyoruz. Hani hala hazırda var olan şablonları seslendirdiğimiz bir yapı var aslında. Çok böyle kelimeleri tek tek seçip de cümleleri tek tek seçip de konuşmuyoruz. Ama bu şablonları barındırmak bölge hasar olunca benim bir kişinin bana nasılsın sorusuna tek tek kelimeleri düşünerek cevap vermem gerekiyordu. Öyle sıfırdan inşa etmeye çalıştım. Yani orada zaten İngilizce konuşma yeteneğim yesine no'ya kadar inmişti. Türkçe çok biraz bayağı bir azalmıştı. Sonra sonuçta bir 9 ay kadar tutunmaya çalıştım. Sonra baktım ki olmuyor. Türkiye'ye döndüm. Tabii ki zihnimdeki bazı gelişmeler, empati yeteneği vesaire zaman içerisindeki katman katman sanki bir orbital elektronun orbital geçişi gibi bir anda bir yetenek geliyordu. Bir anda böyle enteresan iyileşme süreçleri yaşadım. Bunları yaşarken de zihnimdeki çalışma sistemini araştırıyorum. Önce nörobiyoloji, sonra fenomenoloji, sonra varoluşçu, canlılık, evrim, fizik, her türlü alana kaydım. Dedim burada ben ne yaşıyorum? Çünkü yaşadığım süre boyunca hayatın anlamı benim için anlamsızdı her şey. Hani atıyorum bir portakalı gördüğünüzde sadece bir nesne olarak görebilirsiniz. Ama çocukluğunuzda babaannenizin doğradığı ve size işte televizyon izlerken getirdiği bir anının da bir parçası olabilir duygusal olarak. Benim için artık portakal sadece bir portakaldı. Yani bilgi düzeyinde her şey bir vardı ama bunların anlam düzeyinde, ilişki düzeyinde benim duygusal parçamı bağlantıya geçiren yapı emboliyle hasar gördüğü için o olay hani insanların birbiri diyaloğu konuştukları niye bunlar böyle konuşuyor niye işte burada bir saksı var falan her şey bir anlamsızlık dünyası içindeydi. Ben de bu anlamsızlığı anlamlı hale getirmeye çalışmak için önce beynime baktım falan filan ama bu süreçte insan zihninin nasıl çalıştığıyla ilgili zihnimde bir perspektif oluştu. Bu perspektifi yani kendinden hoşça, öyle bir hedefim yoktu. Hedefim kendimi anlamaktı ama bir yandan da bu yan ürün olarak, yani

0: Demek ki insan böyle çalışıyor. Demek ki beynimiz böyle çalışıyor. Demek ki canlılık böyle bir şey. Demek ki bizim bağlantılandırdığımız kısımlarla dışarıdan gördüğümüz kısım farklı bir yapı olabilir diye düşüne. Günün sonunda insanı insan yapan evrimsel yolculuğun, canlılığın, işte nörobiyolojik yapıların aşağı yukarı nasıl çalışabilmesi mümkün olacağını literatüre de bakarak biraz zihnimde formalize ettim. Bunu da hem kendi öykümü hem de bununla ilgili aslında bilimsel kısımlarını aktardım, bir kitaba dönüştü.
1: Çok iyi, şimdi hemen kitabı gösterelim çünkü bu hikayenin tabii ki en ilginç tarafı belki de bu. Çünkü zaten beynin işleyişini çok iyi bilen bir psikiyatrist. Bununla ilgili özellikle zaten çalıştığı alan buraya çok yakın ve bir deneyim yaşıyor. Ama deneyimi anlamlandırmak kolay değil. Sabah uyandığınızda bunu hep az sonra geçecek bir şey gibi düşünme eğiliminde oluyorsunuz. İşte lavaboya gideyim, geçecek. Tuvalete gideyim, geçecek. Biraz daha uyuyayım, geçecek. Ve bütün bunların kalıcı olabileceğiyle karşılaşıyorsun. Sen bir an evvel geçsin diye hayalini kurduğun şey aslında artık kalıcı bir problem. Peki hocam, bunu yaşadığında Amerika'da olmak mı daha iyiydi sence, Türkiye'de mi olmayı tercih ederdin? Yani tedavi sürecinde Amerika çok daha iyi bir durumda mı, yoksa bizim ülkede durumlar nasıl?
0: Açıkçası şunu şöyle, hani Türkiye'de olmak tabii güzel bir deneyim olabilirdi. Ama gittiğiniz hastaneye göre değişebilir belki. Hı-hı. Orada tabii özel sağlık sistemi var. Ve özel sağlık sisteminden dolayı da hastanelerdeki yoğunluk biraz daha az. Ben 911'e hani ambulansın içerisinde falan zaten kaygı falan o sistem devrede olmadığı için ben dedim bunu da not edeyim, ileride yazarım falan. Ambulansın içine bakıyordum falan. Sonra bir baktım acaba girdim. İşte nörolog, kardiyolog, fizik tedavi ne varsa bütün o şeyler. Sadece benimle ilgilendi. Yani acilde başka kimse yoktu.
1: Allah Allah.
0: Hani işte hemen gerekli müdahaleleri yaptılar. Gerekli görüntüleme yöntemleri yapıldı. İşte yoğun bakım falan. Hani bu anlamda çok işlevsel bir sistem yürüttüklerini söyleyebilirim. Ama Virginia Commonwealth Üniversitesi Hastanesi, yani üniversite hastanesindeydi. Orada çalışıyordum zaten. Yani biraz daha büyük bir hastaneydi. Belki onun da bir avantajı olabilir. Ama buradaki hastanelerde muhtemelen aynı koşullarda karşılanacağımı düşünüyorum tabii.
1: Yani beyin görüntüleme araçları artık Amerika'da çok yakın zamanda ambulansların içine girdi. Direkt gidip belli görüntüleri alabiliyorlar artık. Bence bu müthiş bir şey yani. Direkt MR çekilebiliyor.
0: Evet.
1: Biz yine programımızda konuk etmiştik. Bir değerli hocamız Amerika'dan katılmıştı programımıza ve o aslında bu işin, o küçük makinelerin anında müdahalede çok işe yaradığını anlatmıştı ve şu anda ambulanslarda o da devreye girdi. Ama Türkiye'de olsaydınız ne faydası olurdu Türkiye'de olmanın? Türkiye'de, sosyal destek mesela önemli.
0: Muhtemelen o anlamda olurdu. Bir en büyük belki problem şuydu. Ben İngilizce yesine kadar konuşma problemi yaşadım. Orada afazi gruplarına katıldım. Ama İngilizce sonuçta konuşuluyor.
1: Tabii.
0: Hani doğal olarak da bir İngilizce performansımı geliştirmiş oldum belki. Ama 9 ay boyunca aşağı yukarı yani çok da Türkçe konuşma fırsatım, hani tabii aile içinde konuşuyorduk konuşmasını, ama çok da böyle bunun pratik edebileceğim afazi gruplarına katılma şansım olmamıştı. Belki o anlamda bir faydası olabilirdi belki Türkiye'de olsaydı.
1: Peki sizde olmayan bir yetenek geldi mi? İspanyolca konuşmak ya da işte duran topları harika vurmaya başladı.
0: Yani
1: sol ayağım gelişti.
0: Bendeki gelişen yetenek duygu regülasyonuydu. Çünkü duygularla temas edemiyordum yani. O yüzden regüle edecek bir alanım da yoktu.
1: Öncekine göre değil ama.
0: Öncekine göre yani.
1: Yani olaydan öncesine göre.
0: Olaydan öncesine göre. Hani daha böyle şeydi. Duygusal olarak çok soğukkanlıydım. Yani birisi bana tükürse ben bunu anlamlandırmaya çalışıyordum falan. Yani
1: öyle, neden böyle bir şey yaşamış?
0: Neden böyle bir şey yaşamış olabilirim? Onun hayatında. Hani şu andaki varoluşumun bir kısmı da aslında bir diğerini daha iyi anlayıp kendimle ilgili daha çok yorum yapan bir noktaya taşındığımı düşünüyorum. Ama bu ne kadar normal, ne kadar anormal onu zaman içerisinde göreceğiz.
1: Harika, çok güzel
2: bir
1: anlattınız.
2: Bir de insan, burada da bir şey söylemek isterim. Bir de insan yaşadığı zorlu olaylar sonrasında o olayla, yaşadığı sıkıntıyla başa çıkmak için savunma mekanizmalarımızı kullanmaya başlarız ya.
1: Evet.
2: Aslında hani işte o regülasyon becerisinin daha fazla olması da aslında bir telafi, yani senin sıkıntılı, eksik, parçalanan bir tarafının o başa çıkabilme yolu kapısı gibi evet. bir şey aslında o evet. telafi hali. Daha iyi bir tarafın, yani başka bir tarafının güçlenmesi aslında bizim olaylarla başa çıkarken kullandığımız bir telafi yöntemi.
1: Çok iyi hocam. Peki travma dediğimiz şey mi bu? Hı-hı. Sence Hüseyin Hoca'nın yaşadığı şey. Bunu bir travma olarak anlayabilir miyiz? Bir de travma nedir? İstersen bizi izleyenlere de bir küçük bir travma tanımı belki Hı-hı. yapmış oluruz. Güzel olur.
2: Şöyle

0: başlayabiliriz bunu. Aslında hastalıklar, evet, geçirdiğimiz hastalıklar, zorlu hastalıklar diyelim. Yani bizi fiziksel olarak kendimizi parçalanmış hissetmemize, bir zarar görmemize, yani aslında bir yerde güç kaybı. Yani kayıp denilen, aslında travmanın en anahtar kelimesini ben kayıp olarak görüyorum. Evliliklerde ayrılıklar, yaşanılan hastalıklar, bir iflas, yani maddi bir kayıp, bir kaza geçirme, ne olacak? Kaza geçirme, fiziksel, işte ya da bir hastalığa yakalanma, ne oluyor? Fiziksel gücün kaybı, becerilerinin, fiziksel yeteneklerinin kaybı, iflasta, iflasta maddi kayıp, bir ayrılıkta sevilene karşı, tabii, sevilenin varlığıyla ilgili bir kayıp yaşıyorsun. Ve aslında bizim aniden olan, beklenmedik olan ve başa çıkmakta inanılmaz zorlandığımız ve bizde derin izler bırakan, zaman zaman duygusal izler bırakan, bazılarında da hem duygusal hem de fiziksel izler bırakan olaylara aslında biz travma diyebiliriz.
1: Her o zaman yaşanan, Hüseyin Hoca'nın yaşantısı, değerli hocam, travma tanımını aslında şöyle, uygun gözüküyor.
0: Evet, fiziksel belirtiler, fiziksel semptomlar anlamında, hani evet, o işte travma sonrası stres bozukluğunun bazı belirtileri var. Ama Hüseyin Hocam bunu o kadar muazzam atlatmış ki. Çünkü zaten travma sonrası stres bozukluğu da atlatılabilir bir anksiyete bozukluğu. Özellikle işte travmatik olaylarda, hastalıklar, kayıplar, kazalar, felaketler, ayrılıklar gibi durumlarda.
1: Yani depremi 10 kişi yaşıyorsa bundan 2 tanesi hasta oluyor.
0: Tabii.
1: 8 tanesi hayatını bir şekilde
0: sürdürüyor. Bu biraz da şununla ilgili aslında Mehmet. Yüklediğimiz anlamla ilgili. Yani her yaşadığımız çok kötü olay bizde travmatik bir etki mi bırakıyor? Ya da herkeste travmatik bir etki bırakır mı? Şuna göre değişir. Yüklediğin anlama göre. Eğer sen yaşadığın olumsuz olayı gerçekten felaketleştirirsen zihninde, ona yüklediğin anlam, aman Allah'ım ben ne yapacağım ve çaresizlik ve tüm birçok negatif duygularla yüklü anlamlar varsa yaşadığın olaya, böyle anlamlar yüklüyorsan travmatize olursun. Ama oradan, ama o olaylara daha farklı, gerçekçi ve daha baş edebileceğin anlamlar yüklediğinde travmatik etkisini çok da yaşamıyorsun.
1: Evet, peki bu travmatik etki demişken travmayı anlattın. Bunun hastalığa dönerken ki yolculuğunda o belirti ne? Ne zaman hasta olduğumuzu düşünüyoruz? Mesela depremi yaşadık. Korkunç depremler yaşadı ülkemiz. Ve ben acaba bundan psikolojik olarak hala etkilenmiş durumda mıyım, değil miyim? Bunu anlamak için var mı böyle?
0: Var. Aslında bazı şeyler var. Mesela flashbackler. Yani yaşadığın, seni sarsan o ruhsal, duygusal ya da fiziksel durum, sıkıntı senin zihninde sürekli canlanıyor mu? Bu daha çok özellikle rüyalarda da çok fazla ortaya çıkar ve bunun fiziksel belirtileri de sıçrayarak uyanma. O rüyalar
1: kabuslar gibi yani.
0: Evet,
1: değil mi hocam?
0: Kabus diyelim buna. O kabuslardan sıçrayarak uyanıyorsan ya da titreyerek uyanıyorsan, terleme yaşıyorsan, kalp atışlarında hızlanma yaşıyorsan, gündelik hayatında senin günlük hayatını, işini, gücünü, sosyal hayatını, ilişkini etkiliyorsa, kararlarını ya da insanlarla hayata, aktif bir şekilde hayatı yaşıyorken o hayatta aksaklıklar oluyor mu? İletişiminde aksaklıklar ya da tepkilerinde çok fazla tepkiler veriyor musun? Ani, güçlü, olumsuz tepkilerden bahsediyorum. Daha dürtüsel davranışlardan bahsediyorum. Bunları yaşıyorsan, kafanda sürekli tekrar ediyorsan, mesela işte bilişsel rüminasyon deriz biz buna. O bilişsel rüminasyonun da ne olduğunu anlatmak isterim. Lütfen ondan hocam. Da bahsetmek isterim. Mesela yaşadığın, sende travmatik etki yaşatan o olaya karşı sen eğer çözümünü bulmak yerine, çözümünü düşünmek yerine sürekli sadece yaşadığın olayı, örneğin neden bu benim başıma geldi? Ben bunu yaşayacak neyi hak ettim? Ne hak ettim de bunu yaşadım? Ya da keşke öyle konuşmasaydım. Keşke böyle davranmasaydım. Bununla ilgili sürekli tekrarlayan bir döngü, yani biz buna şey diyoruz hatta, zihinsel olarak geviş getirme. Yani döndürüp döndürüp çeviriyorsun. Döndürüp döndürüp aynı konuyu sürekli zihninde tekrar ettiğinde aslında çok ciddi bir kısır döngüye giriyorsun. Evet. Bu da bir nevi işte bilişsel ruminasyon yaşıyorsun. Buna en çok yaşayan kişilerde biraz daha işte depresyona eğilimli olan kişiler, anksiyete, kaygı bozukluğu olan kişiler, obsesif kompulsif bozukluğu

0: bozukluğa yatkın olan kişilerde çok daha fazla gördüğümüz bir şey. Ama aslında zaman zaman gerçekten bizi çok sarsan olaylarda girmiyor muyuz o ruminasyon içine? Giriyoruz. Peki buradan nasıl çıkarız? Hı-hı. O da Hı-hı. çok önemli. Artık soruna odaklanmak, yani yaşadığın o sıkıntılı, seni çok sarsan, etkileyen sahneleri zihninde sürekli canlandırmak ve düşünmek yerine ben artık daha farklı ne düşünürsem, yani çözüm, çare araman gerekiyor. Ya bunu kendi başına bunu çözümleyeceksin ya da bunu profesyonel destek alarak o döngüden çıkacaksın. Çünkü o kısır döngüde kalırsan artık o hayatında o yaşadığın olayın travmatik etkisi çok daha başka psikolojik sıkıntılarla kendini açığa çıkarır.
1: Peki o zaman siz böyle travmatik yaşantıyla gelen danışanlarınıza ya da hastalarınıza bu ruminasyonlar üzerinden biraz çalışıyorsunuz.
0: Tabii
1: anladığım kadarıyla onlara. Peki şöyle bir şey yok mu? Mesela ben deprem yaşadım ve dedim ki Allah'ım ne kadar zavallı biriymişim. Bir anda yer sallanmaya başladı ve aslında hiçbir gücüm yokmuş. Ne paramın, ne kimliğimin, ne işte ailemin, hiçbirinin anlamı kalmıyormuş. Bir anda öyle bildim. Bu ruminasyonlar, işte korktum, çocuğumu koruyamadım falan gibi olumsuzlar var.
0: Tabii,
1: bir de şu olabilir mi? Ya ne kadar güçlü bir insanmışım, böyle korkunç bir olaydan çıktım. Deprem gibi aniden olan bir şeyde ne kadar güzel ailemin yanında olabildim. Ne kadar sağlam oradan çıktım. Ne kadar cesur davrandım. Bu işin olumluları da olmuyor mu ruminasyonlar?
0: Elbette oluyor. Zaten bu yaşadığımız travmatik etkisi olan, yaşadığımız olumsuz olaylarda bir seçim hakkımız var. Ya dışsal, yani kontrolü dışsal çevreye, dışsal durumlara vereceksin ve dışarıyı suçlayacaksın. Yani kendinden öte yaşanılan olayları suçlayıp pasifize olacaksın ve depresifleşeceksin ve evet işte o güç kaybı. Bu arada zaten aslında travmatik etkisi olan olaylar bizde bir güç kaybı ve kontrol kaybına da neden olur. Bu arada bu da çok doğal, çok insani bir duygu. Zayıf düşmek, güçsüz kalmak, kendini çaresiz hissetmek. Çünkü bu işte hem statü kaybına neden olabiliyor. Tabii. Yaşadığın işte deprem, yaşadığın işte fiziksel olarak zarar görebiliyorsun. Maddi olarak kayıplar yaşadığın için bir statü kaybı yaşıyorsun. Yaşam tarzın bambaşka oluyor ve kontrol edebildiğin, hayatını yönetebildiğin her şeyin elinden alındığını hissediyorsun. Evet. Tabii ki böyle olduğunda da yer yer zaman zaman suçluluk duyguları devreye girebiliyor ama bu da bir seçim. Ama senin dediğin gibi, yani şu bir farkındalıkla, öz farkındalıkla ve tekrar hayatını şöyle söyleyelim mi? Bizi travma çok yıkıcı bir duygu. Yıkıcı düşünceleri, düşüncelerle bizi içine alan bir kaos döngüsü. Biz onun içinden öz farkındalıkla ve tekrar denetimi kendi elimize alarak o döngüden çıkabiliriz.
1: Çok
0: yani şöyle söyleyeyim, bir nevi küllerinden yeniden doğmak ya da parçalanan benliğini, parçalanan hayatını tekrar yeniden inşa etmekten bahsediyorum. Evet. Bir onarımdan bahsediyorum. Kişinin hayata karşı hayata yüklediği anlamlarla ilgili kendini yeniden yapılandırması, hayatı yüklediği anlamlarla ilgili yeniden kendini de hayatı da tekrar inşa etme çabasından bahsediyorum. Eğer bunu seçerse, eğer bunu seçersek işte oradan çok daha ders alarak, işte hatalarımızın içine gömülmektense ders alarak çıkabiliriz.
1: Çok güzel, çok güzel anlattınız. Tabii bu biraz yüreklendirici de bir şey. Yani olumsuz yaşantılara bir yani boyun eğmemek lazım. Evet. Belki daha da güçlenebilmek lazım ve o güçlenme yolunu açmak lazım. Peki Hüseyin Hocam, sana şunu sormak istiyorum. Bu tür bir olay yaşandığında, yani travmatik bir olay yaşandığında, sen fiziksel olarak da bundan bir hasar gördüğünü söylüyorsun ama mesela bir deprem yaşadın ve sağlıklı çıktın ya da bir trafik kazası, büyük bir trafik kazası, kayıpların oldu ve sen sağlıklı çıktın. Yine de sence tedavi görmek gerekir mi her durumda? Ne dersin? Yani her travma yaşayan insan da tedavi görsün mü?
2: Yani normal şartlar altında travmanın boyutu, yüksek etki düzeyi falan, bunlar hepsi değişken bir faktör. Normalde yapılan çalışmalar aslında hani çok ağır olmayan travmaların 6 ay ya da 12 ay içerisinde yavaş yavaş kendiliğinden bazı şeyleri fark edebilme psikolojimizi biraz daha iyileşmemizi sağlayabileceğini gösteriyor. Hani sadece illaki tedavi olmadan da bazı şeyler değişebiliyor. Ama şu var, hani bahsettiğimiz travmanın boyutu eğer freeze zone dediğim, freeze anı dediğimiz, memory dediğimiz işlemlenemeyen anı düzeyinde bilinç dışında kalmışsa ve bu duygusal yapı bizim beynimizin şöyle bir mekanizması vardır. Özellikle dorsolateral, hani böyle prefrontal korteksin şöyle bir olaya yorumu vardır. Bu problemle ben baş edebilir miyim, edemez miyim? Bu eğer baş edebilirsem merak üzerine biz aslında kendimizi anlamaya çalışırız. Ama baş edemeyecek olduğumu düşünecek olursam bunu kaçınmaya dönüştürür ve bunu bilinç dışına itebilir. Şimdi normalde travmatik anı gerçek anlamda yüksek tonda bir duygusal etkileşimin ürünüdür. Hani bizim normalde işleyebileceğimiz duygusal yapı, olay, deneyimlerin belli bir seviyesi vardır. Eğer bu seviyenin çok yüksek düzeyinde bir duygusal deneyim yaşıyorsak, ki bu genelde travma, işte ölümle, işte ağır yaralanmayla da cinsel saldırıyla karşılaşma ya da bunlarla gözlemlemeyle ortaya çıkan bir aslında donmuş anı olarak tabir ettiğimiz bir süreçtir. Ve bunun ne yazık ki şöyle bir şey var. Bir hamuru düşünün. Bir hamuru normalde küp şeker karıştırmaya çalıştığımızda, hamuru karıştırmaya çalışırken elimiz bazen acıyabilir. Hani o anda. Aslında beynin orada yaşadığı sıkıntı o. Hani zaman zaman o anıyla ilgili çağrışımlar olabilir. İşte bir anda beynimiz bir ürperti, bir nefes, yani bir rüzgarın ürperisi, o anki cinsel travmanın verdiği bir o kişinin nefesini taklit edilmiş ve bir anda uyarılmış olabilir. Hani kişi bunun farkında olabilir, olmayabilir.
1: Evet.
2: Çünkü o anı gerçek anlamda işlemlenemeyen bir anıya dönüşmüştür. İşte biz böyle durumlarda tedavi almak zorundayız. Çünkü bu tek başına yaşanabilmesi ya da toparlanabilmesi mümkün değil. Çünkü duygularla ilgili yapılan artık yeni kuramsal çalışmalar şunu söylüyor. Duygu iki kişilik yaşanır. Yani bir duygu sadece bir bireyin kendi kendine yaşadığı bir şey anlamında değil. Biz sosyal bir canlıyız, evrimsel.
1: Diğeriyle bağlantılı.
2: Bir diğeriyle. Hani biz utanıyoruz ve yüzümüz utanmanın ifadesini yaşıyorsa, bunu biz kendimiz görmek için değil, bir başkasına göstermek için yaşıyoruz.
1: Evet.
2: Aslında duygu bir regülasyonu ya da toplumsal olarak anlaşılmak için bizim beynimizin örgütlediği bir şey. Bir diğerinin bizim sırtımızı sıvazlaması da bu anlamda rahatlatan bir şey. Hani biz aslında bir diğeriyle birlikte onu halletmemiz lazım. Ama bir travmatik anının yaşandısından sonra kişi ne yazık ki her türlü uyaranla bu travmatik anının verdiği o etkileri yaşamaya devam ettiği için insanlardan soyutlanmaya başlıyor, içe çekilmeye başlıyor. Eğer sosyal desteği çok kuvvetli değilse veya terapi ya da işte ilaç tedavisi almıyorsa, bu kişi yavaş yavaş o içindeki birikmiş duygusal alanın altında ezilmeye, yavaş yavaş daha yoğun depresyon dönemine girmeye ve belki de daha kötü girişimlere yelken açmaya doğru ilerleyebilir. O yüzden bu tarz hastalarımızın mutlaka tabii ki öncelikle bir sağlık kontrolüne gitmesi, psikiyatrik anlamda bir değerlendirmesini tavsiye ediyorum.
1: Ama yani burada her ikiniz de şunu söylüyorsunuz. Yani bu tedavi edilmemiş bir travmatik yaşantı hastalığa dönerken içe çekilme, yalnızlık ve depresif semptomlar üzerinden kendini gösterebilir gibi görüyoruz. Aynı zamanda korkular, kabuslar,
0: aşırı uyarılmışlık, yani çok ani, işte dürtüsel çok ani tepkiler verme ya da hafızada, bellekte organizasyon bozukluğu. Şimdi şimdi beyin öyle bir şey ki şöyle bahsedeyim, şunu amigdala'dan bahsetmek isterim. Amigdala ilkel beyindir. Yani aslında bir nevi duygusal beyin ve biz stres veren ya da tehdit oluşturan, öyle diyeyim. Aslında beyin tehdit oluşturan bir durumla karşı karşıya kaldığında eğer bir tehdit algısı ya da güvenliğimizi sarsan bir algı eğer amigdala bununla karşılaşırsa, amigdala hemen bir hiperaktivite yaşıyor orada. Bizim beynimizin de biraz daha hani işte akıl yürüten, düşünen, öz denetimden sorumlu olan kısmı var. Prefrontal korteks. O da olgun beyin. Yani bizim mantıklı olan tarafımız. Şimdi amigdala, yani ilkel beyin, duygusal beyin hiperaktivite yaşadığında prefrontal korteks geri çekiliyor. Hmm. Ve onun aktivitesi azalıyor. Hmm. Ve öyle olunca da bu sefer biz ani güçlü dürtüsel tepkiler veriyoruz. İşte aşırı öfkeler.
1: Daha çocuksu davranmak gibi.
0: Daha çocuksu davranmak. Hmm. İşte o duygu düzenleme becerimizi, bir nevi yetimizi kaybetme hali ya da hatta donma hali. Çünkü amigdala savaş ya da kaç sinyali de verir. Hmm. Şimdi oradaki savaşmak bazen hayatta kalma güdüsüyle, çünkü amigdala hayatta kalma güdüsüyle bunu yapar. Donma hali, işte o emosyonel halimizin biraz daha, hani bu beceriğimizi, bu yetimizi kaybetme halimiz, duygularımızı ifade edememe halimiz, duygularımızın farkında olmadığımızı düşünme halimiz, bunlar aslında bizim o donma halimiz. Yani aslında amigdala'nın çok ciddi bir şekilde hala kendini güvende hissetmeyişi ve hala bir tehdit var algısı. Maalesef insanda da işte kabuslar ve işte diğer semptomlara neden olabiliyor.
1: Evet, çok güzel anlattı yine. Yani beynimizde olan şeyi de bu manada görüntüleyebilme becerilerimiz var, ama böyle paldır küldür izliyor olsak, evet, travmanın beynimiz üzerinde yapısal da bir farklılık yarattığını, tabii, düşünebiliriz. Yani oradaki dürtüsellik, çocuksu davranma, belki içerimizdeki hayvanın aniden uyanması, biraz da alın tarafını kullanmamak, onun soğuması, evet, biraz daha bu ihtimalleri arttırıyor gibi.
0: Ama bunun da tedavi, bunun da yöntemleri var. Yani tabii ki bunun da psikolojik tedavi yöntemleri var. Hani hem amigdalanın da aktif olduğu, hem prefrontal korteksin de aktif olduğu, ama ikisinin de sakin bir aktiflikte olduğu yöntemler kullanıyoruz.
1: Peki bir şey yaşamadık ama çok korktuk diyelim. Ya da bir şey yaşamadık ama izledik diyelim. Yani bir trafik kazasını izledim mesela. Ya da bir depremi televizyondan izledim, büyük depremi. Yine olur mu bunlar insanın beyninde? Yoksa bu biraz bizim işte kaçma yöntemimiz mi? Aman izlemiyorum, istemiyorum kötü bir şey izlemek falan. Gerçekten izleyerek travmatik olunur mu? Ne dersin?
0: Evet. Özellikle çocuklarda, ergenlerde. Bir de ruhsal olarak daha ruhsal olgunluğu daha zayıf, ruhsal olgunluk kapasitesi daha düşük olan kişiler.
1: Yetişkin ergenlerde.
0: Evet, yetişkinlerde bunu görebiliyoruz. Yani kendisi birebir aktif olarak başrolde onu travmatize eden bir olay yaşamasa bile, yakınlarından, ailesinden, çevresinden, haberlerden, televizyondan duymuş olması, şahit olmuş olması, görmüş olması bile onda bir deneyimlemiş hissiyle travmatize olmasına neden olabiliyor.
1: Ama bir yatkınlığı varsa anladığım kadarıyla,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, bu eğilimi varsa. Mesela çocuklar gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemediği, muhakeme yeteneklerinin henüz gelişmediği dönemlerde izledikleri her sarsıcı, onları derinden duygusal olarak değiştirebilecek, yaralayabilecek şeyleri çok gerçek hayatta da bunu taşıyabilirler. Bu duyguyu hiç işlevsel olmamasına rağmen. Şimdi biz deriz ki, tabii, peki sen bu inanıştasın, başına bir şey geleceğini düşünüyorsun ya da işte nedir, işte evlilikler çok berbattır, çok kötüdür diyor. Mutlu evlilik yoktur diyor. Ama aslında hiç evlenmemiş o kişi örneğin. Ama etrafında, çevresinde o kadar çok mutsuz evlilik görmüş ki ya da boşanmalara şahit olmuş ki, eğer oraya da dahil olduysa, şahit olduysa, onun o olgun olmayan tarafı, çok da muhakeme edemeyen tarafı böyle bir olumsuz inanç geliştirebilir. Mesela yetişkinlerde de, evet, ya da depremi hiç yaşamamıştır ama çok fazla depremle ilgili sahneler, konuşmalar, bu durumlara çok fazla şahit olmuştur. Çocuklar ya da işte ruhsal olgunlukta daha kapasitesi düşük olan yetişkinler etkilenebilir. Yani onlar da sanki depremi yaşamış gibi titreyerek, aslında beden titriyor. Yani bayağı travma sonrası stres bozukluğu tepkisi, yapar bir tepki gösteriyor ve titreyerek uyanabiliyor. Deprem oluyor diye o kişi uyanabiliyor. Ama aslında belki de o depremi hiç yaşamadı ama duygusal olarak sadece izlediği, seyrettiği için, içselleştirdiği için travmatize olmuş olabiliyor.
1: Çok güzel
0: böyle
1: anlattın.
0: Böyle vakalar da var.
1: Mesela böyle bir şey yaşadık ve işte travmatik bir olay yaşadık ya da travmatik bir olay izledik ve biz baktık ki kendimiz biraz daha içe kapanıyoruz. Kabuslar görüyoruz. Dışarı çıkmakta zorlanıyoruz. Depresif, böyle bir karamsarlık geldi. Sabah uyandığımda güne başlamak istemiyorum. Anlamlarımı kaybettim diyelim. Böyle bir hikaye. İlaç mı, terapi mi? Nasıl bir yol izliyorsunuz tedavisinde?
2: Yani sonuçta ikisi de olabilir. Hani oradaki işlevselliğin kaybının oranı la işte kişinin talebiyle işte oradaki travmanın zaman süresi, işte ne zaman oldu, kendisi mi yaşadı ya da gözlemledi mi? Mesela sonuçta bir başkasının yaşadığı travmayı izlemek de bizim aynı nöronlarımız aracılığıyla kendimiz yaşıyormuş gibi bizim beynimizde bir yorumlanır. Bir diğeri de bir başkasının üzüntüsünü gördüğümüzde kendi üzüntümüzle ilgili bir anıyı hatırlayıp onun canlanmasına izin verebilir. Hani bizim de çocukluğumuzda bir travma anısı vardır. Bir başkasının yaşadığı o travmatik anı buna benzer bir anıdır. Hani çok büyük bir problem yokmuş gibi gözükebilir. Ama kişi kendisiyle ilgili o anıları tekrar yeniden canlandırır.
1: Ve bu bazen de farkında olmadan gerçekleşiyor.
2: Tabii farkında olmuyor. Çünkü bilinç dışında hani bir anda içim sıkıldı, bilmem ne oldu. Hiç canım istemiyor, dışarı çıkmak istemiyorum falan. Yavaş yavaş kendi içindeki o henüz anlamlandırılamamış ama farkındalık düzeyinde gelememiş o duygu yavaş yavaş kendi içinde kemirmeye başlar. Çünkü biz duygu dediğimiz alan aslında bizim hayatımızdaki tutunduğumuz tek yapıdır. Hani bir şeye ihtiyaç hissetmek, onun motivasyonu, hani bir ihtiyaç giderme sanatıdır yaşamak. Hani bizim motivasyon dediğimiz şey ihtiyacımızı gördükten sonra hareketi haline geçirmek. Ama bu bizim farkındalık düzeyimizde olmayan ve bastırdığımız, bilinç dışına ittiğimiz bir duygusal alanımız varsa, bizim 100 birimlik bir duygu alanımız varsa, diyelim 20-30 ya da 50 birimlik bir alan farkındalık alanımızın dışında ve sürekli kendini anlam bulmaya çalışıyor ve bulamıyor. Çünkü farkındalık düzeyinde de getiremiyoruz. Bilinç dışına itmişiz. Diğer %50'lik alanla hayatımızı sürdürüyoruz anlamına geliyor. Ve bir süre sonra yaptığımız işteki yük bize daha fazla gelmeye başlıyor. Daha fazla çekinmeye başlıyoruz. Daha fazla zorlanmaya başlıyoruz. Ve bir süre sonra hani kendi hayatımızda anlamını da bulamadık. Yani bu aralar belki bir şey de yaşamadım ama hani hayatım çok kötü gidiyor, isteksizlik başladı falan filan diyoruz. Sonra bunun detaylarını öğrendiğimizde tabii atıyorum işte iş yerindeki baba figürünü atfettiği bir patronuyla arada da ufak bir çatışma olmuş ama çok da önemsememiş zannediyor. Ama bilinç dışındaki o baba ile ilgili çatışma anındaki o duygusal travmatik şeyler harekete geçmiş. O yüzden kendisini biraz içten içe kemirmeye başlamış diyebiliriz mesela.
1: Aa, çok iyi örnek. Peki ilacı var mı?
2: İlaç şöyle yani yapılan bazı çalışmalar atıyorum ilk birkaç saat içerisinde işte beta blokörler vesairelerle aslında oradaki travmatik anının labilitesini arttırıp travmatik bir zon olarak kalmak yerine işlemlenebilmesini sağlayacak gibi bir takım çalışmaları var. Onu bir kenara bırakalım. Şimdi akut anlamdaki tedavi yerine. İlaç tedavisinde şu var. Duygusal o yüksek tonlu irritabiliteden tutun da işte bir sürü o bahsettiğimiz Tuğba Hanım da çok gayet güzel anlattığı semptomları neden olan o duygusal yapıya biraz rahatlatacak ilaç tedavilerimiz var. Ama bunlar, bu ilaç tedavileri gerçek anlamda kişinin bu duygularını anlamasını sağlamıyor. Ya da biz şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Yani travma beden, hani daha doğrusu duygu bedendir. Yani bedenin içerisinde ki anlam bulanamayan, henüz daha sembolize edilememiş, temsillere de dönüşememiş bir anı odağıdır ve işlemlenmesi lazım. Şimdi bu işlemlenmesi için yüksek tondaki o duygunun varlığı, beyin mesela genelde rüyalarımızı çok önemseriz çünkü biliyorsunuz ki zaten birazdan anlatacağız. Rapid eye movement dediğimiz o REM döneminde gözlerin hızlı hareket etmesi sırasında beyindeki duygusal bağlantılı anılar yavaş yavaş sönümlenir ve ilgili anılar ilgili kategorilere yerleşir ve biz sabah kalktığımızda biraz daha rahatlamış kalkarız. Çünkü duygusal yükü rüya sırasında atarız. Ama bu travmatik anılar ne yazık ki buna işlemlenemiyor. Ne yaparsak yapalım o travmatik anı öyle kas katı küp şeker gibi duruyor. Eriyemiyor yani beyindeki o dokulara. Ve bunun erimesi lazım. Ne yaparsak yapalım. İlaç tedavisi de bunu çok da çözüme ulaşmıyor. Terapiyle bir noktada belirli bir aşamayı yavaş yavaş yapabiliyoruz. BDT'nin bir sürü ekolün aslında bununla ilgili yöntemleri var. Ve her biri işte o duygusal anıyı birlikte yavaş yavaş böyle şey gibi düşünün. Hani 100 birimlik bir duygu var. Bizim beynimiz bunun 10-15 birimliğine kadar izin veriyor işlemlemeye. Biz onun bir belirli anlattırıyoruz. Belirli anlarda rahatlatıyoruz vesaire. Sanki dilim dilim dilim dilim onu işlemeye çalışıyoruz travmatik anıyı. Yavaş yavaş o anının diğer bölümlerine giriyoruz. Diğer bölümlerine giriyoruz vesaire. Ve zaman içerisinde terapi sırasında bazen gündelik yaşantısındaki olayı anlatırken de bu buradaki duygusal yapıyı biraz azaltabiliyoruz. En sonunda aslında dışarıdan birlikte konuşarak o anının o sürümlenmesini, onun işlemlenmesini beraber yapabiliyoruz. Zaten 1898 yılında ilk defa travmaya travma dendi. O da işte işlemlenemeyen anı olarak literatüre girdi. O gün bugündür zaten bunu böyle biliyoruz ve bunun üzerinden yorumlamaya çalışıyoruz. Bir sürü tedavi yöntemi çıktı. Ve her biri gerçekten işlevsel. Yani eğer gerçekten kişi eğer bu semptomları taşıyorsa mutlaka bir terapiye gitmesini tavsiye ederiz.
0: Evet.
1: Şimdi burada o zaman şöyle anlayabiliriz. Bir travmatik yaşantı oluyor. Bu gümleye oldu. Beklenmedik bir olay.
0: Tabii ani ve
1: senin
0: beklenmedik.
1: Senin ölüm ya da yaralanma ihtimalini içeren.
2: Aynen.
1: Beklenmedik ve sana zarar veren bir hikaye yaşadım. Burada hasta olma ihtimalin çok yüksek değil. Ama yine de işte böyle bir %30'larda bir büyük bir olaysa ve senin de hassasiyetin ve yatkınlığın varsa travma sonrası stres bozukluğu ortaya çıkabilir. Bu da belli ruminasyonlardan, yani bu olayı anlamlandırma şeklinden ortaya çıkıyor. Yani diyorum ki ya ben ne kadar güçlüymüşüm, ne kadar zor bir olayla baş ettim dersem hasta olmuyorum. Ama ne kadar zavallıymışım, ne kadar güçsüzmüşüm aslında, elimdeki her şey bir anda kaybolabilirmiş dediğimde de hasta olma ihtimalim daha fazla.
2: Şöyle de net ayırmak biraz zor. Çünkü şöyle bir şey var. Bir insan bunu ne kadar güzel baş edebiliyorum demeden önce yaşadığı kayıpla barışmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü o kayıp bedenimizin yaşadığı bir kayıp. Yani çok da böyle bilinçli yaşadığımız bir şey değil. Sonuçta beynin öngörü sistemi var. Bir son dönemlerde işte Carl Friston'dır, işte anlatı ettiği bir literatürde artık konuştan konu şu. Beyin şu anı yaşamamış. Beyin bir sonraki basamağı düşünerek, planlayarak ve öngörerek şu anla kıyas yapıyor. Diyor ki ben şu anda mutfağa gideceğim, su içeceğim. Eğer evde su var diye tahmin ediyorum diyoruz. Şimdi onu yaşamak için kalkıyoruz. Beyin aslında onu zihninde tamamlamış oluyor. Şimdi bir insan bunu, yani mutfağa gittiğinde suyu bulamadığında yaşadığı hayal kırıklığı ya da öfkeyi mesela yaşayabilir. Şimdi öncelikle beyin bunu bizim verdiğimiz karar üzerinden değil, zaten subkortikal, yani bilinç, beynin düşünme alanının öncesindeki ya da daha evrimsel olarak daha öncül olgunlaşan yapılar aracılığıyla zaten öngörü üzerine kurulu bir sistemle yapıyor. Ve bir hayal kırıklığı yaşadığında, bir travma yaşadığında beyin ona otomatikman zaten böyle bir cevap veriyor. Diyor ki burada bir problem var. Biz bunu böyle düşünmemiştik. Ben işte hiçbir şeyimi kaybetmeyeceğimi düşünüyordum. Yaralanmayacağımı düşünüyordum. Ne bileyim, sakatlanmayacağımı düşünüyordum falan filan. Buna benzer büyük bir yaşam olayında bir anda beyin alarm sistemlerini çalıştırıyor. Şimdi biz bu alarm sistemlerini deneyimlemeden, onlarla barışmadan, ya ben bunu nasıl başa çıktım, ya ben bunları güçlü olmayayım. Çünkü bazı travma mağdurlarının yapmak zorunda oldukları bir diğer görev ise diğer çevresindeki mağdurlara güçlü olup onlara yardım etmeye çalışıp elinden geldiğince kendi acısını unutup başkasına yardım etmeye çalışarak bunu yenmeye çalışıyorlar. Bazen de dışarıdan görüldüğünde ne kadar güçlüsün ya, halletmişsin. O da diyor ki ben hallettim tabii, ben bunu yapıyorum diyor, ama bu geleceğe taşınan bir bohça olarak ya da şey olarak
1: kalabilir. Bu da bastırmanın bir yöntemi olabilir diyorsunuz.
0: Aslında,
1: hocam buyurun.
0: Aslında şöyle bir gerçek de var. İnsanı derinden sarsan, yaralayan, ciddi olumsuz duygular yüklendiği olaylara karşı kimse başta güçlü olmuyor. Hepimizi travmatize eden illaki yaşamımızda, şöyle söyleyeyim, hayat bizi bir şekilde travmatik yaşantılarla en azından bir iki tanesiyle sınamıştır.
1: Sınıyor, tabii.
0: Evet, evet. Ve yaşanan travmada, aslında yaşadığımız travma ve olaylarda bizi aslında hayatımızın kırılganlığını hatırlatır. Ve bizim hayatımızda bir travmatik bir olay yaşadığımızda hepimiz bir zayıf düşeriz. Hepimiz bir korku dolu oluruz, öfke dolu oluruz, inkar içinde oluruz ve hepimize gerçekten bu nasıl benim başıma geldi nin içinde kendimizi buluruz. Buradan çıkmak çok mümkün. ama çok da kolay bir şey mi? Hı-hı. Hani tamam ben buradan hemen bir hayatı tekrar anlamlandırayım, yaşadığım olayı yeniden anlamlar yükleyeyim, ben buradan güçlenerek çıkayım, bu çok da kolay olmuyor Mehmet. Hı-hı. Yani tabii çünkü başta şu da var, şimdi bir travma yaşadığında eğer travma sonrası stres bozukluğu semptomları çok gösteriyorsan zaten hipokampüste yaşadığın o travma hipokampüste nöronların, beyindeki nöronların, bazı nöronun ölmesine neden oluyor. Şimdi öyle olduğunda da prefrontal korteks işlevselliği azalıyor. Şimdi prefrontal korteksin zaten işlevi ne? İşte duygu düzenleme. Yani bizim regülasyon becerimiz, regülasyon kapasitemiz zaten prefrontal kortekste. Rasyonel düşünme, yani gerçekçi düşünmede kalma hali. Şimdi prefrontal korteksimiz bizim zayıfladığımız

0: o sıkıntılarla dur ben bununla nasıl başa çıkarım gücümüz o zaman devreye giriyor. Hı-hı. Ama bu da çok kolay bir aşama değil.
1: Peki o zaman şimdi aradan sonra ruhsal olgunluk kavramını da biraz konuşalım diyorum. Ama şöyle bir istatistik var elimizde. Mesela bu 11 Eylül olaylarıydı galiba. Orada Amerikan Savunma Bakanlığı'na yapılan saldırıda bu saldırı sırasında binada olanların %12 kadarı travma sonrası stres bozukluğu çıkarıyor. Fakat Irak'tan dönen Amerikan askerlerinin %10 kadarı çıkarıyor. Çünkü bu da bir beklentiyle alakalı. Yani iş yerinde çalışırken yaşadığın olayın beklenmediklik düzeyi daha yüksek olduğu için onların hasta olma miktarı da biraz daha fazla oluyor. Ama bir asker olarak yani saçma sapan bir görev için bir yere gidiyorsan ve bu görevin tabii ki çok anlamlandırılma ihtimali yok. O zaman daha fazla hasta olabiliyorsun. Daha az hasta oluyorsun çünkü zaten başına bir şey geleceğini öngörebiliyorsun. Yani sanırım burada bu büyük hasarın olmasında ya da hastalığın ortaya çıkmasında öngörülebilirlik kriterinin önemli olduğu evet. gözüküyor. Her ikiniz de zaten bu tanımı yaparken ani, beklenmedik evet. bir takım olaylardan bahsediyoruz. O zaman insanların güçlü olabilmeleri için biraz daha tehdidin içinde çok kalmadan ama tehdide öngörme becerisinin yüksek olması gerektiğini düşünebiliriz.
0: Ve yüklediği anlamlar.
1: Ve yüklediği anlamlar.
0: Çok önemli, evet.
1: Şimdi bir araya gidelim hemen. İlk bölümümüzü bitirdik, ilk saatimizi. Efendim Tuğba Ayhan Hüseyin'in bol aradan sonra tekrar burada olacak. Travmaları konuşmaya devam edeceğiz. Ama biraz da işte bu ruhsal olgunluk nedir onunla başlayacağız döndüğümüzde.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Tuğba Yağan ve Hüseyin Ünübollu İnsan Hali programı travma konusunda sohbet ederek ve sorulara cevap arayarak devam ediyor. Şimdi bu ruhsal olgunluktan bahsedeceğiz ama bir tedavi olarak da bu travmalardan sonra EMDR
1: evet.
0: ya da EMDR denen yöntemi evet. çok duyuyoruz. Kullanıyor musun hocam ve ne yapılıyor?
1: Ben 2011 yılından beri kullanıyorum. Hı-hı. Aslında hani Türkiye'de, İstanbul'da bu tekniği kullanan öncelikle psikologlar arasındayım ve aslında BDT yapmama rağmen, işte çözüm odaklı terapi, işte BDT kullanmama rağmen ben travmada en çok EMDR'ı çok seviyorum. Çünkü onun eğitimini alırken uygulamalı olarak da ben de kendim de dahil oldum ve kendimdeki etkilerini de gördüm.
0: Emre Konuk Hoca ile mi çalıştınız hocam?
1: Tabii, evet.
0: Ha, tamam,
1: evet.
0: Çok selamlar Emre Hoca'ya bu arada.
1: Gerçekten sevgiler ve selamlar. Şimdi şöyle ki EMDR terapisinin aslında Türkçe açılımı göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme. Mesela ben bunu danışanlarıma şöyle anlatıyorum. Diyorum ki yaşamında seni sarsan, senin kararlarını etkileyen, hayattaki seçimlerini etkileyen hem işte duygusal olsun, sosyal yönden, duygusal yönden, iş hayatında, özel hayatında, her alanda senin aslında olaylara karşı verdiğin tepkileri, seçimlerini, kararları etkileyen şey senin yaşadığın deneyimler. Yaşadığın hayati, seni derinden etkileyen olaylar. Ve sen o olayları yaşadığında, o olayları yaşamışken işte erken geçmiş dönemleri olabilir, çocukluk dönemleri olabilir, ergenlik dönemi olabilir ya da yeni, yani çok yakın geçmişte yaşadığı olaylar olabilir. Biz bu olayları yaşarken zihnimizde bu ciddi bir öz farkındalıkla bu olayları anlamlandırmıyoruz. Hı-hı. Yaşamıyoruz. Oturup ele

0: almıyoruz, işlemiyoruz. Ne yapıyoruz? Ben şöyle tarif ediyorum. Bizim zihnimizde birçok ana odası var. Hı hı. Ve o odaların duvarlarında bazı resimler asılı. Yaşadığımız hı hı. olaylarla ilgili bizi en çok etkileyen, bizde bazı olumsuz duygular bırakan, kendimizle ilgili inançlar geliştirmemize neden olan olumsuz inançlar ya da hayata karşı algımızı olumsuz yönde etkileyen bazı sahneler bunlar. Onları resimliyoruz ve biz o ana odalarını kilitliyoruz, kapılarını. Yani aslında kapısı kilitli ana odalarımız var bizim zihnimizde ve beynimizde. Biz onları hiç, onlarla hiç uğraşmıyoruz. Çünkü neden? Hatırlamak istemiyoruz. Çünkü hatırlaması bizim için zor. Hatırladığımızda o duyguyu taşımak, o duygunun yükü bize ağır geliyor ve ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Hayata devam ediyoruz. İşimize, gücümüze devam ediyoruz.
1: Çekmeceyi açmıyor hiç yani.
0: Asla. Kapıyı hiç, kapı kilitli. Hiç açmıyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. İş hayatımıza devam ediyoruz. Gündelik yaşantımıza devam ediyoruz. İlişkiler yaşıyoruz. Evleniyoruz. Çoluk çocuğa karışıyoruz. Ama sıkıntılar yaşıyoruz.
1: Bunlar içten içe, alttan alta bir etkisini yapıyor yine.
0: Tabii,
1: yok
0: tabii.
1: Değil çünkü.
0: İlişkilerimizi bunlar ne yapıyor? O kilitli odalardaki o anıların bize verdiği, bize yüklediği hayati anlamlar var. İnsanlarla ilgili, insanlara yüklediğimiz anlamlar, yaşadığımız olaylara karşı yüklediğimiz anlamlar, verdiğimiz tepkiler, bunların hepsine, hepsi bizim hep yüklediğimiz o olumsuz anlamlar ve inanışlarla ilgili. Bizim bu anı, biz bu anıları işlemezsek şayet biz yanlış kararlar verebiliriz. Sürekli kısır döngüde yanlış seçimler yapabiliriz ve istemesek bile, ister istemez bilinçli ya da bilinç dışı aşırı olumsuz, güçlü, dürtüsel davranabiliriz. Dürtüsel tepkiler verebiliriz. Şiddetli tepkiler verebiliriz. Yani hem bizi zora sokan hem de hayatımızdaki insanları, insanlarla ilişkilerimizi çok olumsuz yönde etkileyen tepkiler verebiliyoruz. Peki EMDR bunu ne yapıyor? EMDR ne yapıyor? Biz terapide o kilitli olan, kilitli olan anılarla bizi sarsan, duygusal olarak bizde çok yük hissettiren o anıları tekrar o kilidini açıyoruz. Tabii onun için de sağlam bir ego gerekiyor o kişide.
1: Yani açmaya hazır
0: olmalı. Evet, şeffaf olmaya ve o kapıları açıp o yüklerinden, duygusal yüklerinden, ruhsal yüklerinden kurtulmayı çok istemesi gerekiyor ki biz o kapıları açabilelim. Çünkü terapist bunu tek başına yapamıyor. Yani dünyanın en iyi terapisti danışanın bunu istemesi gerekiyor. O yüklerinden, evet, o yüklerinden kurtulup onun zihninde yaşadığı deneyimlerden kaynaklı hayata ve insanlara, olaylara yüklediği o olumsuz anlamlar zaten onun yanlış tepkiler vermesine, yanlış konuşmasına, yanlış kararlar almasına neden olduğu için biz artık ne yapıyoruz? O kilitli kapıları açıyoruz ve o anıları işliyoruz danışanla beraber. Danışanın işte yalnızlık duygusu, çaresizlik duygusu, başarısızlık korkusu, gelecekle ilgili kaygısı, ilişkilerle ilgili sorunu, yani onu travmatize eden hangi olayı yaşadıysa ve onun şu anki yaşamını da o duygu durumu, o düşünceler, yüklediği anlamlar muhtemelen olumsuz yönde etkiliyor ve nasıl başa çıkacağını bazen de bilemiyorsa işte o zaman EMDR'a, yani bu terapiye geldiğinde biz o bilgileri, onun yaşadığı o anıları tekrar iş ve bu sefer kendisini televizyondan izler gibi izlemesini, şimdi ve burada şimdiki sen olarak, şu anki sen olarak geçmişteki o olayı en son nasıl yönetirdin diye bir soruyla devam ediyoruz ama en başta o olayı tekrar zihninde canlandırmasını istiyoruz. Ve o zaman donmuş anı diye bir şeyden bahsetti. Bir donma hali ve donmuş anıdan bahsettiniz Hüseyin Hocam, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani biz zaten o olayı yaşarken, bizi travmatize eden o olayı yaşarken bizim zihnimiz bir yerde aslında donuyor. EMDR'da bu terapi tekniğinde artık o donma halinden kurtuluyorsunuz ve yaşadığınız olaya tekrar yeniden daha gerçekçi bir şekilde yeniden anlam yüklemeyi öğreniyorsunuz. Sizi rahatsız eden o duygu durumuna, sizi rahatsız eden, size ağır gelen o düşüncelere karşı ta ki duyarsızlaşana kadar önce duyarsızlaşıyorsunuz. Size yük olan, size hiç iyi gelmeyen, taşıyamadığınız o olumsuz duygu durumuyla bir yüzleşiyorsunuz. ciddi bir farkındalıkla tekrar zihninizde canlandırdığınızda bu sefer o bilgiyi daha sağlıklı işleyebiliyorsunuz. Çünkü

0: Onu o zaman yaşarken sağlıklı işleyemezdiniz.
1: Ve o yüzden çünkü de bastırdık.
0: Tabii. Ya bastırıyoruz ya inkar ediyoruz ya rüminasyon yaşıyoruz. Tekrar ediyor o zihnimizde o anılar tekrar ediyor ama çaresi yok o anıların. Kısır bir döngüde devam ediyoruz ve daha da bizi depresifleştiriyor. Ama bu terapi tekniğinde zihnimizde bu olayları tekrar canlandırdığımızda asla fark etmediğimiz yeni şeyleri fark edebiliyoruz. Hiç düşünmediğimiz yeni düşünceler gelebiliyor. O olayları yaşadığımız kişilere karşı onlara yüklediğimiz anlamı değiştirebiliyoruz. Duyarsızlaşabiliyoruz. Daha empati sahibi olabiliyoruz. Empati duygumuzu güçlendiriyoruz. Kendimize olan özgüven duygumuz güçlenebiliyor. Şimdi öz farkındalık yaşıyorsun. O duyguya karşı yeni bir anlam yüklediğinde, o olaya yeni bir anlam yüklediğinde duyguların etkileniyor. Şimdi düşüncelerimiz etkileniyor. Şimdi düşüncelerimiz etkilenince duygularımız etkileniyor. Duygularımız etkilendiğinde de tepkilerimiz etkileniyor. Hı-hı. Yani aslında hayata karşı, yaşadığımız olaylara karşı, insanlarla yaşadığımız travmatik deneyimlere karşı, o insanlara ve olaylara yüklediğimiz anlamları değiştirebildiğimizde o duygulara karşı da daha duyarsızlaşmış oluyoruz. Ve yeniden anlam yüklediğimizde yani bir nevi yaşadığımız hayat olayları yeniden inşa ettiğimizde, yapılandırdığımızda, kendimizi dışarıdan izleyerek, kendi hatalarımızı da görerek bir kabullenme içinde. Bu arada travmada iyileşme önce kabullenmeyle başlar. Hı hı. İnkar olduğu sürece iyileşmenin inkar iyileşmenin engelidir.
1: Bastırmak. Yolu açılmamış oluyor.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Durumda.
0: Ve böylelikle yeni anlamlar yüklediğimizde de bu sefer seçimlerimiz, kararlarımız, kendimizle ilgili inandığımız şeyler, hayatımıza girecek olan insan, yani şöyle geçmişteki yaşadığın olumsuz deneyimlerde o kişilerle yaşıyorsan o kişinin özelliğini ya da o kişiyle yaşadığın deneyimi daha hayatına yeni giren insanlarla herhangi bir deneyim yaşamadan hemen ona taşıyabiliyorsun.
1: Transfer edebiliyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Bunu
0: ama EMDR'da bunları yapmamayı öğreniyorsun. Bu hatalardan kurtuluyorsun. Hı-hı. Yani her bir yeni deneyim şöyle geçmiş geçmişte kalıyor. Şimdi ve buradayız. Hı-hı. Ama elbette geçmişten besleniyoruz. Aslında iyileşme geçmişten de beslenerek yaşanılan bir süreç. Bu bir nevi EMDR'da farkında olmadığın, zihninde kilitli kalan her duygu, düşünce, inanış, geliştirdiğin inanç sistemleri bir nevi değişiyor, bir dönüşüm yaşıyor, dönüşüm yaşanıyor ve böylelikle sen de bir kişisel dönüşümün içine girmiş oluyorsun.
1: Hı hı, çok güzel.
0: Ve daha artık olaylara karşı yaşadığın ve bir sonraki yaşayacağın olaylarla ilgili başa çıkma mekanizman daha güçlü oluyor. Sen daha güçlü çıkıyorsun, daha dirençli oluyorsun ve atlatabildiğini gördüğünde diyorsun ki ya ben bunu atlatabildiysem
1: bundan sonra zaten neler böyle.
0: Evet, şimdi evet, orada güçlenerek çıkıyorsun
1: bir
0: diyebiliriz.
1: Travmatik
0: orada
1: yaşantı var. Bunun yarattığı bir takım duygular, bir takım fizyolojik tepkiler var. Evet. Bunları genelde yüzleşmemek için bastırıyoruz. Böyle belli travma yöntemlerinde de bunların kapısı açılıyor. Önce onlara karşı hassasiyetlerin yönü değiştiriliyor. Evet. Ve sonra
0: yüzleşme,
1: tekrar reproses ediliyor.
0: Evet.
1: Yeniden
0: aynen
1: yorumlanıyor belki
0: aynen
1: diyebiliriz.
0: Öyle.
1: Şimdi Hatay'dan Aydın'a geldi insanlar. Travmayı yaşadılar, depremi yaşadılar ve çok acayip kucak açıldı. Türkiye'nin neresine giderlerse gidilsin. Ama doğru mu yapıldı? Sen depremi yaşadın, canım kardeşim diye sarılmak mı doğru olan? Yoksa aslında o aşırı hassas davranmamak mı? Yani kabaca şunu soracağım. Travma yaşayan çevremizdeki birine nasıl davranmamız gerekiyor?
2: Yani evet, sonuçta birincisi duygu tek kişi yaşanmaz dediğimiz gibi. Hani o yüzden bir travma mağduru kişinin illaki bir sosyal desteğe ihtiyacı var. Ama gerçekten yorucu bir durum. Hani bir travma mağdurunun birincisi bulunduğu ortamdaki yaşadığı şeyi ifade etmekten dolayı bir suçluluk hissi olabiliyor. Hani ben ortamın düzenini bozuyorum, sizin canınızı sıkıyorum, işte ben buraya ait değilim, işte ben ne yaparsam hani insanların o yüz ifadelerinden falan hani tamam geçti artık falan deyip bazen o kişinin yaşadığı deneyimi anlattırmayı azaltabiliyoruz. Bazen diyoruz ki bak biz senin yanındayız ama hani yeter artık bunları konuşma. Bundan sonra hani biz ne yaparsak yapalım elimizden geleni yapacağız falan deyip o kişinin

0: ihtiyacı olan çözümü verdiğimizi zannettiğimiz durumlar da olabiliyor. Halbuki travmatik mağdurumuz ya da hani herhangi bir kayıp da olabilir bu. Bir insan öncelikle kaybı anlamlandırabiliyor olması için onun zihnindeki görünmeyen tarafını ifade ediyor olması lazım. Yani kelimelere dökebiliyor olması lazım. Bazen duygusal olarak boşalması lazım. Bazen bazı noktalarda isyan edebiliyor olabilmesi lazım. Hani bazen bize çok uygun olmayan tepkiler de görebiliyor olabiliriz. Bu gibi durumlarda o kişinin o duygularını ifade etmesine engel olmak yerine o kişiye hani rahatlıkla ağlayabilirsin. Rahatlıkla bir konuşmak istediğin her zaman yanındayım. O konuştuğunda ona genelde biz şu yanlışı yapıyoruz. Bir insan bir sorunu anlattığında hemen sizden çözüm istemez. Bir noktada onu kendi de bilmiyor. Birincisi. İkincisi o sorunu ifade etmenin, bütünüyle ifade etmenin zaten sonucunda kendisi de çözümünü bulacak. Biz ona o duyguyu ifade edecek ortama mı hazırlamamız lazım? O yüzden önce anlattığı öyküler, belki birkaç kere anlattı. Onun yanında durup biraz belki sırtını sıvazlayıp biraz yanında bekleyip onun duygusunu eşlik edip onun duygusunu sizin de hissettiğinizi ve birlikte taşıdığınızı ve ondan sıkılmak yerine onun o anını paylaşabildiğinizi gösterebilirseniz eğer o kişiler biraz daha kendini rahat hissedebiliyor. Artık bulunduğu ortamda anlaşıldığını hissetmeye başlıyor.
1: Yani bu bizde hemen bir çözüm bulayım, yardımcı olayım çabasını çok evet. da faydalı ya biz biraz olmayabilir diyelim zaman zaman.
0: Türk toplumu olarak
1: hemen çözmek istersin onun derdini.
0: Türkçe şimdi. Dilinin de biraz böyle bir yükü vardır. Türkçe eylem kökenli bir dil. Biz duygularımızı ifade ederken bile korktum, üzüldüm, işte mutlu oldum şeklinde eylemle birlikte.
1: Hep bir hareket var yani.
0: Hani normalde duygunun varoluşunun kendi başına deneyimleyen bir dile ne yazık ki sahip değiliz. Hani bunu istersek sahip olabiliriz. Hani üzüntülüyüm, şu an üzgün haldeyim diyebiliriz. Hani bu üzgün duygunun varoluşunu hissederek ve sadece orada olduğumuzu betimleyerek de ifade edebiliriz ama genelde eylemsi bir dil yapımız olduğu için üzüldüm diyoruz. Şimdi üzüldüm demek hani duygunun aslında amacı eylemdir çünkü. Aslında duygu bizim hayatımızdaki yönü belirler. Yönelimi belirler. Bir şeyin nereye gideceğini belirler. Ama biz o duygunun içindeki zenginliği, o duygunun bizim zihnimizdeki anlam ilişkilerini anlayabilmemiz için aslında biraz daha duygunun duygu olarak ifade edilebiliyor ya da duygunun içinde kalabiliyor olmamız lazım. Mesela Amerika'da ben çok suçlu hissediyorum, çok üzgünüm diye ifadeler vardır ve aslında onlar duygularını çok rahatlıkla ifade eder ve duygunun içinde kalabilirler. Biz eylemsi bir yapımızdan dolayı bir duyguyla karşılaşmaz. Ne yazık ki toplumumuzun, kültürel yapımızın da bir yani etkisi diyelim. Hemen hani hadi geçti tamam hallederiz şu an hani bir sorunu çözmek konusunda çok becerikli, çok hızlı, çok atik, çok pratiğiz. Yani mesela Almanya gittiğinizde bir Türk orada bir sürü iş yapmaya başlıyor. Ne kadar yavaş iş yapıyorsunuz falan. Yani mesela Amerika'ya gittiğinde girişimciler bizim orada parlayabiliyor. Çünkü hani eylem odaklılık olduğu için bir şeyi hızlı pratik çözülmeye dönük bir tarafımız var.
1: Ama o ödenin tadına bakmadan seninki dükkanı açıyor yani.
0: Gibi bir şey yapıyor. Hemen kesmeye başlıyor. Çünkü biz sorunu duygusuyla ilgilenmek yerine onu nasıl çözeriz de ilgileniyoruz. Ama bu ne yazık ki duygunun içinde kalma şansımızı da kendi elimizden alıyoruz. O yüzden hani mesela ben Almanca'da geliştirilmiş ölüm ölçeğiyle ilgili bir geçenlik güvenlik yapmıştım. İngilizce'de, Almanca'da ve Çince'de vardı. Hepsi korku, ölüm korkusuyla ilgili bir şey, 5-6 ölçeği vardı. Ben de Türkçe geçer güvenliği yaptık. Beklediğim şey 5 tane alt ölçek. Yani bir ölüm sonrası, kendi ölümümüz, bir başkasının ölümü. İşte bunun gibi 5 tane alt ölçek vardı. Bir baktık bir tane ölçek çıktı. Hani biz şu anlama geliyor. Hani biz duyguları ayırt edememişiz. Hani
1: tek boyutlu çıktı.
0: Tek boyutlu yani. Çıktı.
1: Allah Allah.
0: Bir ölüm korkusu. Yani ölümden korkuyorum. Bu kadar yani. Ama bir başkasının ölümü mü, kendi ölümümüz mü, ölümden sonraki yaşam mı, öncesi yaşam mı, onların yaşamı falan. Hiç fikrimiz yok. Çünkü hani hakikaten duygunun o yelpazesiyle ilgili bir eksikliğimiz var. İşte toplumumuz genelde yaslarda, sıkıntılarda hemen bir an önce geçirmeyi, bir an önce çözmeye odaklanıp o duygunun içindeki zenginliği görmek yerine o duygunun başka bağlantıları var. Çünkü o duygu sadece bir tek

0: duygu değil. Yani bir olay yaşıyoruz belki ama olay örüntüseldir. Bizim beynimiz örüntüsel çalışır. Yani sizin duygunuz, benim duygum, başkasının duygusu, bu ortam hepsi bir bütün olarak beynimize gelir. Şimdi burada sizin duygunuz, sizin mesela öfkeli bir yapınız var. Ben travmaya uğramış birisiyim. Ama sizin duygunuzla kendi duygumu henüz ayırt etmeye özelliğim daha başlamadı. Biz ortak bir deneyim yaşadık. Ben bu deneyimi beynimde ayıracağım. Şimdi bu duygunun içinde kalamadığın sürece ben bazen içimde zorbalık hissini de yaşıyorum. Bazen mağdur. Ben şimdi hangisiyim? Şimdi ben gerçekten kendi kendimi mağdur mu ettim? Bazen travmanın yeniden yaşantılanma yolculuklarının bir nedeni de bu oluyor. Hani bu kişi acaba benim suçumdan dolayı mı böyle bir travmatizasyonu yaşadım, yoksa gerçekten mağdur bendim de gerçekten edilgen bir pozisyondayım da bir başkası gerçekten bana zorbalık mı yaptı? Ben bunu ayırt edemiyorum.
1: Evet.
0: O yüzden kendini suçlu hissediyor. Kendini hani bu beyin bunu diyor ki ben bunu anlayamadım yani diyor. Ve bunu tekrar yaşantıya geri çevirmeye çalışıyor. O yüzden biz yakınlarımıza duygularını ifade edebilecek ortamı, atmosferi ve konforu sağlamamız gerekiyor ki o duyguyu birlikte çözelim.
1: Burada mevzu çözmekten ziyade öncelikle anlamak.
0: Yani bizim bütün yolculuğumuz aslında bunun üzerine kurulu. Bir duygu, hani biz biraz işte yaşamı duygular üzerine yaşıyoruz ama o yaşadığımız çerçeve hemen bir sonuca bağlamak üzerine evrimleşmiş, daha hızlıca çabuk çözüm bulmaya yönelmiş bir tarafımız olduğu için hemen bir an önce çözmeye çalışıyoruz. Ama bu bir normal canlının yaptığı bir yolculuk. İnsanoğlunun yolculuğu buradaki kapanmadan önceki, yani hemen davranışı çözüme dönüşmeden önceki anlama arayışı olması lazım. O yüzden biraz duygularımızı daha şefkatle kucaklamayı öğrenmeliyiz.
2: Ama sizin söylediğiniz şey de çok güzel bir şey ve çok önemli. Mesela yaşanan travma sonrası. Şimdi travmayı yok saymak ya da travmayı unutmak değildir mesela travma sonrası büyüme süreci. Hani yok sayamayız ya da unutamayız. Zaten ne kadar yok sayarsan ve unutmaya çalışırsan o kadar travmanın etkileri senin üzerinde kalır. Ama o travmadan sonra o travmadan güçlenerek çıkma halindeki en önemli etkenlerden biri de sosyal destek. Yani o etrafının, yakınlarının, ailenin, sevdiklerinin senin yanında oluşu, sana dair empatik anlayış içinde olması, seni dinlemeleri. Çünkü ifade zaten o travma yaşayan kişi için ifade etmek bile o kadar güç ki, ve o ifade etme süreci bile aslında onun travma sürecinde ilerleyebilmesindeki ilk bebek adımları.
1: Kendisini dinlemiş oluyor.
2: Evet, yaşadığı olayı ifade edebilmek. Bu çok önemli. Yaşadığı olayı insan ilk nasıl ifade edebilir? Kendi kendine konuşacak değil. Yakınları, güven duyduğu insanlar, sevdikleri, ailesi. Mesela işte o travma sonrası o güçlenerek o travmadan çıkmanın en etkili faktörlerinden biri de sosyal desteğe sahip olmak.
1: Evet, kesinlikle sosyal destek özellikle insan varoluşu için çok değerli.
2: Evet.
1: Çünkü grup içinde yaşayan bir tür olarak sürekli o yardımlaşma yollarını açık tutmamız lazım. Peki hocam, siz şimdi diyorsunuz ki işte hayvani bir tarafımız var, çocuksu bir tarafımız var, dürtüsel tarafımız var. Çok kötü yaşantılar bunu aktive edebilir. Dürtüsellik yoğunlaşabilir, şu bu. Ama bir de bir yandan da ruhsal olgunluk diye bir kavramdan bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Biraz o ruhsal olgunluğun nasıl tanımlanacağı konusunda neler söylemek istersiniz?
2: Aslında ruhsal olgunluğun da başlangıcında ilk iki anahtar kelime var. Bir tanesi farkındalık. Diğeri de öz kontrol. Biri farkındalıksa, yani şöyle, farkındalığın ne kadar, farkındalık kapasiten ne kadar iyiyse, ne kadar güçlüyse, ruhsal olgunluk bir öğrenme yolculuğu. Ve bu öğrenme yolculuğunda da farkındalık çok önemli bir yeti ve öz kontrol. Yani nedir? Stresli olduğumuz zamanlarda, başa çıkmakta zorlandığımız olaylarda ani tepkiler vermek yerine bir duygularımızı fark edip, o duyguları anlamlandırıp ona göre düşünebilmek. Ben hatta bunu şöyle bir kategorize etmek isterim, ruhsal olgunluğu. Bir böyle bir bilişsel olgunluk var. Yani o bilişsel olgunluğa sahip olmak önemli ruhsal olgunlukta. Nedir? Hayatı mesela bazı kişilerden duymuşsunuzdur belki. Benim için ya siyah ya beyazdır der. Mesela benim için hayat, ilişkiler, olaylar, durumlar ya siyah ya beyazdır diyen insanlar ruhsal olgunluk kapasitesi
1: düşük.
2: Evet. Güçlü kişiler değiller. Yani çünkü biz hayatı...
1: Kibar, ne kadar kibar söyledin. Değildir dedim ben ama.
2: Çünkü biz hayatı sadece siyah ve beyaz olarak görmektense griyi de görebildiğimizde hayata... Gri görebilmek ne demek? Farklı bakış açılarıyla bakabilmek, zaman zaman hayatın belirsizliklerinin karşıda bir kabulleniş içinde olabilmek, karmaşık sorunlara karşı daha çözüm odaklı yaklaşabilme yetilerin varsa ya da bu yetilerini geliştiriyorsan bilişsel olgunluğun var demektir. Yani o ruhsal olgunluğun 1/3'ü sende var demektir.
1: Güzel. 1/2 kaldı hala.
2: Evet. 1/2 kaldı.
1: Var biri mı sende 1/3 hocam? İlk 1/3'den kurtuldun mu?
0: Yani
1: arada ya, palet var mı yani? Böyle farklı renkler.
2: Yani grilerde var mı? Hayatın diğer renklerine de kabulünüz yani ne düzeyde?
0: Sonuçta benim şöyle bir şey oldu. Hani ben siyah beyaza geçemiyorum zaten. Hani hep gri tonlardayım. Yani canlı olan.
1: Ben karar vermedim
0: sonra. Ya. Yani benim zaten şöyle hani bu yolculuğumda yaşadığım deneyim sonucunda ortaya çıkan o yolculukta aslında insanını kamil demeyeyim ama hani insanın olgunlaşma yolculuğu nasıl olabilir ile ilgili bir tasvir var. Bunu nörobiyolojik olarak nasıl yapabileceğimizle ilgili meditasyonla ilgili yapılmış çalışmalardan mesela alıntılanan hani belirli bir örgütlenmenin varoluşu ve bu örgütlenmeyi kendi hayatımıza nasıl avantaja çevireceğimizle ilgili bir tutumum var ama hani ben duyguyu daha çok merkeze alan bir
1: ama yapımı. Şimdi hocam siyah beyazı soruyorum. Şimdi diğer şeyi de anlatacak.
2: Duygusal olgunluk.
1: Tuğba Hoca.
2: Duygusal olgunluk tarafım daha ağır basıyor diyecek muhtemelen.
1: Sen hocam o zaman
2: muhtemelen.
1: Duygusal olgunluğu da bir anlat.
2: Evet,
1: sana
2: aslında
1: zahmet olmazsa. Şimdi bilişsel olgunluk konusunda hocam zaten griler daha çok dedi. Evet, güzel, olgunsun.
2: İyi, güzel bir şey. Şimdi insanın duygusal olgunluğundaki diğer önemli parça da duygusal olgunluğu.
1: Tamam.
2: Şimdi duygusal bizim olgunluk. Stres, üzüntü, öfke gibi yoğun duyguları kabul edebiliyorsak, şimdi bu duyguları kabul edebiliyorsak nedir? Bu beni öfkelendiriyor ya da böyle olaylar evet beni üzüyor ya da ben şöyle mevzular yaşadığımda bu bende stres oluşturuyor. Bunu diyebilmek bile çok önemli. Duyguları inkar etmeyip, duyguları bastırmayıp kendinde yaşadığın yani sevdiğin insanların, iş hayatında patronunun, çalışanların, evlatsan, annenin, eşsen, eşinin, bir anne babaysan çocuklarının sende yaşattığı o olaylarda duyduğun stresi, üzüntüyü, korkuyu, endişeyi bastırmayacaksın, ötelemeyeceksin. Bunun yerine o duyguları kabul edeceksin. Şimdi çünkü sen o duyguları kabul ettiğinde regülasyon becerini de geliştirmiş olacaksın. Ne oluyor? Duygusal düzenleme. Yani duygusal olgunluk bir nevi duygularını düzenleyebildiğinde olan bir şey. Örnek vereyim. Seni çok öfkelendiren bir olayda eğer dürtüsel hareket edersen yani dürtü kontrolü yapmayıp çok öfkeli davranırsan orada ruhsal olgunluk yok. Onun yerine duygu yoğunluğunu duygunun ne kadar arttığını fark edip o duygu yoğunluğunu azaltıp bir yerde bir düşünme boşluğu diyoruz biz ona. Bir düşünme boşluğu verip duyguyu, duygunun tepkisini vermede bir duyguyu, o duyguyu geciktirme. Yani o tepkiyi hemen verme. Biraz o duyguyu geciktir. Bir düşünme boşluğu koy oraya. Derin bir nefes al. O düşünme boşluğu senin aynı zamanda duygularını düzenleyebilmene ve kontrolü, duygularını ifade etmede kontrolü de eline almanı sağlayacak ve böylelikle sen oradaki ilişkiyi, oradaki duygu durumunu, orada vereceğin tepkide hata yapma payını düşürmüş oluyorsun, azaltmış oluyorsun ya da bir nevi aslında yok etmiş oluyorsun diyebiliriz.
1: Tamam. O zaman birincisi bilişsel olgunluk. Evet. İkincisi duygusal olgunluk. Yani duygu mu seni yönetiyor, sen mi duyguyu yönetiyorsun? Bunun için de yaşadığın durumla davranışının arasında bir süre koymanın, duyguyu birazcık orada
2: bu arada,
1: düşünceyle ilişkilendirmenin anlamından bahsediyor hocam.
2: Bu yeti duygusal dayanıklılığımızı ve bizim duygusal esnekliğimizi de arttırır. Ve bu da bizim hayatımızda aslında olmazsa olmaz bir şey. Duygusal dayanıklılık. Çünkü hayatta sorunlar olaylar bitmeyecek. Her an beklenmedik olumsuz olaylar yaşayabiliriz. Eğer bu noktada regülasyon becerimizi, hani o ruhsal olgunluğu kazanırsak, duygusal dayanıklılıkla daha doğru kararlar verir, daha çözüm odaklı hayata dahil oluruz.
1: Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu duygusal olgunluğunuz konusunda? Kendi kişisel olarak sorayım. Bir de

0: demin meditasyonla falan ilişkilendirdiğiniz şey belki biraz
1: yani
0: daha
1: şöyle bir şey var. Yapılan
0: üçüncü şeye döneceğim hocam tekrar.
1: Evet, yapılan var. Bazı çalışmalar şunu göstermiş. Şimdi biz normalde çatışma düğümü dediğimiz bir yapımız var beyinde. Daha önce de hani bahsettiğimiz bir beyin öngörü sistemi üzerine çalışır. Bir şeyi hayal eder. Hep böyle bir sonraki adım, bir sonraki adım, bir sonraki adım. Bir zaman dilimi anlamında uzun vadeli düşünüyoruz. Orta vadeli, kısa vadeli de. Şimdi yaşadığımız hani öngördüğümüz sistem devre yaşadığımız sistemle uyuşmadığında hani bir anda hayal kırıklığına uğradığımızda çatışma düğümü dediğimiz anterior cingulate cortex dediğimiz hani çok önemli değil ama hani bu düğüm bir anda alarm veriyor ve hani bizi hayal kırıklığı ve öfkeye dönüştürüyor. Şimdi bu sistem ikiye ayrılıyor aslında. Bu sistemin birinci kısmı daha subkortikal dediğimiz daha evrimde daha öncül daha otomatik yapılarımızı ifade eden bir alana doğru meyil ediyor bizi.
0: Daha yani ilkel belki.
1: İlkel hareket. Bir anda üzülüyoruz ya da bastırıyoruz ya da öfkeniyoruz. Bir anda akut bir tedavi. Hani mesela annesi kızını arıyor ve ulaşamıyor. Bir anda panik yapıyor veya bir daha arıyor, bir daha arıyor, bir daha arıyor ki hani üç kere daha aramasının anlamı olmayabileceği bir durumu çözemiyor. Çünkü subkortik olarak bu an o anda o duygu çok büyük bir duyguysa onun dağılmışa geçmesi lazım, dağılmışa çözülmesi lazım. Hmm. Bir şekilde eyleme vuruyoruz vesaire. Ama şu var, bu şablonumuz hayatımızda her zaman var. Şimdi bu şablondaki ara nefes, yani Tuğba Hanım da söylediği gibi ara bir nefesin olması, buradaki akışın içindeyken, hani bu duygunun kurtulmuş değiliz tabii ki her zaman. Ama bu duygunun bize gerçeği söylemesini değil de bu duygu bir şekilde başlıyor ve bitiyor olduğunu gözlemleyebildiğimiz bir seviyeye çekilebildiğinde bu sefer bu çatallanmanın üst versiyonu dediğimiz daha subkortikal alanla ilişkili olabilecek. Hani ilk kısım ventromedial biraz daha otomatik şablonları ifade eden alanken bir diğer kısım daha üst meğercis kezden dışarıdan kendimiz gören taraf adına da şahitlik diyebileceğimiz tarafı ifade ediyor ve bu taraf şunu söylüyor. Şimdi bu duygusal olasılık alanındaki yapıları görüyor ve kendi zihnindeki kendi tarafındaki olasılıklar biraz daha zengin, biraz daha uzun vadeli, biraz daha şefkat odaklı, biraz daha duyguyla temas ettiğinde duygudan kaçmak yerine duyguya sarılabilme potansiyeli olan bir alan aslında o. Hani ikincil bir alan diyebileceğimiz. Hı hı. Bu alandaki yapı diyor ki bunları anlıyorum da bunları da yapabilirim. Hani şu an buna kapılmak yerine başka seçenekleri de görebilirim diyor. Bu meditasyonda şöyle yapılmış çalışmalarda. En başta meditasyonla amatör meditasyoncular anterior cingulate korteks alanı çok fazla aktive olmuş ilk başta yaparken. Hmm. Ama usta meditasyoncularda şunu gözlemlemişler. Bu anterior cingulate korteksin aktivitesi artık normal hale gelmiş. Çünkü bu üst merkezi sistemi de çok daha rahat kullanmaya başlamışız. Yani şey gibi düşünün. Bir tane ana yol var. 5 caddeli muhtemelen geliş gidiş falan. Hı hı. Ama bir süre durdurduğumuz bir alan var. Bir de tali yol var. Hı hı. Bu tali yol başlangıçta çok sıkıntılı. O kadar hızlı giderken yavaşlayacaksın. Bu sefer tali yoldan gideceksin. Şimdi yavaş yavaş bu tali yolu hızlı yani yavaş yavaş kullanmaya başladıkça bu sefer iki yol ayrımı ikisi de aşağı yukarı benzer bir hedefte. O yüzden artık buradaki bekleme odasındaki aktivasyona ihtiyaç yok. Çünkü her iki alanda aynı eş zamanlı bizim zihnimizdeki olasılıksal düzlemi çok genişletebiliyor. Ve biz ikisini de görebiliyoruz. Ve artık eskisi kadar dürtüsel hareketlerde bulunmak yerine daha nitelikli cevaplar da verebiliyoruz hayata dair. Bu geliştirilebilir bir kas aslında. Herkesin var. Sadece yapmamız gereken şey şu. Bazen o an öfkeli olduğumuz ve bizim için zihnimizde biz %100 haklıyız ve bir başkası haksız olduğunu düşündüğümüz anda bile bir derin nefes alıp işte 5 saniye nefes alın, 4 saniye bekleyin, 8 saniye de verin. Yani bir dakika içerisinde o muhtemelen duygusal enerjimizin %50'sini zaten kaybedeceğiz. Ve orada biraz durup, hani ben %100 haklıyım ama çünkü benim zihnimdeki gerçek %100 haklıysa onu da benim gibi düşünmesi lazım. Hani madem %100 haklıyım, o niye benim gibi düşünmüyor? Şimdi demek ki burada bir problem olabilir. Ben biraz kendimi bir

0: olgulayayım diyerek bu kasımızı geliştirme şansımız var. Bu kas derken bu nöral bağlantıları, plastisiteyi geliştirme şansımız var. Hani olgunluk bağlamında bunu düşünebiliriz. Ama zaten bunu biz böyle söylüyor olsak da, son 20 yıldaki yapılan çalışmalardan bahsediyor olsak da aslında bunu 2500 yıl önce Budist öğretiler gerçekten benliksizlik kavramı, yani benlik ve benliksizlik kavramıyla aslında bizim gelmeye çalıştığımız noktaya çoktan ulaşmışlar diyebiliriz. Çünkü her hayal kırıklığı şunu bize hatırlatır. Zihnimizdeki kurduğumuz kimliğimiz ya da gerçek dünya dediğimiz şey aslında illüzyon olabilir.
1: Tamam, o illüzyon artık bir dakika o duralım. Olur şu anda. Ona gelmeyelim. Evet. En son belki illüzyonu bir konuşuruz.
0: Olabilir.
1: Ama bayağı varız gibi düşünerek.
0: Varız. İllüzyon derken şunu demek istiyorum. Hani bu kadar sahici olduğunu düşündüğümüz yapılara bu kadar sık sık sarıldığımızda bunun yarattığı acılar çok daha kuvvetli oluyor.
1: Tabii, doğru. Onu biraz esneklik oradaki esneklik şey olsun. Önemli. Peki hocam, şimdi bir üçüncü duygusal, bilişsel olgunluktan bahsettiniz. Üçüncüye geçebiliriz.
2: Evet. Ruhsal olgunluğumuzdaki o öğrenme yolculuğundaki son parçada, son güçlü parçada bizim sosyal olgunluğumuz. Peki sosyal nedir bu sosyal olgunluk?
1: Tamam.
2: Aslında ilişkilerimizi yönetme kapasitemiz. İlişkilerimizi yönetme kapasitemizde de daha tartışabiliriz. Yani illaki her şeyi çok sakin, çok tatlı tatlı konuşamadığımız zamanlarımız çok oluyor. Olabilir, hepimizin. Hepimizin. Çünkü bir olay yaşıyorsunuz ve o yaşadığınız olayda diyorsunuz ki evet, ben bu olay karşısında şimdi ne hissettim? Bunu hissettim. Bu olay karşısında ben bu duyguyu yaşıyorum. Yani beni neyi sinirlendirdiğini biliyorum. Ama ben bu duyguda kalmak istemiyorum ve ilişkimde de yıkıcı olmak istemiyorum. Yani yıkıcı çatışma yerine yapıcı çatışma çözümleri bulabilen, bunları uygulayabilen kişinin sosyal olgunluğu var demektir. Yani ne oluyor orada? Hem sınır koyabiliyorsun. Kendine de bir sınır koyuyorsun. Neler konuşacağınla ilgili, zihninde konuşacağın, söyleyeceğin şeyleri bir filtrelemek lazım. Ben filtreyi seviyorum Mehmet iletişimde. Yani ağzına gelen dilin kemiği yok kısmında, o klişesinde, o hani ağzına geleni, her düşündüğünü söylemeyi, çok gerçekçi, çok şeffaf olma halinin ne insana faydası olduğunu, yani hatta insanın kendisine de ve ilişkilerine de zararı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ne söylediğinden çok nasıl söylediğin çok önemli. Burada da İşte bunu yapabilirsen ilişkiyi yönetebiliyorsun ve tartışacaksın. Tabii ki tartışacaksın, ama nasıl tartışacaksın? Yapıcı, çözüm odaklı tartışacaksın. Sen de sınır koyacaksın, onun da sınırlarını göreceksin ve o kırmızı çizgilere basmayacaksın.
1: Yani çok dürüstüm, dobrayım. Benim de en kötü tarafım ağzımdan da şey.
2: Evet, evet, en azından dürüstüm. Evet, seni kırdım ama işte dürüstüm.
1: Ya olay olmaz.
2: Evet, böyle olmaz. Diğer bir şey de başkalarının duygularını, yani burada sosyal olgunluğun diğer parçası da başkalarının duygularını anlayabilme becerimiz. Yani ne kadar empatik olursan o kadar sempatik oluyorsun. Ne kadar sempatik olursan da o senin ruhsal olgunluğunu daha da güçlendiren bir güzel bir elmas taşı oluyor.
1: Bu üç olgunluk türünün arasında bir şey de var, ilişki de var.
2: Tabii var, elbette. Ve mesela sosyal olgunluğu olan insan, sosyal hayatta da sosyal norm ve kurallara uyum sağlayan insan. Yani bir yerde sıra varsa, vardır ya, ne kardeşim ne sıra bekliyorsun, böyle tepki verir, işte daha şiddet eğilimlisidir, arıza çıkarır vesaire. Mesela bu ruhsal olgunluk göstergesi elbette değil. Nedir? Sosyal normlara, kurallara, yani nerede nasıl davranılacağı, kendi haklarını, kendi özgür haklarını kullanacaksın ama başkalarını rahatsız etmeden kendi özgür haklarını kullanabildiğin hal, sosyal norm ve kurallara uyum sağlayabilme becerisi. Ardından şunu getiriyor: sağlıklı iletişim kurma kapasitemizi de etkiliyor. Yani ben kurallara ne kadar uyarsam, sosyal normlara ne kadar uyarsam, nedir o? Bizim takdir, hayatta takdir kazanma, onay kazanma, kabul görme ihtiyaçlarımız da böylelikle karşılanmış oluyor. Ve ne oluyor? Daha güçlü ilişkiler kuruyoruz. İletişimimizde çok daha güçlü, sağlıklı iletişim kurduğumuzda hepsi bizim hanemize artı olarak yazılıyor. Bu da önemli.
1: Bir tane soru sorayım hocam. Şimdi gittik bir yerde oturuyoruz, böyle çorbacı ya da restoranda. Tak, çorbayı içerken sinek çıktı içinden diyelim. Ruhsal olgun insan nasıl davransın öyle bir durumda? Oy diye çıldırsın mı yoksa ne yapsın yani?
2: Ruhsal olgunlu olan insan ne yapar? İrite etti değil mi şimdi? Mide bulandırdı.
1: Çok
2: irite
1: etti. Ağır tepkisi olabilir.
2: Tabii.
1: Olarak,
2: ve ne oldu? Onun işte yeme hevesini kaçırdı. Onun modunu düşürdü. Ne oluyor? Garsonu getiriyor. Ama şu da var şimdi. Olur öyle şeyler. Hayatta bazı haller için ne kadar olur yahu böyle şeyler dersek, bu da aslında bizim olaylarla başa çıkma kapasitemizi hayır aslında düşürmüyor. Tam aksine yükseltiyor. Yani şu, sinek kaçtı. Bu şey gibi, annen ya da arkadaşın yemek yaptı. O yemek tabağında saç kılı çıktı. Şimdi sen o arkadaşına ya da sevgiline, eşine, annene nasıl kıyıp tepki verebileceksin? Galiba. Şimdi bunu düşünüp empati kurup oradaki garsona ya da işte işletme sahibini çağıracaksın. Diyeceksin ki sinek çıktı ve hani benim midem bulandı. Yeme hevesim de kaçtı. İfade et, anlat.
1: Güzel.
2: Rahatsızlığını. Ama suçlu, yani seni rahatsız eden şeylerle ilgili suçlu arama sürekli. Yani ne kadar hayatta suçlu ararsak bizim sorunlarımız çözülmüyor. Yani suçlu aradık, evet suçlu o.
1: Suçlu sinek.
2: Suçlu sinek.
1: Oradan kurtardım.
2: Peki ne çözüldü? Ne iyi geldi? Burada sana ne iyi geldi? İfade ettim. Hani hijyene daha dikkat edelim, önemseyelim. Evet dedim. Eminim ki onlar da, yani şu, ne kadar empatik yaklaşırsan o kadar karşı tarafta anlayışlı ve çaba gösteren, daha dikkat eden, sana karşı yaklaşımında, davranışında ya da müşteriye karşı yaklaşımında daha özenli bir hal alacağı mesajını vermiş ve onu tetiklemiş olursun. Ama büyük tepkiler çatışma yaratır. O çatışmada da sen zararla çıkmış olabilir. Ya zararla çıkabilirsin. Yine beklenmedik ani gelişen fiziksel yıkıcı zararlar.
1: Olabilir. Tabii travmatik
2: evet,
1: bir olay yaşayabilirsin.
2: Evet, söz konusu olabilir orada. Böyle yani, hallerde.
1: Tabii bu anlattıkların herhalde tabağı duvara vurduktan sonrası değil mi? Yani
0: ya da çorbayı içtikten sonra.
2: Ya da o çorba tabağını kafasına.
0: Yani en sonda sinir, yani içtikten sonra sinir ekleyip olayı.
1: Ya şimdi anlattığın örnek üzerinden de hem orada bilişsel olgunluk, duygusal olgunluk, sosyal olgunluk var. Onu merak ettim acaba nasıl işliyor diye. Peki hocam, şimdi sen kitabı yazdın. Burada hem deneyim var hem bilgi var. Bizim de böyle çocukluğumuzdan bir laf vardır. Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir diye. Buradaki gezi deneyim anlamında, okumakta işte akademik bilgi anlamında muhtemelen. Sen hangisini gördün şimdi hayatında bu deneyimden
0: sonra? Açıkçası bu deneyim bana çünkü sonuçta ben o zamana kadar bir sürü makale yazmış, kitap yazmış, yani kitap okumuş vesaire bir insan olarak insanı anladığımı zannettiğim bir yolculuktaydım aslında. Deneyim, hani kendi insanın kendi zihnindeki o deneyimi deşifre etmesi gerçekten çok
1: şahitlik kuramı kitabınız zaten böyle bir
0: yolculuk, hani böyle bir amacı da vardı zaten, isimlendirme de öyleydi. Hani kendi zihnimdeki o yapı taşları, yaşadığım duygusal değişimler, geliştirdiğim yeni yetiler, zaman içerisinde bazen empati yeteneğim bir anda geldi. Bazen ruminasyonum yoktu mesela bir süre. Çok güzeldi. Yani ıssız bir adada gibiydim. Hani çalışırken çalışıyordum. Okuyorken okuyordum. Ne bileyim, bir şey biriyle konuşurken konuşuyordum. Ha, hiç zihnimde böyle o introzi düşünceler gelmiyordu. Hani böyle yüklü düşünceler gelmiyordu. Sonra bir gün sabah kalktım. Yine bir şeyler okumaya çalışıyorum. Baktım bir yarım saat geçmiş ve aynı sayfadayım. Dedim, ne oluyor? Bana?
1: Geçmiyorsun bir türlü yani. Geçemiyorum. İlerlemiyorsun da.
0: Sonra zihnimde böyle pop-up gibi böyle hani birikmiş böyle mailler vardır ya, hani hepsi üşüşmeye başladı. Bir anda zihnimde o kadar birikmiş şeyler var olduğunu hiç farkında değilim. Bir gün sabah oldu böyle bir şey. Yani ve ulan ben bunları niye yaşamıyordum? Şu anda niye yaşıyorum? Bunlar hani gerçekten benim için önemliyse daha önce niye yoktular? Şimdi önemliyse ben bunları ne yapmam lazım falan. Yavaş yavaş buna benzer birçok hani kitapta da anlattım. Hani birçok farklı deneyimsel yolculuk sonucunda şunu fark ettim. Aslında biz kendi zihnimizdeki tanımları ne kadar iyi yaparsak dünyayı o kadar iyi algılıyoruz. Ve kendi deneyimlerimizin içerisindeki olguları araştırıp bunları anlayabiliyoruz. Yani bir insan sadece kitap okuyarak bir şey anlar. Hani bu kavramların içini doldurmak vesaire, bunlar kendimizce atıflar. Ama asıl mesele kendi deneyimimizdeki o işte ne bileyim bir tapınağa bakıyorsunuz mesela, atıyorum İtalya'ya gittiniz. İşte bir kiliseye bakıyorsunuz. Oradaki yaşadığınız duygusal deneyimin

0: sizin hayatınızdaki yansıttığı şeyi ne kadar iyi algılamaya çalışırsanız oradaki farkındalığınız hayata bakış açınızı değiştiriyor. O yüzden hani ben artık eskisi kadar hani tabii ki çok daha fazla okuyor gibi gözüksem de kendi deneyimlerimdeki yerleri, yurtlarının ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hatta işte kendimi anlamaya çalışırken bütün kavramlardaki duygusal boyutlar hepsi silindiği için, benim için hiçbir şeyin anlamı olmadığı için ben ta sıfırdan evrenin Big Bang'inden başladım. Yani canlılık nedir dedim, evren nedir, madde nedir, onlarla ilgilendim. İşte duygunun ontolojisi nedir, yani düşünce nedir, hani bunlar bizim hayatımızda ne ara giriyorlar, ne ara çıkıyorlar falan. Kendi zihnimdeki o kavramsal yapıyı inşa ettikten sonra bir şeyler daha anlamlı gelmeye başladı.
1: Peki şu anda bu yolculuğun bir durağında mısın, yoksa halloldu mu bu iş?
0: Ben durağındayım. Hı.
1: Ne yani, var devamında? Sence yani şey olarak
0: söyleyeyim. Bence şöyle, yani duygusal akışkanlığım, iletişimdeki yeteneğim eskiden daha iyiydi bence. Hani daha böyle respons hızın daha hızlıydı. Ne bileyim, esprilere daha hızlı cevap veriyordum mesela. Kendimce. Tabii kim hani çevremdekiler hadi oradan diyenler de olabiliyor ama hani kendimce zihnimdeki algısal boyut da olabilir bu. Hı-hı. Bir ikincisi, bu bence insanoğlunun tek bir yol, hani hepimizin yolculuğu böyle bir şey. Hani
1: tabii,
0: biz
1: zaten bir
0: şu anda bir noktadayız ve bundan sonra artık değişmeyeceğiz anlamına gelmiyor. O yüzden ben onu hepimiz için söylüyorum. Hani hepimiz bir yolculuktayız. Hı hı. Ve herkesin her an kendini ne daha üst bir, üst demeyelim ama daha gelişmiş, daha anlayabileceği bir pozisyona sokabileceğine de inanıyorum.
1: Peki bu durak insanların tamamı için bir yolculuk, doğrusal ileriye doğru olmuyor. Bazen insanlar gerileyebiliyor da, ülkeler de geriliyor, takımlar geriliyor, aileler gerileyebiliyor. Fakat belki de bu gerilemelerden de ya da küçük tökezlemelerden de daha güçlü çıkabiliriz. Ama yeniden tanımlayarak. Yani evet, ileri doğru tanımladığımız şeyden değildir belki. Mevzu derine gitmek de olabilir.
0: Zaten şöyle bir, hep şunu düşünmüşümdür. Hani bir insanın beklentilerinin her biri gerçekleştiğinde gerçekten iyi bir yaşam yaşadı mı acaba?
1: Evet, bu şey de olabilir. Sıkıcı ve tükenmişlik de olabilir.
0: Bir robotun ya bir dişinin arasında hiç fark yok.
1: Evet, peki.
0: Yani biz aslında yaşadığımız öngörülerin hayal kırıklığına uğradığı düzlemdeki zenginliğe ulaşan bir canlıyız. O yüzden hayatımızda her an her şey bizim kendimizi anlamak için fırsat. Bunlar ne yazık ki olumlu beklentilerimizin gerçekleştiği anlardan ziyade yani küçük de olsa beklentilerimizin gerçekleşmediği anlarla zenginleşebiliyor. O yüzden onlara da sahip çıkıp onların da bizim hayatımızdaki yerini yurdun. Çünkü ben üzüntü, utanç, suçluk vesaire duygularını bir süre yaşayamadığım için hani bunların ne kadar değerli duygular olduğunu farkındaydım. Ve bir an önce bunlara kavuşmak için can atıyordum açıkçası. Ve bence her duygunun kendi hayatımızda çok güzel bir yeri var. Yeter ki ona yeterince şefkatli, hani kendimizi hemen utanca, hemen kimlik bunalıma girmektense bu hayatımızda bir deneyim. Bu deneyimi işlemliyoruz. Yoksa hemen biz kötü bir insanız ya da iyi bir insanıza tanımlayan
1: kararını
0: şeyler değil yani.
1: Lazım. Peki hocam, şimdi biz travmatik bir şey yaşamadık. Travma sonrası stres bozukluğumuz yok. Depresyon değiliz falan. Ama bir takım sorunlar var hayatta. Bunlarla ilgili başa çıkma becerilerini arttıracak küçük bir iki tane öneri var mı? Son iki dakika gibi düşünelim. Sonra da son sözlerinize geçeceğim. Tabii de sözü size vereyim.
2: Evet, var. Ben mesela şöyle bakıyorum yaşadığım, hayatta yaşadığım olumsuzluklara. Hiçbir şeyleri suçlamadan ama hata payları anlamında, yani bu olayın gerçekleşmesinde kimin, nelerin katkısı var? Benim katkım varsa benim bu olayı yaşamamda benim katkım ne? Katkı dediğimiz şey negatif katkılar da aynı zamanda. Peki karşı tarafın katkısı ne? Peki amaç şu, o yaşadığın olayda bu bana ne öğretti? Ben bundan nasıl bir ders çıkarırım?
1: Güzeldi.
2: O kadar önemli ki bu. Çünkü yaşadığın olayda karşı tarafı suçlasan bile ya da yaşadığın olaylarda dışsal faktörleri suçlasan bile senin dayanıklılığını, duygusal dayanıklılığını arttırmaya ihtiyacın var. Yani şu, isteğim bu değil, bilinçli bir şekilde isteğim bu değil ama bilinç dışın da buna senin ihtiyacın var. Çünkü sen o duygusal dayanıklılığını ne kadar arttırırsan yaşadığın ve yaşayabileceğin her türlü soruna karşı dayanıklılığın da güçlenmiş olacak ve daha kolay baş edebileceksin. Diğer insanlara nazaran daha kolay baş edebileceksin. Ve daha kolay atlatabileceksin. Süreç anlamında daha kolay atlatabileceksin.

0: Bu bana ne öğretti? Bu insanla yaşadığım şey bana ne öğretti? Bu ayrılık bana ne öğretti? Bu yaşadığım kaza bana ne öğretti? Hüseyin hocamız çok güzel bir şey söyledi. Mesela işte bazı şeylerin değer kazanması ile ilgili. Mesela yaşamın daha değerli olduğunu sana öğretebilir yaşadığın o şey. Evet. Yani oradan çok başka anlamlar çıkarabilirsin. İşte yeni şeyleri, belki o yaşadığın olumsuz şey seni kariyerinde seni başka bir şeye götürecek. Yeni bir kariyer belirleyecek. Belki kendinde keşfetmediğin yeni bir yanını keşfedeceksin. Yeni bir yönünü keşfedeceksin. Ya da ilişkilerini, iletişimini, iş hayatındaki başarını olumlu yönde daha iyi etkilemeni sağlayacak. Senin o yaşadığın olumsuz deneyimler. Yani şu, ah ben bunu yaşadım, vah ben bunu yaşadım. Bunun bana yaşattığı duygularla bir türlü baş edemiyorum. Evet, hepimizin, ben dahil hepimizin hatırladıkça, düşündükçe başına geldiği bazı olaylarda bazısı küçük, bazısı büyük. Yani bazısı küçük negatif anlamlar yüklediğimiz, bazısı da zihnimizde felaketleşti. Ama çok da travmatik etkisi de olmayan ama yine de zihnimiz onu bir şekilde negatifi düşünmeye eğilimliyiz ya. Çünkü niye? Hayatta kalma dürtümüzden sebep zaten tedbirliyiz, korunaklıyız. O yüzden negatifi düşünüyoruz. Negatifi düşünme eğilimimiz de zaten kendimizi koruma içgüdümüzden kaynaklı.
1: Şimdi hocam, şimdi son söze geçmek zorundayız. Tabii. Ama ben bu sorunun cevabını sizden çok güzel aldığımı düşünüyorum.
0: Ben buradan ne ders aldım? Ben bu bana ne öğretti? Bu insan bana ne öğretti? Bu olay bana ne öğretti? Evet. Ve buradan nasıl bir ders çıkarmalıyım? Evet. Hayatımı bundan sonrası, şimdi ve bundan sonra hayatıma ben bu olay benim ne katabilir? Yani aslında krizler, zorluklar fırsata çevrilebilir.
1: Yağmur yağdı, saçımız ıslandı, şemsiyeyi almamışız. Yağmura değil, şemsiyeyi almama davranışına kızacaksın. Ve artık alacaksın yağmur yağma riski varsa. Peki değerli hocam. Hani programın sonunda diyoruz ya, önümüzdeki hafta program hangi sözüyle başlasın Hüseyin Ünübol'un, ne dersiniz?
2: Yani hayat bir yolculuk. Hepimizin dünyada doğduğu yer, doğduğu aile, doğduğu kültür, doğduğu zaman hep ayrı. Ve hepimiz bir rolün biçimini, bir rol biçimleniyor. Bizim etkimiz olmamış olsa da bize verilen bir rol var. Ve bu rolü yaşıyoruz. Şimdi normal şartlar altında insanoğlunun bu şu ana kadar bahsettiğim yaşamı canlılıkla aşağı yukarı aynı. Her türlü canlı, köpek de köpek olarak doğuyor. Biz biraz daha dışarıdan kendimizi gören bir tarafımız var ve bu yolculuğun ana bence amacı insanın kendisine şahit olabileceği bir yolculuk olabilmesi. Çünkü günün sonunda bizim buradan getirebileceğimiz tek şey kendi zihnimizdeki o farkındalığın nedenini ya da anlamını ya da işte dünyanın anlamını bulmaya çalışmak. O yüzden yaşadığımız hayal kırıklığı o roldeki bir çatlaktır. Bu roldeki çatlakları ne kadar aktif olarak kendimiz yatırım yapmak için kullanırsak o kadar bir üst çatı kurabilme şansımız olur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tuğba Yağan, değerli dostum, meslektaşım, senin haftaya program nasıl başlasın istersin, son sözlerini alabiliriz.
0: Haftaya program nasıl başlasın isterim? Öncelikle şöyle, şu aklıma geldi. Kişisel olarak güçlenmek bizim elimizde. Yaşadığımız her ne olumsuzluk olursa, olumsuzluklar yaşarsak yaşayalım. Bunu atlatabilecek özgüveni kendimizde bulmamız gerekiyor. Çünkü her şey insanlar için ve bence insan olmak çok kıymetli. Ve yaşadığımız tüm olumsuzluklar bizde yeni olanakları kapı açabilir. Yani evet, bir yıkım var ama yeniden inşa da var. Evet, bir parçalanma var ama yeniden bütünleşme de var. Bunlar çok önemli şeyler diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de iyi ki geldiniz. Efendim, yönetmenimiz Naime Çelik ve yapımcımız Aynur Coşan'la Evlerinize Bir İnsan Hali bölümü daha ulaştırdık. Değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Siz harika bir hafta sonu, harika bir hafta geçirin. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelelim. Hoşçakalın.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Morten Strauss'e.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de Ağparada.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Farklı kadınların farklı hikayeleri ama aslında tüm toplumu oluşturan bir bütün oluyorlar sonuçta. Farklı alanlarda ilham veren kadın hikayelerini anlatıyoruz Yüksek Topuklar'da. Ve bu ilham veren hikayelerde aslında zorlukları, hayatın zorluklarını ve bu zorluklara rağmen hem duygusal hem maddi hem çevresel zorluklara rağmen kadınların nasıl ayakta durduklarını ve aslında kadınların gücünü anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de farklı bir sektör. Hem mücevherat sektörü hem de akademisyen olarak karşımızda duran çok önemli bir isim. Fatoş Altınbaş, Mevaris Kreatif Direktörü ve akademisyen. Hoş geldiniz Fatoş Hanım yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii izleyicilerimiz sizi tanıyorlardır, izliyorlardır ama biz bir kez daha soralım. Fatoş Altınbaş kimdir? Eğitiminiz, iş hayatınız nasıl oluştu? Bize biraz anlatın lütfen.
1: Tabii evet, uzun zamandır görünür bir şekilde hem akademisyen kimliğimle hem de mücevheratçı bir aileden geldiğim için aynı zamanda üretken işler yaparak var olmaya çalışıyorum. Ben tabii şanslıydım diyebilirim. Biraz önce siz sunuşunuzu yaparken tabii zorluklar dediniz. Pek çok genç girişimci kadın pek çok zorlukla karşılaşıyor. Ben şanslı bir aileye doğmuştum. Dolayısıyla da güzel bir eğitim alma imkanım oldu. Kendimi yetiştirme imkanım oldu. Ben Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'de okuduktan sonra Milano'da MBA işletme master'ı yaptım. Ve sonrasında da Yeditepe Üniversitesi'nde antropoloji doktorası yaptım. Orada aslında amacım akademisyenlik olarak kariyerime devam etmekti. Fakat tabii Altınbaş Mücevherat aile işimiz olduğu için yıllar yılı mücevheratın içinde büyüdüm diyebilirim. Küçük yaşlarımdan itibaren babam beni staj gibi her yaz mutlaka götürürdü. Ve tezgah silmekten kül tablası yıkamaya, yer silmeye kadar her işi yaptım aslında aslında mücevherat sektöründe. Fakat sonrasında akademisyenliği de okumayı da çok sevdiğim için devam etmek istedim ve kültürel çalışmalar çok ilgimi çekiyordu. Dolayısıyla antropolojiyi seçtim. Doktora çalışmamı yaptıktan sonra tez konum olarak da Kapalı Çarşı'daki mücevherat ustalarını ve mesleğin dönüşümünü seçmek istedim. Çünkü Kapalı Çarşı'da mücevheratta çalıştığım yıllarda ustalarla bir araya geldiğimde her zaman zanaatkarlığın bittiğini, el işçiliği, mücevheratın bittiğini, eskisi gibi değer görmediğini, mesleğin dönüşümünü bana anlatıyorlardı. Ben de gerçekten meslek bitiyor mu yoksa dönüşüyor mu onu bir incelemek istedim. 2 yıl kadar alan araştırması yaptım ve sonrasında Kapalı Çarşı'nın Taşları isminde bir kitap yazdım. O benim aynı zamanda doktora tez çalışmam oldu. Ve akademisyen kimliğimle de bu sürede babamın kurucusu olduğu Mehmet Altınbaş Vakfı, Altınbaş Üniversitesi'nde de akademisyen olarak çalışmaya başladım. Tabii mücevherat her zaman benim hayatımda, kariyerimde önemli bir rol sahibi oldu. Yaşım ilerledikçe Altınbaş Mücevherat'ta yönetim kurulu üyesi olarak işimi yapmaya devam ettim. Ve sonrasında 2019 senesine geldiğimizde kendi markamı kurmak istediğimi fark ettim. Çünkü ben biraz daha tasarım, biraz daha kişiye özel, daha farklı mücevherler yaratmak istiyordum. Ve bunu yurt dışında yapmak istiyordum. Dolayısıyla Mevaris Mücevherat'ı kurdum. Mevaris miras demek. Miras aslında benim için hem Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze Kapalı Çarşı'nın mirası, hem ailemin bana bıraktığı mücevherat mesleğinin mirası. Dolayısıyla aslında pek çok düşünceyi içinde barındırıyordu. Ve biz Mevaris Mücevherat olarak 2019'da Londra'da bir mücevherat mağazası açtık. Benim için kariyerimin önemli yapı taşlarından biridir. Sonrasında mücevherat işimi devam ettirdim. Akademisyen kimliğim de devam etti. Şimdilerde ben de dijital dünyaya adım attım. YouTube kanalıyla girişimci kadınlarla sohbetler yapıyoruz. Aynı zamanda da gittiğim seyahatleri, gittiğim sanatla ilgili aktiviteleri paylaşıyorum. Bir vlog

0: ile birlikte meslek makineleşse de yine de hala el işçiliği mücevheratta aslında değer görüyor. Tabii eski ustalar çırak bulamadıkları için, devir değiştiği için biraz zorlanıyorlar mesleklerini aktarmakta ve çok meşakkatli bir iş. Bırakanlar da oluyor ama devam edenler de oluyor. Yeni gelenler var, yeni genç tasarımcılar var. Bizim Altınbaş Üniversitesi takı tasarımı bölümümüz var mesela. Oradan mesleğe giriş yapan, kendi tasarlayan, kendi markasını kuran gençler var. Biz de hem üniversite olarak hem vakıf olarak onları destekliyoruz. Hem de aynı zamanda sektörün ilerlemesi, büyümesi için. Çünkü mücevherat sektörü aslında Türkiye ekonomisi için çok önemli bir sektör. Çünkü İtalya'dan sonra kendi coğrafyamızda, Avrupa'da ikinci en büyük üretici Türkiye.
1: Peki üretiyor ama hem ham madde açısından hem insan kaynağı açısından yeterli mi? Yoksa hani takı tasarımlarında bitiyor mu hevesimiz? Ne dersiniz?
0: Hayır, aslında yeterli. Şöyle ki bizim çok fazla imalat atölyelerimiz var ve son 2 seneye kadar da üretim maliyetleri Türkiye'de düşük olduğu için yurt dışından Avrupalı pek çok markada bizde üretim yaptırmayı tercih ediyordu. Biliyorsunuz pek çok ekonomik sorun siz de Özlem Hanım programınızda sık sık dile getiriyorsunuz. Şimdilerde biraz maalesef üretimin Mısır, Malezya gibi ülkelere kaydığı konuşuluyor. Üretim maliyetlerinden dolayı. Yani umuyorum ki devlet verdiği çeşitli desteklerle bunun önüne geçecektir. Çünkü Türkiye kendini çok geliştirdi mücevherat tasarımı ve üretimi konusunda. Bunun devam etmesi bence Türkiye ekonomisi için çok değerli.
1: Çok zor ve çok incelikli bir iş değil mi? Böyle özel bir gözün olması gerekiyor bunun için.
0: Tabii, yani tasarım ayağı bambaşka bir iş. Üretim ayağı çok meşakkatli. Siz tabii tüketici olarak bir mücevhere baktığınızda ışıl ışıl parlak bir şey görüyorsunuz. Onu tertemiz müthiş bir vitrinde görüyorsunuz. Ama arka tarafta aslında zararlı maddelerle yapılan bir üretim süreci, dikkat edilmezse insan sağlığına bile zarar verebilecek bir üretim süreci var. Dolayısıyla atölyeler biraz karanlık, atölyeler biraz zor ve atölyeler genelde erkek egemen, bunu da söylemeliyim. Hani tasarım kadın egemen ama atölyeler, üretim daha erkek egemen. Ama yine de Kapalı Çarşı'nın kendi doğasında öyle büyülü bir dünyası var ki her ne kadar son 20 yıldır üretim biraz kuyumcu kente kaymış olsa da yine de hala o büyüsünü devam ettiriyor. O atölyelerden bu ürünlerin çıkması ışıl ışıl ama arka plan gerçekten zor.
1: Peki Mevalis'in hikayesini biraz daha dinleyelim. Yurt dışında üretmek, daha doğrusu yurt dışında satış için yola çıktınız. Ve nasıl bir ilgi gördü? İlk biraz bize hikayeyi ve doğuşunu anlatır mısınız?
0: Tabii Mevalis bir doktora tezinden doğan bir marka olduğu için aslında oldukça sağlam temellere oturmuş bir hikayesi var. Biz Türk kültüründe tabii Cumhuriyet yıllarından itibaren farklı bir kimlik oluştursak da biraz daha geriye gittiğimizde Osmanlı İmparatorluğu bizim çok önemli bir kültürel altyapımız. Ve Osmanlı İmparatorluğu özellikle en parlak yıllarında, yani 15. ve 16. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Kapalı Çarşı'yı kurmasıyla birlikte çok uzun yıllar boyunca da hem seyahat yollarının merkezi olmuş, hem ticaretin merkezi olmuş, finansın merkezi olmuş ve o yıllarda mücevherat, çok değerli mücevherat ticareti de İstanbul üzerinden yapılırmış. Bu hikaye özellikle Avrupalılara anlattığımızda son derece ilgi çekici aslında. Biz bu hikayeyi biraz anlattık. Benim Kapalı Çarşı'nın taşları, The Stones of Grand Bazaar diye İtalyan bir yayın evinden çıkardığım, özellikle kabul görmesi için İngilizce olarak çıkardığım ve İtalyan yayın evinden çıkardığım bir kitabım var. Önce biz bu kitabı tanıttık biraz yurt dışında. Dolayısıyla önce bu Kapalı Çarşı'daki 500-600 yüzyıllık geriye gitmiş tarihi biraz anlattık. Oradaki mücevherata nasıl bakıldığını, sarayda asillerin nasıl mücevherat kullandığını, bunları anlattık. Sonrasında aslında bizim bu kültürü yansıttığımızı, modernite ile birleştirdiğimizi anlattık. Çok fazla davetler, toplantılar yaptım ben. İngiltere'de açtım ilk mağazayı. Çok ilgi gördü. Anlattığınızda insanların çok hoşuna gitti. Çünkü aslında İngiltere'de baktığınızda monarşiden gelen bir ülke olduğu için hem İngilizler hem Avrupalılar seviyorlar bu kültürel anlatımları, ki çok gerçek bir hikaye anlatıyoruz biz. Ben kendim zaten bu hikayeye çok hayranlık duyuyorum.

0: ve zaten takip ediyorum Mücevherat'ın tarihçesini, çok değer veriyorum. Bunu biraz anlattık ve modernite ile eski sembolleri, Kapalı Çarşı'nın, Nuru Osmaniye'nin, Ayasofya'nın duvarlarındaki, taşlarındaki renkleri, sembolleri kullanarak oluşturduğumuz yeni mücevherat koleksiyonlarını sunduk. Çok ilgi çekti. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Yani ben hani bunu yaparken açıkçası ticari kaygıdan ziyade benim babamın her zaman üniversite kurarken de bir düşüncesi vardı. Yani bu ülkenin bize verdiklerini ülkeye, vatanımıza ve milletimize geri vermek. O idealle de bunu yaptım. Yani bu ülkede büyümüş, kuşaklardır bu ülkede büyümüş bir aile olarak, bir aile ferdi olarak ülkeme ne katkı sunabilirim? Ülkemi nasıl tanıtabilirim? Ve bu sektörün içinden geliyorum küçük yaşlardan beri. Aslında mücevherat Türkiye'de çok güçlü bir sektör ama daha fazla markayla, daha fazla tanıtılması gerekiyor diye yola çıkmıştım. Bu amaçla yaptığım faaliyetlerin çok güzel geri dönüşü olduğunu düşünüyorum. Bugün ben 2019'da yola çıktığımda çok daha az uluslararası platformlarda kendine yer bulmuş markalar vardı. Şimdi daha fazla var mesela. Bence çok gurur verici. Özellikle de kadınların başı çekiyor olması Özlem Hanım. Şu anda Londra'da 3-4 tane çok değerli mücevher markası var. Mağaza açan ve kadınlar tasarımcıları ve girişimci iş kadınları olarak başı çekiyor. Çok gurur verici ülkem adına.
1: Peki Londra dışında başka nerelerde var ya da olacak?
0: Evet, Amerika'da da ünlü perakende dükkanlarında satıştayız. Yine Paris'te aynı şekilde. Şimdi biraz Orta Doğu'ya bakıyoruz. Neler yapabiliriz Orta Doğu'da diye. Tabii Avrupa'da, İngiltere'de ve Amerika'da biraz daha farklı bir mücevherata bakış var. Orta Doğu'da biraz daha farklı. Avrupa, Amerika, İngiltere mücevheratta tasarıma çok değer veriyor. Özgün bir şey gördüğünde, özellikle de tasarımcısıyla tanıştığında bu çok hoşuna gidiyor ve almak istiyor, onu kullanmak istiyor. Orta Doğu biraz daha henüz marka odaklı, tüketici marka takmak istiyor. Tabii ki şimdi çok yüzyıllardır bu işi yapan markalar var. Fransız markaları, İtalyan markaları. Onlarla rekabet etmek çok kolay değil. Ama ben inanıyorum ki biz genç bir cumhuriyetiz. Bizim markalarımız da şimdi kendine yer edinmeye başlıyor tasarımla birlikte. Ya geleceği çok parlak mücevheratta Türkiye'nin.
1: Şimdi tabii az önce dediniz İngiltere diye. Şimdi orada bir tabii Royal markası var ve dolayısıyla aslında her şeyi bir şekilde kraliyete bağlayarak çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Türkiye'nin çok ciddi, çok önemli bir mirası var. Çok derin bir kültür var ama biz herhalde bunu markalaştırmak konusunda birazcık daha geride kalıyoruz, değil mi? O yüzden bu sizin bu çabanız aslında çok önemli bir tarihi de simgeliyor.
0: Evet, kesinlikle. Tabii Türkiye'nin Cumhuriyet tarihine baktığımızda bir Türk ulusu birliği ve bilinci yaratılması için de farklı inkılaplar ve düzenlemeler yapılmış. Onlar da tabii bütün aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ulus devlet düzeninde pek çok ülkede bu yapılmış. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen kültürel zenginliğimize sahip çıkamamışız pek. Ama bence 21. yüzyılda bunu daha çok yapmalıyız, daha çok göstermeliyiz. Orada çok zengin bir kültürel birikim var. Çok güzel, parlak yıllar, kudretli bir imparatorluk. Yani ben hani bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum ve biz de neden bu kültürel geçmişimizi yansıtmayalım? Hatta daha da geriye gittiğimizde Türk kültürü olarak Osman Bey, Orhan Bey zamanları bile, o zamanlardaki semboller Özlem Hanım, kullanılan yazıtlar, yani onlar, o Göktürk Selçuklu yazıtları, Selçuklu dönemi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi vardır Ankara'da, gezdiğinizde orada görebiliyorsunuz o sembolleri. O kadar değerli ki velhasıl geçen gün bir etkinlik gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi orada bir etkinlik yapmış. Yani ne kadar güzel ve değerli. Hepimiz buna katkı yapmalıyız bence.
1: Peki şimdi aslında bu yıl da böyle altının altın yılı oldu. Sizin aileniz de böyle biraz altınla anılır aslında ama sizin mücevheratta kullandığınız ürünler aslında ne? Hangi malzemeleri daha çok kullanıyorsunuz?
0: Biz 18 karat altın ve 14 karat altın kullanıyoruz. Ayar diyeyim. Hı-hı. 18 ayar ve 14 ayar altın dersem daha doğru olur. Ve pırlanta kullanıyoruz. Pırlanta da doğal pırlanta kullanıyoruz. Şimdi bir de lab diamond, laboratuvar pırlantası Mart'ta çıktı. Henüz o kulvara girmedim ben. Kararsızım biraz. Hani sektör nasıl şekillenecek bilmiyorum. Çünkü biz aslında pırlantaya yüzyıllar boyunca toprağın altında kalıp yüksek basınçla oluşmuş bir maden olduğu için değer veriyorduk. Şimdi laboratuvarda üretilmesi bilemiyorum nasıl bir yansıma yapacak. Fakat pırlanta da gittikçe değerleniyor. Tabii mücevherat her zaman değer kazanıyor materyalinden dolayı. Ama el işçiliğinden dolayı da bence zamanla değer kazanacak. Altın muhteşem bir yatırım aracı oldu. Hatta biliyorsunuz espriler dönüyor. Böyle eski kuşak işte dedem altın almış kenara koymuş. 2 yılda yaptığı kazanç benim borsada yaptığım kazancın kat be kat üstünde gibi espriler dönüyor. Çok doğru. Altın insanlık tarihinin en değerli madeni. İnsanlık kendini bildi bileli altına o değeri vermiş. Toprak altında kalsa bir şey olmaz. Ateşten erise bir şey olmaz. Yani gerçekten hani dünya finans sisteminin üzerine kurulu bir maden olmayı hak ediyor. Ve aynı zamanda mistik ve bir gücü de var bence insana iyi gelen. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü o kolektif bilinçte çok değerli bir şey olduğunu yüklediğimiz için üzerinizde altın taşıdığınızda bence o ruha da iyi gelen bir şey. Ben buna da inanıyorum.
1: Peki altına şimdi evet zengin anneannelerin ve babaannelerin dönemi ama gençler nasıl bakıyorlar altına? Yani gençlerde de bir altın sevgisi, bir mücevherat sevgisi var mı? Tüketim nasıl değişti?
0: Tabii bijuteri dediğimiz altın kaplama takılar da çok revaçta ve bu hızlı tüketim çağında hani biraz bütün ürünlerden hızlı sıkılma eğiliminde olabiliyoruz hepimiz. Dolayısıyla al at, hani biraz kullan at gibi bir bilinç de oluyor olabilir. Ama bence pandemiden sonra herkes biraz sahip olduklarının değerini daha çok bilmeye başladı. Benim de iki kızım var. Biri 17, biri 14 yaşında. Allah'ım. Onlardan da gördüğüm kadarıyla onlar da artık ve onların arkadaşları, gençler kalıcı olan şeyler almak istiyorlar. Ve kalıcı olan bir şey aldıklarında onu uzun yıllar kullanabilmek istiyorlar ve buna değer biçiyorlar. Yani hani bu bana annemden kaldı, bu bana anneannemden kaldı veya işte bunu babam bana 17 yaş doğum gününde almıştı gibi anlamlar yüklemeyi seviyorlar. Dolayısıyla gençler de şu an altına çok değer veriyor. Yatırım aracı olması tekrar üstüne basa basa söylemek gerekir ki altına olan talebi arttırıyor.
1: Peki şimdi aslında bir yandan da perakende sektöründe çok ciddi bir e-ticarete dönüş var. Şimdi bu kadar değerli ürünler e-ticaretten alınabiliyor mu? Ya da nasıl güveniliyor? Sizin hani uzaktan bunları temin etmek isteyenler için nasıl bir formül üretiyorsunuz?
0: Tabii e-ticarette özellikle altın ve mücevheratta isim ve güvenilirlik çok önemli bir hale geldi ki altınbaş mücevherat olarak biz bunun tabii çok faydasını gördük. Altınbaş mücevherat 1970'li yıllardan beri kalitesiyle, ayarıyla, taş kalitesiyle kendini ispatlamış bir mücevherat evi. Altınbaş mücevheratın e-ticareti çok iyi gidiyor. Fakat Mevaris tabii yeni kurulmuş bir marka. Dolayısıyla satın alırken tüketici giriyor, bakıyor, güvenebilir mi, güvenemez mi diye. Mevaris'in e-ticaret yönü henüz çok gelişmiş değil. Biz onun üzerinde çalışıyoruz. Yine de ben ama mücevheratın özellikle de yüksek kalitede mücevheratın bir deneyim sonrası satın alınan bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla deneyim pazarlama dediğimiz aslında experience marketing pek çok lüks markanın da perakende markasının da uyguladığı yani müşterinin gelmesi, müşterinin sohbet etmesi, gerek satıcıyla, gerek tasarımcıyla, kreatif direktörle. Orada bir duygu paylaşımı ve sonrasında satın alma yapıldığını düşünüyorum. Böyle bir eğilim var. Rekabet de çok fazla Özlem Hanım şu anda markalar arası. Aslında işte insanlar, kişiler kişilerden satın alma yapar gibi de bir strateji var. Biraz öyle ilerliyor bence lüks segmenti. Mevaris de biraz lüks segmentinde kalıyor mücevheratta.
1: Peki teknoloji nasıl giriyor bu sektöre? Teknoloji ve yapay zeka?
0: Tabii yapay zeka ile tasarım yapmak için şu an programlar geliştiriliyor. Bizim de üniversitede bir yapay zeka merkezimiz var. Ben çok ilgiliyim yapay zeka ile. Kendim de eğitimini aldım, üşenmedim. Eğitimin yaşı yoktur dedim ve çok ilgiliyim. Geçen sene biz Cosmos diye bir koleksiyon yaptık ve Cosmos koleksiyonunu bir yapay zeka modeliyle tanıttık. Bu da aslında Türkiye'de bir ilkti. Mücevherlerimizi yapay zeka modelinin üstüne taktık. Iris koyduk adını. Muhteşem güzellikte bir kadın çıktı. Hatta herkes bu kadın kim falan ama o

0: bir yapay zeka modeliydi. Bir yandan böyle görsellikte kullanabiliriz. Bir yandan da diyorlar ki artık ileride tasarımları da yapay zeka yapıyor olacak ve sonsuz seçenek sunduğu için o tasarımlar arasından seçip ürettirmek daha kolay olacak. Artık biliyorsunuz öyle bir gelişti ki teknoloji, tasarımı bilgisayara yüklüyorsunuz. Bilgisayar 3 boyutlu hale getiriyor ve sonra da dökümü gerçekleşiyor. Yine de tabii el işçiliği gerekiyor son aşamalarda. Fakat ben yardımcı olacağını düşünüyorum. Tabii elbette işsizlik yaratacak mı yapay zeka? Yaratabilir. Öyle bir risk var insanlar için, toplum için. Böyle bir dezavantaj oluşturabilir.
1: Peki bu girişimci yanınızı öğrencileriniz nasıl buluyor? Çok gelip nasıl girişimci olabilirim diye soran var mı?
0: Tabii. Öğrencilerle güzel bir etkileşim içindeyiz ve onlardaki enerjiyi ve motivasyonu görmek bana çok iyi geliyor. Tabii bir pandemi atlattık hep beraber. Evet. O zaman biraz umutsuzluğumuzu da paylaştık beraber. Sonrasında ekonominin kötü gitmesi gençleri birazcık ürküttü, korkuttu. Fakat yaratıcı zihinler için, girişken insanlar için, krizleri fırsata çevirmeyi bilenler için her zaman bence açık kapılar var. Ben her zaman onu söylüyorum. Bulabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmak yok. Ama üniversite enerjisi çok yüksek bir yer. Çok mutluyum orada olmaktan. Gerçekten beni çok besliyor.
1: Kız çocukları artıyor mu? Yani okuyan kız çocukları artıyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bizim üniversitede çok fazla kız öğrenci var ve çok istekli bir şekilde okuyorlar. Erkeklere göre daha motiveler, daha istekliler. Bunu görmek beni çok mutlu ediyor. Aileler de mutlaka kız evlatlarını üniversiteye göndermek için çabalıyorlar. Bence bu çok olumlu bir şey aslında.
1: Peki, Türkiye'de kadının geldiği konum olarak iş hayatında ve yönetici olarak nasıl görüyorsunuz? Nereye geldik ve daha gidecek yolumuz var mı? Nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz? Özellikle şimdi tabii yurt dışında da çalışıyorsunuz. Bir karşılaştırma yaptığınızda neredeyiz diye sorayım.
0: Tabii kadının işi zor. Çünkü kadın hem evde anne, hem aileyi kurması gerekiyor, yuvayı dişi kuş yapar gibi kültürel bir inancımız var. Hem ailedeki yaşı ilerleyen aile üyeleriyle ilgilenmek gibi sorumlulukları var. Eğer ekonomik olarak aileye katkı yapması gerekiyorsa çalışması gerekiyor mutlaka. Çok fazla rolü var. O yüzden işi zor. Fakat yine de bence Türkiye'de kadınlar ekonomiye katkı yapmak için üstün efor sarf ediyorlar. Özellikle gölge ekonomi dediğimiz biraz maalesef kayıt dışı ekonomide kadınlar çok fazla çalışıyor. Bunlar belki de çok da fazla konuşulmuyor. Ama onları ekonomiye daha fazla nasıl katabiliriz diye çok güzel çalışan sivil toplum kuruluşları da var Türkiye'de. Ben onların çalışmalarına da zaman zaman şahit oluyorum. Tabii cam tavanlar olgusundan bahsediyoruz. Biz özellikle sosyolojide sık sık dile getiriyoruz. Kadın bir yere kadar yükselebilir ve oradan sonra yükselemez. İşte hemşireler kadındır, doktorlar erkektir. İşte bankacılık sektöründe en üst düzeydekiler erkektir. Altta daha sekreteryada olanlar kadındır gibi. Böyle ayrımlar var. Bunlar devam ediyor ama bunlar Türkiye'ye has değil Özlem Hanım. Bunlar dünyada da böyle. Yani bugün Hollywood'a baktığınızda kadın aktrisler erkek aktörlerden hala daha az ödenek alıyor ve bununla ilgili hatta protestolar yapıyorlar vesaire. Bu bence dünyanın sorunu. Yani kadın erkek eşit işsizlikleri Türkiye'ye indirgenemez. Bu bir dünya sorunudur. Yüzyıllar boyunca da bununla kadınlar mücadele ediyor. Kaldı ki Türkiye özellikle Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kadınlar konusunda, haklar konusunda çok ileri de bir ülke ve bunun da devam ettiğini düşünüyorum ben. Kadının seçimidir ailede kalmak, çocuk sahibi olmak. Kadının bence aile içindeki rolü de çok önemlidir. Ev hanımlarının kültürel dokumuz üzerindeki rolü çok önemlidir mesela. Ben buna çok inanıyorum. Ama tabii kadın bunun yanında da eğer çalışmak istiyorsa, buna fırsat bulabiliyorsa da muhteşem bir şey. Yani bu dünyanın bir sorunu ve maalesef devam ediyor. Ama yani bizler çalışmaya devam ettikçe, üretmeye devam ettikçe daha iyi olacak genç jenerasyonlar.
1: Peki sizin için dönüm noktası neydi hayatta?
0: Benim için tabii En büyük dönüm noktalarından biri doktora tez çalışmam oldu. Hem beni çok etkiledi, hem süreç beni çok geliştirdi o sırada. Akademik kariyerimin yapı taşı oldu. Genelde böyledir tabii, doktoralar akademisyenlerin yapı taşı olur. Sonrasında Londra'da açtığım mağaza, orada onu tek başıma yapmış olmam. Gerçekten ben Londra'ya gidip tek başıma şirket kurdum. Tek başıma bütün avukatlarla oturdum, her şeyi yaptım. Özellikle tek başıma yapmamı babam istedi ve çok fazla bana destek vermedi o konuda. Madem sen buna kafaya koydun, git yap o zaman kendin dedi. O bana çok büyük tecrübeler kazandırdı. Her zaman başarı değildi. Başarısızlıklarım da oldu. Kayıplarım da oldu. Maddi manevi elbette. Ama yine de oradan kazandığım tecrübe benim için bir dönüm noktası oldu ve önümü daha iyi görebilmem için de pencereler açtı. Olumsuz bir şey söylemem gerekirse de bu yıl babamın vefatı benim için bir başka dönüm noktası. Olgunlaşma yolculuğumda bir başka dönüm noktası oldu. Zor 2 yıl geçirdik hastalık süreciyle ailemle ben. Mekanı cennet olsun, takdiri ilahi bu kadarmış deyip tabii yasımızı yaşıyoruz hala bile, çok geçmedi üstünden. Ama hayat deyip böyle önümüze bakmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Peki başarısızlık dediniz. Sizin için başarısızlık nedir? Böyle hayatta gerçekten çok büyük bir başarısızlık yaşadım ve bu bana çok şey öğretti dediğiniz bir nokta var mı?
0: Ben tabii çok büyük hayallerle Londra'da mağaza açtım. 2019 yılıydı ve ondan bir yıl sonra pandemi patladı. Dolayısıyla bir anda eve kapandık, seyahat edemiyor olduk ve ben çok mutsuz oldum. Yani çok üzüntü yaşadım. Yatırım yapmıştım. Kendi çapımda iyi de bir yatırım yapmıştım. Kendim yapmıştım her şeyi. İlk önce çok demoralize oldum tabii, hepimiz evlere kapanınca. Ama tabii küresel yaşanan bir şeydi ve yapacak hiçbir şey yoktu. Orada kabullenmeyi öğrenmek zorunda kaldım. Günlerce üzüldükten sonra onu nasıl değerlendirebiliriz, eksiklerimiz nelermiş, yeni bir marka olarak altyapı eksikliklerimiz varmış çok fazla, bunları tamamlamak için ekiple çalışmaya devam ettik, dijital ortamlardan çalışmaya devam ettik. Her gün ofise gider gibi giyiniyordum, hani çalışma odasına iniyordum, çalışma odasına çevirdim odamda, evimdeki bir yeri, oraya inip online ekiple birlikte çalışmaya devam ettik. Pandemi sonrası ekonomiler hemen tekrar kendine gelmedi. İnsanlar seyahatlere başlamadı. Tabii dolayısıyla Londra'daki mağazayı 3. yıl sonunda ben kapatma kararı aldım görmek için. Orada bir mutsuzluk ve üzüntüm oldu tabii, ama o bana şunu öğretti: hayatta her şey olabilir. Yani risk almak zorundasın. Hani bunu yapmak zorundasın. Bunu yapmalıydın. Yaptın, gördün, ticareti gördün, tek başına yaptın. O bana ilk başta başarısızlık gibi geldi elbette. Çünkü yani ben bunu devam ettirecektim. Çok büyük hayallerim vardı ki 2018-2019 ekonominin çok güzel olduğu yıllardı. Yani çok dolu olduğu, insanların seyahat ettiği, para harcadığı güzel de yıllardı. Pandemiyle birlikte hayatta her şey olabilir'i öğrendim. O beni hani çok etkiledi. Tabii sonra böyle teselli bulmak için babamla konuştuğumuzda, babam tabii benim hayatımda çok önemli bir role sahip, idolümdür. Kızım dedi, koca koca şirketler battı. Hani sen de bir mağazada böyle bir başarısızlık hani yaşamış olabilirsin. Olabilir, hayat bu dedi. Hani o bana çok şey öğretti. Onu söyleyebilirim açıkçası, ama öğrendiklerim daha fazla sanırım.
1: Peki hayatta rol modeliniz babanız mı?
0: Evet. Rol modelim babam. Çok idealist bir insandı. Çok sakin, sabırlı, tahammül seviyesi yüksek bir insandı. Ailemizin de en büyüğüdür. Babamdan sonra 5 amcam var. Amcalarım da benim hayatımda çok önemli role sahip. Aile şirketiyiz zaten biz. Ama bizim ailemizde gerçekten yol gösterici, vizyoner bir insandır babam.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Sağ olun.
1: Peki şimdi bundan sonraki dönem için baktığımızda en büyük hayaliniz ne markanızla ilgili?
0: Markamla ilgili en büyük hayalim, markamı uluslararası tanınırlığı olan ve Türkiye'deki mücevherat kültürünü ve sanatını ve zanaatini yansıtan bir marka olarak devam ettirmek ve duyurmak. Tabii bu uzun ve meşakkatli bir yol. Sabırlı bir şekilde bunu sürdürmek gerekiyor. İnşallah yapacağız diye düşünüyorum, ama evet, hedefim ve hayalim bu.
1: Peki siz ne takmayı seviyorsunuz?
0: Ben zaten tabii ki altın baştan dolayı küçüklüğümden beri hep altın ve takıların içinde olduğum için takıyı çok severim. Her türlü

0: takı takmayı severim. Yani üst üste takarım, karıştırırım. Çok yüzük takmayı severim. Kolye, küpe, aklınıza ne gelirse takı benim yani olmazsa olmazım. Takı takmadığım zaman kendimi mutsuz hissediyorum.
1: Peki böyle bir biriktirdiğiniz koleksiyonunuz var mı?
0: Koleksiyonum tabii ki anneannemden gelen, babaannemden gelen takılarım var, değer verdiğim. Kendim kızlarıma biriktirdiğim, işte babamın, annemin bana hediye ettiği takılarım var. Yani özellikle biriktirdiğim bir şey yok ama altın, pırlanta, değerli taş, yakut çok severim değerli taşlardan. Güzel bir koleksiyonum var diyebilirim.
1: Peki tesbih de varmış galiba.
0: Evet. Tesbihi de yine babamdan aldığımız ilhamla bir ay kadar önce bir koleksiyon çıkardık. Babamın tesbih koleksiyonu vardı. Çok severdi. Ben de babamın hastalığı döneminde onun tesbihlerini böyle elimde taşımaya başlamıştım. Özellikle 99'luk uzun bir tesbihi vardı. Sonra elimde gören herkes onu çok beğendi. Ben de ona anlam yükledim. Daha sonra ben babamın vefatından sonra 40 duasını yaptıktan sonra biraz ruhsal iyileşmem için Bali'ye gittim ve 15 gün orada kaldım ve çok orayı sevdim. Orada gerçekten o doğa yapılaşmamış olması, stresten uzak olması bana çok iyi geldi. Ve orada bu doğal taşlarla böyle bir koleksiyon yaratma fikri geldi aklıma. Ve oradan getirdiğim taşlarla da böyle bir koleksiyon yaptık. Altın koyduk ucuna. Benim boynumda da var. Biz tesbih kolye diyoruz ve çok amaçlı kullanabilirsiniz. Hem uzun kolye olarak hem kısa kolye olarak, tesbih kolye olarak da kullanılabiliyor. Bu koleksiyonda güzel mevarise bir tat getirdi.
1: Peki, şimdi bundan sonraki dönem için baktığımız zaman aslında hayattan süzdüğünüz pek çok duygu var, pek çok kazanım var. Peki, geçmişe baktığımız zaman 18 yaşındaki Fatoş bugün karşınızda olsa ne söylersiniz ona?
0: Tabii 18 yaşında üniversite sınavları vardı. Ben de çok hummalı bir şekilde hazırlanıyordum. İyi bir öğrenciydim, okumayı da severdim. Tabii 18 yaşında çok heyecanlıydım, hatırlıyorum. Bir an önce her şeyi yapmaya çalışıyordum. Ona söyleyeceğim şey biraz daha sakin olmasını salık ederdim sanırım. Hayatın aslında hem ciddiye alınarak yaşanması gerektiğini ama aynı zamanda da hepimizin topraktan gelip toprağa gittiğini ve dolayısıyla çok da fazla kendimizi sıkıntıya sokmanın da gerekmediğini söylerdim. Biraz bu son yıllarda edindiğim tecrübelerden kendime de sıklıkla söylediğim bir şey. Tabii üretken olmak, çalışmak bunlar çok güzel şeyler ama fazla stres olmaya da değmez aslında hayatta hiçbir şey. Biraz öyle düşünüyorum artık. Öyle söylerdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Fatoş karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: ona da iyi işler yaptın, aferin sana, iyisin derdim herhalde, motive ederdim. Birazcık böyle pozitif olmayı seviyorum.
1: Peki, tabii aynı zamanda öğretmensiniz ve pek çok genç kızla da karşı karşıya geliyorsunuz ama ekrandan da söyleyelim, genç girişimciler için ne önerirsiniz? Şu anda Türkiye'de girişim yapmak için nasıl bir ortam var ve tabii dünyada da ve nasıl hareket etmelerini tavsiye edersiniz?
0: Pandemi sonrası çok değişti dünya. Özellikle ekonomi ve finans çok değiştiğini düşünüyorum ben. Ticaret yapmak çok zorlaştı. Burada gençlerimiz çok heyecanlı, mezun olmak istiyorlar, hemen kendi işlerini yapmak istiyorlar. Oysa tecrübe çok değerli ve çok önemli. Ben mezun olan gençlere şunu söylüyorum, mutlaka bir işe girin ve çalışın. İş tecrübeniz olmak zorunda. Hangi sektöre ilginiz varsa, tekstil, mimarlık, mühendislik, doktorluk, eczacılık, neyse. Eczacılık, babam bana eczane açar, hemen işletirim. Hayır. Mutlaka bir eczaneye gir. Önce orada çalış, kalfalık yap. Bir neymiş, nasılmış, nasıl konuşulurmuş. Bunları öğren. Yani bu beceriler kendi kendine kazanılacak beceriler değil. Bu gerçekten daha usta insanların yanında öğrenilecek şeyler. Tecrübe çok değerli bir şey. Tecrübeli insanlardan öğreneceğimiz şeyler çok değerli bilgiler. Konuşmak, danışmak, öğrenmek ve muhakkak bence önce

0: Özellikle bir 4-5 yıl yapacağın işle ilgili hali hazırda o işi başarmış bir yerde tecrübe edinmek üzere çalışmak, o disiplini kazanmak için de çok önemli. Daha sonra hayal kırıklığı yaşamamak için de çok önemli. Tam olarak ne istediğini anlamak için de çok önemli. 20'li yaşlarında insan her şeyi biliyor zannediyor. Her şeyi zaten çözmüş zannediyor. Ne istediğini biliyor zannediyor. Oysa öyle değil. Sonradan kafalar çok değişiyor, düşünceler çok değişiyor. Mutlaka kendilerine zaman versinler, acele etmesinler. Bir iş kurmak gerçekten hiç kolay bir şey değil. Ve bir iş kurup devam ettiremediğinizde de büyük hayal kırıklığı ve başarısızlıkla kendi içinize bile kapanabilirsiniz. Bir sonraki iş için cesaretiniz bile kalmayabilir. Yani mutlaka öncesinde tecrübe. Tecrübe çok değerli. Bunu söylerim, söylüyorum öğrencilerime de. Yani gocunacak bir şey yok. Zorlanacaksanız da zorlanacaksınız. Bir işe girip çalışacaksınız. Önce göreceksiniz. Ben de çalışarak ve beni müdürüm girdiğim işte ilk 6 ay ağlattı. Bana hiç iş vermedi yani dayanabilecek miyim diye. Bir mücevherat ustasıydı o da, taş ustasıydı. Çok şey öğrendim ondan sonrasında. İyi ki dayanamadım, ben de ağlayarak gidiyordum babama. Ben yapamayacağım, çalışamayacağım ki, bizim bünyemizde çalışan bir ustaydı ama olsun, kendi prensipleri, sınırları vardı. Yok, dayanacaksın dedi. Dayandım, sonra gerçekten çok yani aldım karşılığını da. Kesinlikle gençlerin bunu yapması şart. Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki küçükken Kapalı Çarşı'da dolaşırken o havayı solurken bugünü hayal edebiliyor muydunuz? O dönemden anılarınız var mı?
0: Yani var tabii, Kapalı Çarşı o zaman da çok güzeldi. Kapalı Çarşı'nın böyle çok mistik bir havası var. Sokaklarda dolaştığınızda sanki yüzyıllar öncesine gidiyor gibi hissediyorsunuz. O zaman daha derli toplu, hele de ben 10-12 yaşındayken daha derli toplu bir kuyum dükkanımız vardı diyeyim. Oraya girmek, çıkmak, esnafla babam, amcam arasındaki görmek, oradaki iletişimi anlamak, sonra aslında işimizin nasıl büyüdüğünü izlemek, yani bunlar benim için çok değerli tecrübeler. Tabii biz de Altınbaş Mücevherat olarak kolay olmadı. Çok yoğun saatler çalışırdı hem babam hem amcalarım. Cumartesi pazar çalışırdı. Yani kolay olunmuyor gerçekten de. Bizler tabii üçüncü nesil olduğumuz için biraz daha belki bir şeyleri kolay yaptık ama ben de üçüncü neslin en büyük temsilcisiyim. Dolayısıyla ben de daha aslında yoğruldum. Şimdi tabii doku değiştirdi biraz Kapalı Çarşı. Biraz o tabelalarla kirlilik geldi. Doğrudur. Altyapı artık kaldırmıyor oradaki yapılaşmayı. Doğru, tüm bunlar doğru. Yağmur yağdığında falan kötü oluyor biraz. Bunu korumaya çalışmamız lazım. Oradaki hanlar, dükkanlar, yani aslında orası bir müzeye bile çevrilebilir, biliyor musunuz Özlem Hanım, korunmak için. Veyahut da oradaki iş yerleriyle ortak çalışmalarla, oradaki ustalar da o müzenin bir parçası gibi olur çünkü aslında. Yani çok çok değerli bir bölge. Gerçekten hani ben tabii içinde yaşadığım için böyle hissediyor olabilirim. Sevmeyenler de vardır biliyorum. Belki kirli pis bulanlar da vardır. Esnaf da değişti biraz. Ama gerçek Kapalı Çarşılı olanlar oradaki kültürü bilir. Mesela kadına çok büyük saygı vardır. Yani ben orada genç kızken çalışırken, yani kimse kafasını kaldırıp bakmazdı bile mesela. Yani hani çok güvende hissederdiniz kendinizi. Başınıza hiçbir şey gelmeyeceğinden emin olurdunuz. Tek başına bir kadın olarak dolaşırken bile öyleydi esnafın ahlakı, kültürü. Yani dilerim ki böyle devam edebilsin. Hala yine öyle biraz olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi aile şirketlerini devam ettirmek de çok kolay değil. Hem dünyada ama özellikle de Türkiye'de son dönemde çok daha da fazla gördük. Yani üçüncü nesle geçebilen aile şirketi bile çok az aslında.
0: Evet.
1: Siz devam ettiriyorsunuz. Önemli bir marka, önemli bir isim. Bundan sonrası için ne öngörüyorsunuz peki? Yani aile şirketinin profesyonel olarak devam edebilmesi, kurumsal olarak devam edebilmesi nasıl mümkün oluyor? Sizde nasıl işliyor bu durum?
0: Bizde bir aile anayasası var. Bu muhakkak şart. Aile Şirketleri Araştırma Merkezi kurduk biz üniversitede bir 10 yıl kadar önce. Ben kendim de orada akademisyen olarak çalışmalarda yer aldım. Bir aile anayasası oluşturduk. Ne var bu aile bu aile anayasasında. Mesela 5 yıl dışarıda bir şirkette tecrübe sahibi olmadan gelip aile şirketlerinde çalışamıyorsunuz. 3. kuşak temsilcisi olarak. Her aileden yönetim kurullarında sadece bir kişi

0: olabiliyor. Üçüncü kuşağı şirket yönetim kurullarına yerleştirdiler. Fakat şirketler kurumsal olarak yönetiliyor. Yani şirketin CEO'su var, CFO'su var ve oraya kimse karışamıyor. Türkiye'de genelde patron şirketi tabii şirketler. Hatta bana böyle bazen arkadaşlarım geliyor, işte ya şu şirketin reklam işini bizim ajansa verebilir misin? Veremem, yani öneremem bile. Çünkü biz de şu an üçüncü kuşak olarak yaklaşık 24 kişiyiz. Yani 24 kişiden, kuzenlerden herkes birini önerse o müdür ne yapacak? Yani öyle şeylere çok dikkat ediyoruz. Kurumsallaşmaya çok özen gösterdik. Herkes kendi ayrı işini kurdu. Ben mücevheret işi yapıyorum. Mesela kendi ayrı şirketim var. Erkek kardeşimin inşaat işleri var. Yurt dışında, yurt içinde. Sadece yönetim kurullarında yer alıyoruz. Ancak bu şekilde sürdürülebilir. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Aile şirketlerin %96'sı 3. nesilde dağılıyor Özlem Hanım. Tutmaya çalışıyoruz biz de. Tabii görüş ayrılıkları, farklı yetiştirilme tarzları oluyor arttıkça aile. İnşallah sürebilir. Bu konuda en başarılı Almanya. Almanya'da 12 kuşağa kadar devam eden aile şirketleri var mesela.
1: Kızlarınız nasıl peki? Sizin işinize ilgi duyuyor mu?
0: Kızlarım da evet, yeni yeni meslek seçimi yapmaya çalışıyorlar. Küçük kızım mimarlık okuyacak herhalde. O mimariye ve iç dekorasyona ilgi duyuyor. Büyük kızım olabilir. O takıyla çok ilgili. İleride onu birazcık inşallah mücevherat işletmeciliği, takı tasarımı gibi bölümlere yönlendirmek istiyorum. Devam ettirmesini çok arzu ederim tabii ki. Güzel de bir meslek. Londra'da okumak istiyor. Belki o tekrar böyle bizi oralara götürür. Neden olmasın? O hayallerimiz var tabii evlatlarımızla ilgili.
1: Peki. Şimdi takı seçerken neye dikkat edelim diye de sormak istiyorum. Şimdi hani farklı taşlar var tabii. Farklı seçimler ya da farklı zevkler var ama maalesef belki dünyanın sorunu imitasyon çok ciddi markaların karşısında bir risk değil mi? O, az önce siz gölge ekonomi dediniz. Belki de en yoğun yaşanan sektörlerden birisi. Tüketici olarak bize de görevler düşüyor. Siz ne önerirsiniz?
0: Ben imitasyonu ve bijuteriyi ayrı bir kategori olarak görüyorum. Ve yani az çok kendini belli ettiğini düşünüyorum aslında. Mücevherat, yani altın alacak kişi kesinlikle bir kere güvenilir bir yerden almaya çok özen göstersin. Çünkü ayarla ilgili de çok sahtekarlıklar var. İşte 14 ayar diye satıyor, 8 ayar çıkıyor, 18 ayar diyor, 22 ayar diyor, 18 çıkıyor. Yani böyle şeyleri, bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla güvenilirlik bana göre çok önemli. Kurumsal bir yerden almış olmaları çok önemli. Mesela altın baş mücevheratta 10 yıl sonra götürseniz bile o ürünü iade alıyor Altınbaş ve yerine yeni bir ürün alabiliyorsunuz. Yani bu muhteşem bir şey bence. Ve her zaman tamir ettirebiliyorsunuz ürününüzü ücretsiz bir şekilde. Taş düşüklüğü olmadığı sürece tabii. Yani bunlar çok değerli şeyler. Yine de Türkiye'de de markadan almaya özen göstersinler bence. Online'da da yine bilindik markalardan almaya özen göstersinler. En güvenilir yanı bana göre kurumsal markalardan almaları. Çünkü marka öyle bir şey ki Özlem Hanım, artık internet var, pek çok kanal var, tüketici sesini duyurabiliyor. Dolayısıyla tüketici gidip oraya bir şikayet yazdığında marka için iyi bir şey olmuyor ve markalar buna dikkat ediyor. O yüzden pek çok yerli marka var, çok güzel altın işçilikleri yapan, dizilere sponsor oluyorlar. Yani Kapalı Çarşı çok iyi gidiyor bence bu anlamda. Güzel markalar çıkardı. Öyle markalardan alışveriş yaparlarsa en azından bence daha kafaları rahat olur.
1: Peki küresel marka olabilmek için ne yapmak lazım? İş daha kolaylaştı mı bu söylediğiniz internet ağıyla birlikte, yoksa daha mı markalaşmak zorlaştı? Daha mı hızlı tüketiliyor ve daha sabun köpüğü gibi bir dönem mi oluyor? Ne dersiniz? Küresel marka olmak kolay mı artık?
0: Yani dijital küreselleşme ile birlikte tabii sesinizi duyurabilmeniz kesinlikle daha kolay. Bence marka olmak daha kolaylaştı. geçmiş yıllara baktığımızda sadece kendi coğrafyanızda kalabiliyordunuz. Bu kadar etkileşim hızlı olamıyordu, yüksek olamıyordu. İmkanlar daha fazla kullanabilirseniz, kaynaklar daha fazla. Ama bir yandan da rekabet daha yüksek ve büyük markalar çok fazla bütçeler ayırıyorlar pazarlamalarına, iletişimlerine, reklamlarına. Yani onlarla da rekabet

0: etmek çok kolay değil. Ama yine de bence denenebilir, denenmelidir. Yani kaynak yaratılırsa özellikle marka olunabilir. Olanlar var, çok iyi giden markalar var son zamanlarda. Mesela Kısmet My Milka, Milka da benim arkadaşım. Londra'da mağaza açtı, Orta Doğu'da pek çok mağaza açtı. Çok güzel, çok beğeniyorum. İlham veriyor bence gençlere. Yani böyle markalarımız var. İnşallah Mevalis de onlardan biri olur diye umuyorum.
1: Evet, umuyorum. Peki size birkaç kelime söyleyeceğim. Kısaca birkaç cümleyle sizin için ne ifade ediyor diye sorayım.
0: Tamam.
1: Başarı.
0: Zorlukla gelen ama insanı çok mutlu eden bir şey.
1: Güç.
0: İnsanı zehirleyebilir, dikkat etmek lazım.
1: Çocukluk.
0: İnsanın en saf hali.
1: Aşk.
0: Dünyadaki en muhteşem duygu.
1: Tutku.
0: Dikkat edilmesi gereken bir duygu.
1: Aile.
0: İnsanın sırtını dayadığı en güçlü varlık.
1: Huzur.
0: İlerleyen yaşlarda aradığımız şey.
1: Sadece ilerleyen yaşlarda mı?
0: Benim için öyle.
1: Peki. Kadın.
0: Kutsal.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Için. Çok güzel bir sohbetti.
0: Benim
1: çok
0: için
1: teşekkür
0: öyleydi.
1: Ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Efendim bugün Yüksek Topuklar'da Fatoş Altınbaş'la birlikteydik. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.

0: Polisin Mahmut'un.
1: Raptor 16, what just happened?
2: Captain!
3: Kuzey ve Güney Kore arasında tırmanan gerginlik. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri. Özel askeri bir şirketin yeraltı sığınaklarına yaptığı akıl almaz bir kurtarma operasyonu. Öncü Kuvvet bu akşam 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 36, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Konya 36, Kayseri 35, Nevşehir 33, Sivas 34. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 41, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 38 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: Likidite. Bir varlığın kısa sürede ve düşük maliyetle paraya çevrilme olanağı.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Kuzey ve Güney Kore arasında tırmanan gerginlik. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri. Özel askeri bir şirketin yeraltı sığınaklarına yaptığı akıl almaz bir kurtarma operasyonu. Öncü Kuvvet bu akşam 20'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen, ben hiç

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru geçireceğiz ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikle uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

0: Garip sevdiğim.
1: 3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Bir 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.
5: Ve

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin." der.
1: Yok dizlerimde, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde.
2: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır.

bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray.

0: 1941. Bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman Lisesi'ne giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de. Daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seslendi. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle onun kendi

Rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gel.

peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dostacı Söyler ve Fesufan Allah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesufan Allah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Vaili Vaili olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Esterebim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı ve Sübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnız

ve Elkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

0: Anna.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından.

11 yaşındayken Onnotunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovizyon elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk 5'e giremeyen ikili maalesef Eurovizyon finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgili'yi albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi. Zehir gibi.

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

kadınların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı hüzünlü yaşamayı seven bir kadınım.

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.

ve bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, sana değmezmiş, Allah şahidin olduğu haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

kara kaş gözlerin elmas, kahverengi gözlerin bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerinden de o.

1937 yılının 1 Temmuz'unda Yanık Sesli Sanatkarların Diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tır. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara üzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki ortaokula başlayana dek henüz 13'ünde türkülere gönül verir, 14'ünde saz çalmaya başlar.

0: Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore Dağları'nda bölük bölük çok beğenilir.
1: Kore Dağları'nda

Ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır ve idollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur. Kısa sürede Türkiye çapında şöhrete ulaşan Nuri Sesi güzel mütevazı yaşamaktan asla vazgeçmez. Mahalleden Aysel adında kendinden 6 yaş büyük bir kıza vurulur. Kendi deyişiyle kara sevdaya tutulur. Bu olanaksız sevda uğruna veren bile olur. Sanatçı Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak ödülünü kucaklar. Yeşilçam yapımcılarının radarından da kaçamaz Sesi Güzel. Teklif üzerine teklif alır ve böylece sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülü'nde Muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

mesleki yaşamı boyunca 57 türkü besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

Solistesi güzel, başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Sanatçı son dönemde inzivaya çekilir, emeklilik hayatı yaşar. Bazı konserlere konuk sanatçı olarak çıkar.
1: Hadi bakalım Veli dayı, Bat Çavuş'a kadar gidiverelim.
2: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korurlar.
3: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
2: Ben ettim, siz etmeyin.
1: Bak bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın.
3: Kelam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
0: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

0: Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 36, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Konya 36, Kayseri 35, Nevşehir 33, Sivas 34. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 41, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kuzey ve Güney Kore arasında tırmanan gerginlik. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri. Özel askeri bir şirketin yeraltı sığınaklarına yaptığı akıl almaz bir kurtarma operasyonu. I'm not coming alone.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela bal börek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

İzlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly up and push forward to fly down. Weapons are online.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır?
1: Tereyağlı.
0: Ya cips?
1: Peynirli.
0: Meğer kötü pipet içecek.
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du. It'd always be
5: without you, I feel lost at sea. Çok beğendim. Onu asla çıkarmayacağım. Like the wind, baby, why bence bunu bir daha yapma.
0: Ben Fred, bu Velma.
6: Merhaba.
0: Ve bu da Daphne.
7: Merhaba.
8: Ben Shaggy.
9: Ve bu da Scooby-Doo.
5: Memnun oldum.
10: Şaka mı şeker mi?
2: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
0: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
1: Yok.
0: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi, renk paleti. Burası
5: IKEA.
0: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
1: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı senin gibi.
11: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
12: Günaydın anne.
13: Merhaba yaş günü çocuğu.
12: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
2: Önümde şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
12: Boyunca babam geri dönecek.
0: Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
12: Mümkün canım, bununla.
0: Ben babamla mı tanışacağım?
12: Oh, şuna bak.
14: Dayanmak zorlaşıyor.
12: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
0: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
12: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
0: Oldu işte. Tada!
12: Oh, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
15: Bir sorunun mu var? Dert gel.
13: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
12: Oyo.
0: Ama depo dolu diyor.
12: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bir de onu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
0: Odaklanmaya çalışıyorum.
12: Odaklan.
15: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meridüs de kocaman oldu. Ve sen de...

0: kızıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda.
1: Salyangoz, adın ne senin?
2: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
3: Hayır.
0: Geri resmen kaçırmışlar.
4: Geri. Arayış başlıyor.
5: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
6: Merhaba, ben Bilge.
5: Güzel isim.
6: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
5: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
0: Atlantik şehri.
5: Göreve odaklanamayabiliriz.
0: Hadi, niye odaklanamayacakmışız ki?
3: Pamuk keke.
7: Durma.
0: Yürüme Patrick, yürüme.
6: Bahse girebilirsin.
5: Bence L'ye koy.
0: Patrick, L değil ki, 7 rakamı.
5: 7 de L ile yazılır.
8: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
2: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
9: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç sana gıcığım.
10: Kopernik.
11: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
10: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
8: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
11: Koku yok, tat yok.
10: Dokunmak da. Gördün mü?
11: Yeter, anladım.
12: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
8: I'm feeling alive, alive. Bu da ne?
12: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
6: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
10: Anne.
2: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
1: Ben tropik bir kuşum.
13: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
14: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
15: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
13: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
10: Tam gaz ileri.
1: Merhaba.
3: Kediler şehri nasıl bir yer?
16: Hey, baksana bu Carl.
17: Bu sefer

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lens, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
3: Yok halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım tatlı rüyalar.
7: Ellerimi özledim. I gotta stay.
3: Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter beni çok sıkma.
8: Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

kobası birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

5 tatlı atmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlenci ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara. Keyifli seyirler.

0: sundu.
1: İdefix, İdefix.
2: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 36, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Konya 36, Kayseri 35, Nevşehir 33, Sivas 34. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 41, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı

0: 15, Malatya 37, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 38 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak,

Alışılmadık alışverişin adresi İdefiks sundu. İdefiks. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Morting Jenstrauss'ı. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de Ağparada.
3: Genel izleyici için uygundur.

Hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün insanlık tarihinin büyük dönemeçlerinin içinde bulunduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Hem tarihi binayı gezeceğiz hem içindeki çok değerli tarihi eserleri göreceğiz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz hadi buyurun. Hep beraber gezelim. Hadi çocuklar.

0: Ben Eylül Uygur. 9 yaşındayım. Büyünce doktor olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Canan Korucuoğlu. 12 yaşındayım. Büyünce moda tasarımcısı olmak istiyorum.
2: Merhaba, benim adım Atlas. Soyadım Eraydın. 8 yaşındayım. Büyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Porizeli Urtekin. Büyüyünce mimar ya da basketbolcu

0: Baksana, dokunsana. Dev gibi sütun. Bak yukarı kadar uzuyor. Bayağı iyi.
1: Benim 5 kutlu.
0: Bu Anadolu'nun Roma egemenliğine geçişi sırasındaki o döneme ait kazılar. Burada rest etmişler ama şuradan bir bakalım burada neler var. Bu Roma zamanına ait heykellermiş. Nimfi. Nimfi heykeliymiş. 1. yüzyıl milattan sonra. Milattan sonra 1. yüzyıl. Genelde bu dönemin heykelleri ne yok?
1: Bu da yok. Athena heykeli.
0: Athena heykeli ama çok meşhur Athena heykeli. Ona bakalım o kiminmiş? Babia heykeli. Babia heykeli. Bunun bir de hikayesi olması lazım. Kadın Ozan Safo tabii çok meşhur bir heykel bu.
2: Fark ettiysen bazı sikkeler çok küçük.
3: Evet, bazıları çok büyük ve yani hepsinin şekilleri çok farklı.
2: Bazılarının yamukları var, balık gibi.
3: Bak mesela şu çok küçük.
2: Çok küçük.
3: Acaba nasıl yani buluyorlar? Yani çok küçük. Minnacık şeyler işte nasıl hani görebiliyorlar?
2: Bazılarının üstünde yazılar var.
3: Bir de böyle hani değişik değişik resimler falan var. İnsanlara falan ait. Zaten imparatorlara şey isimlerini falan isimlerini yazıyorlarmış.

0: bak, şunun şekline bak, bir de şu büyüğün şekline bak. Çok hani incecik bir şey. Her birinin rengi farklı.
1: Evet.
0: Ha, şurada Roma sikeleri var.
1: Aa, burası yunan.
0: Bakalım. Evet. Acaba hani şu an günümüze ne kadar hani para ediyordur? Değeri ne kadardır acaba?
1: Bu bayağı büyük bir mutlu.
0: Evet. Mesela bak, Roma dönemi kent sikeleriymiş. Egemenliğin başlangıcından itibaren yer almış Anadolu'ya.
1: Bazılarının çok değişik simgeler var. Farklı.
0: Evet. Bak mesela şunda sadece SC yazıyor. Yani yazı var. Hiç resim falan yok. Bak şu çok büyük. Roma cümlesi.
1: Bir yazı var. Siyasi ve dini tüm yetkiler elinde bulunduran, aynı zamanda ordunun da başkomutanı olan imparatorun şahsı gücü ve icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikke ile icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikkelerin yoluyla da halka iletilmiştir.
0: Ha, bak burada da evet yazılar var hepsinin başında. Yani muhtemelen hani o döneme ait olan şeyleri tanıtıyor olabilir.
1: Sikke, yani.
0: Acaba senin hani buradan bilindik bir şey görüyor musun, hani ismi çok tam
1: burada bir tane anlaşma şeyi var. Anlaşma yapıyorlar yani. Acaba onlarla alakalı mı? Altın ürünü var mı şurada? Oraya gidelim mi?
0: Olur. Hadi gel.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımızda arkeolog Sedat Bey var. Sedat Bey'e sorularımız olacak. Sedat Bey merhabalar.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz şu anda arkeoloji müzesinin içindeyiz.
3: Evet.
2: Üç ayrı müzeden oluşuyor burası. Fakat içinde bulunduğumuz bina eski bir bina. Bize biraz tarihçesinden bahseder misiniz?
3: Tabii ki. Öncelikle İstanbul Arkeoloji Müzesi ya da müzeleri daha genel anlamıyla sizin de dediğiniz gibi üç ana bölüm oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi girişte Eski Şark Eserleri Müzesi, ki o da oldukça önemlidir. Çünkü ülkemizde ilk açılan Güzel Sanatlar Akademisi'dir. 1880'li yıllara dayanır. Diğer bölüm Çinli Köşk Müzesi. O da aslında şöyle biraz daha tarihçiye girecek olursak biraz bir tarihçi kısmı var. Şöyle ki, ülkemizde müzecilik faaliyetleri, eski eserlere sahip çıkma faaliyetleri aslında 1800'lü 60'lı yıllara kadar dayanır. Bugün Topkapı Sarayı avlusunda bulunan

0: Yeni binasında ilk önce eski silah koleksiyonu bulunmakta. Fakat bununla birlikte bakılıyor ki bu artık ülkemiz o zamanki Osmanlı coğrafyasında pek çok yabancı ülkeler gelip kazılar yapıyorlar. Ama bu eserleri bizim de sahip çıkmamız gerekir düşüncesiyle. Orada eserler hem İstanbul çevresinden hem de diğer uzak vilayetlerden artık orada biriktirilmeye, toplanmaya başlıyor. Fakat daha sonra bu büyük bir koleksiyon oluşmaya başlıyor ama bu daha çok bir müze şeklinde değil, yani halka açık değil, özel ziyaretçilerin gezebildiği bir koleksiyon ve o zaman 1869 yılında Müze-i Hümayun deniyor. Yani devletin müzesi anlamında. Ama daha sonra bakılıyor, daha çok eser toplanıyor ve bizim de artık o zaman koşullara göre halka açık bir müze yapmamız gerekiyor düşüncesiyle uygun bir bina aranıyor ve o zamanki Çinli Köşk binası görülüyor, uygun görülüyor ki Çinli Köşk müzesi de şu an restorasyon ve konservasyon bölümünde aşamasında tekrar girdi. O bölümde halka açık bir müze yapalım deniyor. Onun için tahlilatlar yapılıp eserler burada sergilenmeye başlanıyor. Halka açık biletle girilen ilk müzemiz sayılabilir orası da. Fakat tabii eski bir binadan müzeye çevrilmiş bina. Daha sonra Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında arkeolojik faaliyetlerimiz çok daha artıyor. Pek çok eser getiriliyor ki ve şu an içinde bulunduğumuz, yanında bulunduğumuz çok önemli o zamanki laikler. Sayda'da yapılan Kraliyet Nekropoli'nden kazılarda getirilen laiklerin ortaya çıkması, o zamanki dünyada da büyük bir yankı uyandırmasıyla artık tam bir müze binasına ihtiyaç duyuluyor. Tam o zamanki dünya Avrupa koşullarında modern bir müze yapılması ve içinde bulunduğumuz bu güzel bina yapılıyor. 1891 yılında ilk olarak bu katın, yani iki kat bu ana binanın inşası tamamlanıyor.
1: Dışarıda iki tane daha müzeden bahsettik. Şu anda evet, restorasyon aşamasında. Evet. Bildiğim kadarıyla çok yeni girdiler restorasyona. Peki evet, biz mesela oraları ne zaman görebileceğiz?
0: Bunlar tabii ki bunlar konservasyon ve restorasyon aşamalarına bağlı olarak ama kısa bir sürede ve tabii ki dediğimiz gibi tarihi eser bina, özellikle tarihi bina konservasyonu, restorasyonu çok hızlı yapılabilecek şeyler olmuyor. Dikkatli olmak gerekiyor hem eserlerin sağlığı açısından hem binanın açısından. Ama kısa bir sürede açılacağını düşünüyoruz.
1: Peki o binaların içinde ne sergilenecek?
0: Gene eski koleksiyonlar, gene ilk tarihi olarak binamız, müzemin binası yapıldığı için gene eski şekilde, örneğin ne demiştik? Eski şark eserleri müzesi. Bu binada klasik eserler daha çok sergileniyor. Klasik müze binası dediğimiz kısımda ama orada da hem gerek Anadolu'dan hem de Orta Doğu'dan, o zamanki Osmanlı coğrafyası olan Orta Doğu'dan gelen eserler sergileniyor. Yani eski şark, Orta Doğu bölgesi ve Anadolu bölgesi diyebiliriz. Çok önemli orada da eserlerimiz var. Ünlü örneğin Kadeş Anlaşması var. Dünyadaki ilk barış anlaşmalarından kabul edilen ve daha pek çok önemli eserimiz var. Çinli Köşk'e gelirsek, Çinli Köşk'te de bina kendisi zaten İstanbul'da ilk yapılan, Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk yapılan sivil binalardan birisidir. Orada da bina ile uyumlu olarak hem Selçuklu seramiği örnekleri hem de Osmanlı Çin'i örnekleri sergilenmekte. Onlar tekrar tabii binanın da hem güçlendirilmesiyle ve yeni bir dizaynla daha ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir şekilde düzenlenecek.
1: Önünde bulunduğumuz evet, bir eser var.
0: Tabii ki bu da çok...
1: Çok yaşlı bir eser olduğunu biliyorum. Birazcık bundan evet, bahsedelim mi? Bu sadece bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla 7-8 tane var.
0: Tabii. Bu eserimiz de çok önemli. Hatta dediğimiz gibi buradaki laikler, bunları mermer laikler diyoruz. Yani çocuklar, ölen insanlar, eski dönemdeki ölen insanlar kendilerine bu şekilde büyük mezar anıtları yaptırıyorlar öldükten sonra konmalar için. Bu şekilde kapak ve gövde kısmı oluyor, içerisine konuyor. Bu eserimiz ve diğer eserler de çok önemli çünkü bunlar aslında bu binanın da yapılmasına sebep olan laikler, eserler grubundan hem İskender Lahdi. Bunlar çünkü 1870'li yılları sonunda Osman Hamdi Bey, Lübnan Sayda'da bugünkü o zamanki Osmanlı coğrafyası önemli bir kazı yapıyor ve çok oldukça muhteşem. Bütün o zamanki dünyada ilgi uyandıran, yankı yapan bu leitler bulunuyor.
1: Doğru mu anladım? Lübnan'da çıkmış.
0: Bugünkü ama o zamanki Osmanlı coğrafyası. Lübnan'ın Sayda kentinde.
1: Yani. Bizim sınırlarımız
0: evet, evet,
1: içinde.
0: Tabii ki buradaki eserlerin hemen hepsi zaten 150 yıl önce, 100 yıl önce müzeye getirilen eserler. Etiketlerine baktığın zaman çok pek

0: çok coğrafi bölge göreceğiz. Ama o zamanki coğrafya
1: Lübnan
0: orası.
1: Lübnan gelip bugün bu bizim deyip istemiyor mu?
0: İsteyemiyor çünkü bizim o zamanki Osmanlı coğrafyası. Yani başka bir eserden, başka bir ülkeden eser kaçırmak gibi bir durum yok bizim.
1: Kendi sınırlarımız içinde
0: tabii
1: olan.
0: Tabii kendi sınırımızda ve ilk müze burası olduğu için.
1: Bildiğim kadarıyla çok önemli bir layıt bu.
0: Tabii ki.
1: Adı da var. Ağlayan
0: evet.
1: Kadınlar.
0: Ağlayan Kadınlar Layıtı.
1: Herkes bundan
0: var.
1: Bahsediyor.
0: Evet. Osman Han Bey'in bulduğu zamandan gelen bir isim bu çünkü. Çünkü bunun üzerine gördüğümüz zaman bir tapınak gibi bir yapı içerisinde yas tutan toplam 17 kadın figürü görüyoruz. Hepsi üzgün şekilde yas tutuyor. Büyük ihtimalle ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü simgeliyorlar. Ve mimarisine de bakacak olursak şöyle bir şey var. Bu bizim bu içinde bulunduğumuz müze binası yapılırken ön cephe süslemesinin buradaki lahit süslemesinden esinlendiği düşünülüyor. Buradan esinlendiği ve ona göre yapıldığı da düşünülüyor.
1: Kiminmiş peki bu? Kim
0: i̇şte
1: kendisi
0: maalesef
1: için yaptırmış?
0: Bu kadar güzel lahitler olmasına rağmen bizim en büyük eksik duyduğumuz şey kitabeleri yok. Yani üzerinde herhangi bir yazıt yok. Kime ait oldu? Maalesef onu bilemiyoruz. Sadece tahminler edebiliyoruz. Sadece burada Kral Tabnet dışında hiçbirinin kitabesi yok. Kendi yapıldığı dönemden sonra da uzun bir süre kullanılmış. Çünkü o zamanlarda da tekrar yeni kullanımlar oluyor, eski insan çıkartılıp.
1: Evet, benim şimdilik sorularım bu kadar ama çocukların soruları var.
0: Bekliyorum.
1: Evet,
0: merakla
1: geçelim.
0: Bekliyorum.
2: Burada kaç tane eser var?
0: İşte en zor soru bu geldi. Oldukça çok eserimiz var diyelim. Burada derken bütün müze binasında. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türkiye'deki müzeler içerisinde en çok esere sahip müzemizdir. Yaklaşık olarak 1 milyon eserimiz olduğunu söyleyebiliriz.
1: Gerçekten mi?
0: Müzemiz içerisinde tabii. Bunların çok büyük bölümünü ama sikkeler oluşturur. Yani antik dönem madeni paraları oluşturur. Gene dediğim gibi dünyada da sayılı koleksiyonlardan birisidir müzemiz eser sayısı açısından. Tabii burada göreceğiniz eserler, müze salonlarında gezip göreceğimiz eserler, bunların en önemlileri, en çok bize tam dönemini, tarihini verecek olan örnekler. Diğer örnekler koruma altındadır. Onlarda da araştırmacılar, çalışmacılar gelip çalışırlar.
2: Peki yeni eserler gelmeye devam ediyor
0: tabii
2: mu?
0: Tabii ki. Tabii ki. Diğer bütün müzelerimizde olduğu gibi diğer kentlerimizdeki İstanbul'da da biliyorsunuz ne yapılıyor? Kazılar yapılıyor. Proje kazıları yapılıyor. Örneğin şu an Haydarpaşa'da yine arkeolojik kazı çalışmalarımız var. Ve buradan çıkan eserler de müzelerimize geliyor. Ve sayımız hep o sayımız artıyor. Daha çok artıyor. Biz de bunları ne yapıyoruz? Hem buradaki sergilerimiz var, kalıcı sergiler. Bazen de gerekli olduğu zamanlarda da geçici sergilerle yeni çıkan eserleri de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz.
2: Peki buradaki eserler en çok nerelerden geliyor?
0: İşte gene bu bizim müzemizin en önemli özelliği. İlk müze olduğu için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Türkiye'de kurulan, Anadolu'da kurulan. O zamanki bir defa dediğim gibi bütün etiketlerine bakarsanız o zamanki Osmanlı coğrafyasının her yerinden, her bölgeden eserimiz var. Çünkü o zamanki topraklardan geliyor. Ve ayrıca gene tek müze olduğu için gene ülkemizde de Anadolu'da da bulunan bütün eserler ilk önce buraya gelmiş koruma altına alınmak için. Yani çok çok çeşitli diğer müzelerimizde göremeyeceğiniz kadar. Ama daha sonra her kentimizde artık hemen hemen bakanlığımızın müzesi var. Ve artık o kentte, o şehirde yapılan bir arkeolojik kazıdan, örneğin İzmir'de bir kazı yapılıyorsa arkeolojik kazı, o eserler artık İzmir Müzesi'ne getiriliyor. Ya da Bergama'da yapılıyorsa Bergama Müzesi'ne getiriliyor. Bizim artık İstanbul'da sadece İstanbul'da yapılan kazılardan gelen eserler geliyor. O yüzden çok geniş bir coğrafya görebilirsiniz etiket bilgilerinde.
1: O Efes bölgesinde hala devam ediyor mu çalışmalar?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Yıllardır bitmeyen bir şey.
0: Arkeolojik kazıların önemli özelliği de odur. Çünkü bir antik kent kazıyorsunuz ve göreceğiniz gibi daha sonra bizim bölümümüz var. Arkeolojik kazılar nasıl yapılıyor, arkeoloji yöntemleri diye orada da biraz göreme imkanınız var. Kazılar hassas yapılır. Dikkatli yapmak zorundasınız çünkü o iz bir daha kaybolur. O yüzden uzun bir süre çalışır, çok dikkatli çalışıldığı için ve belli bir dönemlerde çalışır, hava şartlarının müsait olduğu zamanlarda. O yüzden uzun yıllar sürer.
2: Bir eserin hangi yıla ait olduğunu, kime ait olduğunu nereden biliyorsunuz?
0: Bu bizim meslek sırrımız demeyeyim. Bu tabii ki, bu bizim gene Aslında yukarı katta arkeoloji yöntemleri bölümümüz var. Orada daha detaylı görebileceğiz. Eserlerin kendi özellikleri var. İlk önce biz bunun eğitimini alıyoruz tabii. Arkeoloji, sanat tarihi, diğer bölümler gibi. Bir eser tanıma eğitimimiz oluyor. Hangi dönemin hangi özellikleri vardır? Onları bir bilmek durumundayız. Tabii diyelim ki bir heykelle, bir güzel bir layıkla karşılaştık. Önce bunun ne yapıyoruz? Üstü buna bakıyoruz. Bu özellikler hangi yüzyıla ait? Çünkü eserlerde de göreceğiz. Arkaik dönem dediğimiz M.Ö. 8. 7. yüzyıldaki üslup çok farklı. Yani nasıl? İnsan yüzü çok stilize yapılmış. Ama diyelim ki buna bakıyoruz. Oldukça gerçekçi. Buradan yani karşılaştırma yapıyoruz. Stil karşılaştırması, dönem karşılaştırması, bu lahdin işleniş tarzı, mimarisi, bu gibi yöntemlerden bunun tarihini tahmin ediyoruz. Diğer bir ayrıca arkeolojik kazılarla hep beraber bulunur. Yani kazı yapıldığınız zaman bu eserin yanında diyelim ki bir sikke var. Yani eski madeni para var. Paraların tarihi daha çok belirgidir. Onların yardımıyla da tarifleyebiliyoruz. Bu çeşitli yöntemleri var.
1: Sedat Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz şimdi miniklerimle birlikte gezmeye devam edeceğiz.
0: Tabii ki. Buyurun.
1: Aa, bu farklı bir mermer kullanılmış gibi. Baksanıza nasıl simli.
2: Biz bunu kumda da buluyorduk böyle kırmışlar.
1: Evet, değil mi? Bu ne kadar farklı, baksanıza. Roma dönemine aitmiş bu. Hadi karşıdakilere bakalım. İlkelere geçiş dönemi, tanrılaştırılan imparator dönemi, Roma dönemi, portre sanatı. Bakın diyor ki Roma dönemi portre sanatı diyor. Şu duvarı gördünüz mü az önce? Bakın hep portreler orada. O döneme ait bu duvarda, bak şurada. Bak kaç tane şey var, kafa var bak. Bence kırıkların kafası olsa koyarlardı, demek ki değil. Bunlar da sadece kafa olarak çıkmış kazılarda. Büstler bunlar ayrıca. Heykel değil tahminimce, çünkü hepsinde öyle yazıyor, büst diye yazıyor. Burası o kısım değil, heykeller gibi, o heykellerin değil, büst kısmı. Çok güzel değil mi? Şunun ihtişamına bakın, neymiş bu?
2: Nehir tanrısı.
1: Nehir tanrısı. Ve lahit parçasıymış bu da çocuklar. Wow. Elinde ne var öyle? Bak elinde bir şey var. Nehir tanrısı Okenos'un heykeli. Ama zaten böyle bir o kadar heybetli ki kocaman duruyor.
3: Falan yok mu? Taçlar falan.
2: Evet, değişik.
3: Çok güzel, şu çok güzelmiş. Yeşilli falan.
2: Şu çok ortasındaki kırmızı mücevher çok değerli diyebiliyorum.
3: Evet. Bak mesela şu bir doğal taş gibi bir şey olabilir. Çünkü hani çok önemliymiş o zamanlar. En çok şunlar ilginç bence.
2: Yani altından yapıyorlar ama çok ince şekil.
3: Evet. Ve alüminyum folyo gibi bir şey benziyor ama yani çok değerli. Mesela şu anki
2: bunları sadece krallar, kraliçeler takabiliyor diyebiliyorum.
3: Yani şu anki şeyler de bizim dönemimize çok benziyor ama yani tabii ki de bunlar daha değişik ve değerli. Bak mesela şunun şekli çok garipmiş.
2: Burada küçük bir figür var.
3: Evet.
1: Sevgili izleyiciler, biz müze içindeki gezimize devam ediyoruz. Emrah Bey merhabalar.
4: Merhabalar.
1: Biz müze içinde gezerken çok değerli bir esere rastladık. Size sormadan edemedik. Bize hangi eserin önünde olduğumuzu söyler misiniz?
4: Evet, öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi eser bence sadece bizim müzemizin değil, arkeoloji tarihimizin, dünya arkeoloji tarihinin en önemli eserlerinden biri olma özelliğini barındırıyor. Şu an İskender Lahdi'nin önündeyiz. İskender Lahdi 1887 yılında Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in Lübnan'ın Sayda kentinde

0: figürleri bulduğu için Lahit İskender Lahti olarak adlandırılmış. Aslında Osman Hamdi Bey Lahti ilk bulduğundaki raporlarda böyle bir tanımlamaya gitmiyor. Büyük Lahit olarak tanımlıyor. Çünkü Sidon Kral Nekropolü'ndeki diğer Lahitlerden boyut olarak daha büyük. Ama daha sonraki araştırmacılar İskender motiflerinden, figürlerinden ötürü Lahti İskender Lahti diyorlar. Bu sebepten ötürü de günümüze de bu isimle geliyor. Tabii Lahit Büyük İskender'e ait değil. Üzerinde Büyük İskender olduğunu bilmemize rağmen Lahit Büyük İskender'e ait değil. Olasılıkla Sidon Kralı Abdolenimos'a ait olduğuna dair görüşler var. Ama bu konuda da bir netlik yok. Çünkü Lahit üzerinde ya da Lahit'in yer aldığı hipoje üzerinde herhangi bir yazıt bulunmadığı için Lahit'in kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ancak Lahit'in üzerindeki stil analizi ve o dönemde Sidon krallarından kim olduğunun tespiti yapılınca Kral Abdolimos'a ait olabileceği yönünde bir eşleştirme mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Lahit'in uzun cephelerindeki İskender figürlerinden bahsettik. Bu yüzde değil ama bir diğer uzun yüzde bir savaş sahnesinde Pers ve Yunan askerlerinin savaş halinde olduğunu görüyoruz. Burada en baştaki aslan postu giymiş figürün İskender olduğu bilinmekte. Ve bu yüzde de bu sefer Pers ve Yunanlar dostane bir şekilde bir av sahnesine çıkmışlar. Burada da hemen merkez figürün hemen arkasındaki figürün Büyük İskender olduğunu biliyoruz. Ve figür bu iki figürden ötürü Lahit Büyük İskender Lahti olarak tarihe geçmiş durumda.
1: Bu figürleri nasıl yapmışlar?
0: Önce en başı alırsak büyük taşlar mermer yataklarından sökülüp atölyelere getirilir. Burada ustalar ve ressamlar eşliğinde çeşitli aletler kullanılarak aşamalı şekilde figürler oyulur. Tabi burada küçük ince uçlu aletler, büyük taraklar, daha hassas çalışmak için matkap gibi çeşitli aletler var. Bu aşamada belirli bir sıra etrafında, belirli bir düzen eşliğinde bu aletleri kullanarak önce figürler ortaya çıkarılmış. Daha sonra da eserlerin üzeri boyanmış, figürlerin elinde tuttuğu değerli madenden yapılan silahlar da figürlerin daha sonra ellerine yerleştirerek kompozisyon tamamlanmış. Genel hatlarıyla böyle tanımlayabiliriz.
1: Ben üzerinde boyalar gördüm. Onlar nedir?
0: Evet, İskender Lahti'ni başta da söylediğimiz gibi en önemli kılan özelliklerinden biri de figürlerin üzerinde boyaların olması ve boyaların günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmış olması. Osman Hamdi Bey aynı zamanda bir ressam olduğu için renkleri çok iyi tanıyor ve temel altı renk paletinden oluşan bir renk düzeniyle Lahit'in üzerindeki motiflerin boyandığını günümüze aktarıyor. Aynı zamanda bunların günümüze çok sağlam bir şekilde ulaşmış olmasından ötürü de sağlam bir, dayanıklı bir kimyasal bileşeni olduğunu bize aktarıyor. Burada gördüğümüz gibi figürler üzerindeki kıyafetlerinden yola üzerindeki kıyafetleri de dahil olmak üzere saçları, gözleri, göz detayları ve çeşitli aletleri belirtmek için boya tekniğiyle renklendirildiğini görüyoruz.
1: Bunun içerisinde ne var?
0: Normalde lahitler içerisinde tabii ölen kişinin defnedildiğini ve ona adanan, ona sunulan mezar hediyelerinin çıktığını biliyoruz. Ama yine Osman Hamdi Bey kendi raporunda kazı keşiflerin hakkında bize şöyle bilgi veriyor. Kendisi bu mezarlar için hipojeye indiğinde mezarlarının pek çoğunun kapaklarının açılmış ve kendinden önceki dönemlerde mezar soyguncuları tarafından mezarların soyulduğunu bize aktarıyor. Ama kendisi mezarların etrafında yaptığı kazılarda, temel kazılarda, detay kazılarında kafa tasları, küçük objeler, mermer objeler ve figürlerin elinde tuttuğu değerli madenlerden yapılmış silahları bulduğunu aktarıyor. Onlar da yine bu müzede gezdiğinizde çeşitli vitrinlerde görebileceğiniz eser grubunu oluşturuyor.
1: Peki kazı çalışması yapmak zor bir şey mi?
0: Bu güzel ve özel soruyu size sizin için hazırladığımız özel arkeoloji ve metodoloji salonunda

0: Felsefi heykele bakalım mı?
1: Kimi?
2: Büyük Zeus heykeli.
0: Zeus heykeliymiş. Buyurun. Zeus. Şeyler çok böyle etkileyici, dev gibi kocamanlar ya. Aa, büyük Apollon heykeli. Bak, bu da meşhurdur. Apollon heykeli. Bizdeymiş bu, İstanbul'daymış. Bak, arkeolojimiz esinmiş, haberimiz yok. Öğrendik şimdi. Evet. Ay, horoz dövüştüren Eroslarmış bunlar, bakar mısınız? Aa, hep merak etmişimdir. Şurada da var bir tane çok tanıdık bir yüz. Ona da bakalım. Herakles, yani Herkül namı diğer. Kahraman yarı tanrılar. Herkül, Malegros, Perseus, Teusus. Bunlar şurada gördükleriniz. Onlar da burada mevcut herhalde.
3: Şuraya da bakalım mı?
0: Hadi bakalım, gel. Her lahitin üstündeki bu kabartmalar bir şey anlatıyor. O ağlayan kadınlar mesela üzüntülerini anlatıyorlardı. Burada da demek ki bir savaş olmuş. Bir şey var, bak, savaşıyorlar. Burada bir hikayesi var bunun. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet, bakalım.
3: Yani.
0: Neymiş? Satrap Lahti'ymiş. Lübnan'da. Tabii o zaman Osmanlı toprakları çok geniş. Lübnan bizim. O zamanlardan, o topraklardan çıkartılıyor. Ve bizde kalıyor böylece. Lübnan'dan gelmiş olan lahitler. Buradaki şeyi gördünüz mü? Lahitlerde aslında normalde zamanında açılmış, içleri çalınmış. Bunlar buraya gelinirken içi boş. Bir tane sadece mumya buluyorlar. Hangi lahitten bilmiyorum. O da bu mumya. Bakın. Mumyanın saçları bile var. Organları bile var. Kurumuş. Kimi? Ya. Tek mumya bu. Normalde işte o kimse ölen bu lahitlerin içinde saklanıyormuş. Ama tabii ki yok. Şu anda günümüzde yok. Ama bir tek kalan mumya bu.
3: Bu da tek kaldığı için böyle camdan görünür şekilde.
0: Galiba yeri de bu zaten. Bakın, kendi mezarı bu. Aynen böyle getirilip konmuş. Evra Bey, şimdi biz kazı sahnegrafisinin olduğu yerdeyiz. Bir mizansen var açıkçası burada, kazıların nasıl yapıldığına dair. Bize birazcık bahseder misiniz aslında? Nasıl yapılıyor? Mesela her arkeolog istediği yerde ben şimdi burada kazı yapacağım deyip kazı yapabiliyor mu?
4: Evet. Öncelikli olarak her arkeolog istediği zaman istediği yerde kazı yapma hakkına sahip değildir. Bizim ülkemizin yönetmeliklerine göre, regülasyonlarına göre kazı çalışmaları üniversite ekipleri tarafından bakanlığın denetimi ve gözetimi altında yapılabilmektedir. Bu açıdan herhangi bir arkeolog bağımsız bir şekilde istediği zaman istediği yerde kazı yapmasını engelleyen yasal sınırlandırmalar vardır. Kazı yapmanın tek bir yöntemi de yoktur. Yöntemine değinecek olursak alanın bulunduğu konuma, lokasyonuna, önemine, kazı stratejisine göre çeşitli teknik ve yöntemler belirlenerek kazılar yapılır. Genel olarak kazıları kazı öncesi, kazı esnası ve kazı sonrası dönem olarak 3 ana safhada inceleyebiliriz. Öncelikli olarak kazı öncesi dönemi bir değinecek olursak, tabii öncelikle alanda daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar, tarihsel vesikalar, antik yazarların yazdığı bilgiler derlenir, toplanır. Bu bize bir ön bilgi sağlar ve ilerleyen aşamalarda da, kazı aşamalarında da çok işimize yarar. Daha sonra dediğim gibi alanın konumuna bağlı olarak bir kazı metodu belirlenir, bir kazı stratejisi belirlenir.

0: bu noktada da kazıya geçmeden önce alanda bir genel temizlik çalışması yapılır. Yani yüzeyde her zaman toprak bizi kazıya hazır şekilde beklemez. Ağaçlar, bitkiler olabilir, modern çöpler olabilir. Öncelikle bunlar yine belgelenmek suretiyle temizlenir. Daha sonra bir kazı yöntemi belirleriz. Örneğin burada biz grid sistemi, kareler sistemi dediğimiz bir metodolojiyi görüyoruz. Bu alanın çeşitli ölçülerde 1:1, 2:2, 5:5 ya da 10:10 ölçülerdeki karelere ayrılmak suretiyle uyguladığımız yöntemdir. Buradaki amaç da esasen şudur. Kazdığımız esnada açığa çıkan buluntuların birbirleriyle olan ilişkisini daha iyi şekilde koordine edebilmek, birbirleriyle olan bağlamını, konteksini okuyabilmek amacıyla alanı çok küçük birimlere böleriz. Ve her bir birimde çıkan objeyi o birim içerisindeki koordinat ve yüksekliklerini belirleyerek çizim ve plan üzerinde onların tam olarak çıktığı noktayı belirleriz. Tabii genel olarak buradaki aşamaya geldiğimizde, yani gridi hazırladık, artık kazı noktasına geldiğimizde dikkatli bir şekilde yüzeyden kazılacak alana doğru, zemine doğru çok hassas, dikkatli ve özverili bir şekilde kazı çalışmalarına başlarız. Tabii bu hemen bir çırpıda olmaz. Her 3 santimde bir, 5 santimde bir, 10 santimde bir bütün verileri belgeleyerek, bundan kasıt fotoğraflayarak, mimari varsa bunu çizerek, çeşitli notlar alarak her bir kademeyi belgeleriz.
1: Bir 2-3 santimden bahsettiniz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu bir günde mi yapılıyor 2-3 santim, yoksa 1 saatte 200 santim kazılabiliyor mu?
0: Bu başta da değindiğim gibi kazı alanının yerine göre değişebilir. Örneğin prehistorik dönem kazılarında bu çalışmalardaki bu belirttiğimiz santimler daha da kısalır. 3 santim, 5 santim eşliğinde çok hassas bir şekilde yapılır. Daha geç dönem kazılarında bu mesafeyi biraz daha açabiliriz. Tabii buna bir zaman vermek çok doğru değildir. Çünkü alanda karşılaştığınız durum sizi buna biraz da sevk eder. Bu bir saat içinde de olabilir. Günler içerisinde, hatta belki 10 santimi özellikle daha prehistorik dönem, daha erken dönem kazılarında bu seneler, aylar ya da seneler içinde de gerçekleştirilebilir. Bu tamamen kazının stratejisine, alanın önemine, gridin önemine, yani karelaj içerisindeki hassasiyetine bağlı olarak değişebilen değişken kavramlardır.
1: Bir haberde okumuştum. Amerika'da bir şey buldular. Çok değerli bir eser buldular. Fakat arkeologlar onun için, onu çıkartabilmek için yıllarını vermişler. Yani bir arkeolog bir eseri çıkarmak için 5 yıl, 10 yıl çalışabilir mi? Yani sadece hayatını ona adayabilir mi? Yoksa bu arkeologlar sürekli değişiyor mu uzun soluklu çalışmalarda?
0: Şimdi arkeolojinin temel amacı ya da biz arkeologların temel amacı, kazarken yerin altından bir şey bulma gayesiyle bunu yapmayız. Orada bir toprak dolgusu vardır. Yüzeyden aşağı doğru kazarken bu toprak dolgusunun nasıl dolmuş olabileceğini, varsa katmanlar, varsa farklı bulguların nasıl bu dolguya sebebiyet verdiğini anlamak için bu çalışmayı yaparız. Eserler bu anlama çalışması esnasında karşımıza çıkan objelerdir. Ve bunlar bizim için eser olmasının yanı sıra aynı zamanda bize oradaki toprak dolgusunun nasıl dolduğunu, alanın ne amaçla, niçin kullanıldığını gösteren aynı zamanda ipuçlarıdır. Bu bağlamda hemen bir eseri gördüğümüzde tabii ki hemen alalım, kaldıralım, dokunalım, bakalım içgüdüsüyle bunu yapmayız. Önce kazdığımız alanın dokusunu, stratigrafisini bozmamak kaidesiyle eserin güvenliğini, eserin sağlamlığını test etmeden onu kaldırmak yerine çok hassas ve detaylı bir şekilde gözlemleyerek bu çalışmayı yaparız. Dediğiniz gibi evet, pek çok uzun süreler alabilir bir eserin toprak içerisinden kaldırılması. Örneğin bir Mısır'da büyük bir hipoje kazıyorsanız, büyük bir lahit kazıyorsanız bu süre daha farklı olur. Ama yüzeye daha yakın bir alanda bir bulguya rastladıysanız bunu kavuşmak, buna erişmek, bunu açığa çıkarmak görece daha kısa bir zamana tekabül eder.
2: Kazı yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
0: Tabii bu çok çeşitli bir malzeme yelpazesini bize sunuyor.

0: Tabii ki sizin de ilk aklınıza geleceği üzere önce kazmalar, küçük çapalar, daha sonra daha hassas çalışma gerektirilen yerlerde malalar, fırçalar, küçük dişçi aletleri, özellikle bu hemen sağımda gördüğünüz iskeletin detaylarını ortaya çıkarmak adına ince uçlu dişçi aletleri bizim temel kullandığımız kazı objelerinin başında gelir. Bunların dışında ölçümlendirmede kullandığımız metreler, jalonlar, son yıllarda artan dijital aletler de yine kazılar boyunca bizim ekipmanlarımız arasında yer alan aletler olduğunu söyleyebilirim.
1: Müzedeki eserler nasıl korunuyor, nasıl bakım yapılıyor?
0: Biz arkeologların en önemli önceliklerinden biri, belki ilk görevi, ilk hassasiyeti eserlerin güvenliği ve onların gelecek nesillere aktarılması için düzenli şekilde bakımlarının yapılması ve kontrol edilmesidir. Müzemizde sergide bulunan eserler sergiye çıkmadan önce kontrol edilir. Restoratörler ve konservatörler tarafından gerekli temizlik işlemleri, güçlendirme işlemleri yapılır. Daha sonra da müzemizde şöyle bir uygulama vardır. Müzemizde her gün bir arkeolog nöbetçidir ve tüm salonları gün içerisinde defaatle gezerek eserleri kontrol etmeye çalışır. Ve bu noktada herhangi bir aksaklık olduğu durumunda konunun uzmanı restoratör ve konservatör arkadaşlar bilgilendirilir. Onlar gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ve gerekli işlemi eser üzerinde gerçekleştirirler. Her eserin malzeme türüne göre her objenin kendine ait saklanma, korunma koşulları vardır. Biz depolarımızda bunları sınıflandırarak özel nem ve hava koşulları eşliğinde bunları muhafaza ederiz. Yine günlük sergi içerisinde olduğu gibi de depodaki eserlerimizi kontrol ederiz. Belirttiğim gibi herhangi bir aksaklık olduğu durumunda da konusunda uzman restoratör ve konservatör arkadaşlardan bu konuda destek alırız.
1: Peki arkeolog olmak zor mudur?
0: Bana göre arkeolog olmak zor ama bir o kadar da keyifli bir uğraş, keyifli bir meslek. Ben kendim nasıl arkeolog olduğuma karar vereyim. Sizlerden biraz büyükken lise çağlarında bir yaz tatilinde Mumya filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. O zaman arkeolog olmaya karar verdim. Tabii ülkemizde Mısır eserleri, Mısır arkeolojisi olmadığı için farklı türden bir arkeolojiyle karşılaşmak da benim için bir sürpriz oldu. Tabii iyi olan, güzel olan her şey zordur. İşinizin hakkıyla yapmak istiyorsanız çeşitli güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Arkeolojide de bu böyledir. Benim hocalarımdan değerli Ümit Serdaroğlu şöyle derdi, onu da belirtmek isterim. Arkeoloji çok şey ister ama az şey bilir. Bu bir anlamda da gerçektir. Teknik donanımımızın iyi olması gerekir. Yabancı dillere hakim olmanız gerekir. Eski dilleri bilmeniz gerekir. Sürekli kendinizi güncel ve yenilemeniz gereken bir uğraş olarak da arkeolojiyi tanımlayabiliriz.
2: Siz kazıya katıldınız mı hiç?
0: Evet, ben çok kez katıldım. Öğrencilik dönemlerimde ve hala İstanbul içerisinde ben ve diğer arkadaşlarım sürekli arkeolojik kazıları denetlemekteyiz. Arkeolojik kazılara refakat etmekteyiz.
2: Denetlemek değil, kazmak, kazı yapmak.
0: Tabii onu da.
2: Öğrenciyken daha çok.
0: Evet, yok, şimdi de yapıyoruz. Örneğin Emir Bey'le Zeytinburnu Kazlı Çeşme Sanat Galerisi'nde çalışma yaparken orada bir zemin mozaiği bulduk. Burada çok hassas ve dikkatli bir şekilde, siz de belirttiğiniz gibi, belirttiğim tekniklerle orada birebir çalışma şansı yakaladık.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz burada tabii ki bu bilgilerle ve bu mekanla sürprizlerle karşılaştık. Şimdi geri kalanların çocuklarla gezmek istiyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
2: Hadi bakalım çocuklar.

0: başka şeylere de bakalım mı?
1: Bu ne, bu ne?
2: Burada, ben burada bulunanlardan da oluyormuş diye biliyorum.
0: Evet, ben de sikke buldum. Bu da İstanbul Yeni Kapı 2006 kazılarında bulunmuş.
3: Madalyon.
0: Sikke şurada gördüğümüz şey gibi. Aa, kırmızı.
2: Ama çok ince.
0: Evet. Bak, bu da sikke. Hepsi sikke galiba.

0: bazılarında.
1: Evet. Çok değişik.
0: Çiçekleri ezip üstüne döküyorlarmış. Öyle biliyorum. O zamanın renkleri.
1: Ya
0: burada şey, hayvanlar da var.
1: Evet.
0: Kaplumbağa.
1: Şurada öküz gibi bir şey var. O şey, inek. Süt çekiyor ya, çok değerli kına oluyor. Bir tanesi vazonun şey, Çınarlı, Çanakkale taraflarında falan bulmuş.
0: Evet.
1: Değil mi? Evet, çok güzel. Çok değerliler muhtemelen.
0: Şu kafasında kova taşıyor gibi değil mi?
1: Evet. Ya şimdi bazıları öyle, çok değişik şeyler var. Ama bir yandan da çok güzeller. Mesela bak şurada bir şeyin kafasına benzer bir şey var.
0: Herhalde şu. O... Ha, bunu ejderha yapmaya çalışıyorlardı.

0: dediğimiz şey parçalarla birleştirilmiş hali.
1: Evet, bazılarını tek parçası bulmuş bunlar gibi.
0: Baksana sadece hani üst kısmı gibi bir yer.
1: En üsttekiler en büyükleri gibi bayağı büyük.
0: Ay şeye benzemiyor mu? Videoda izlediğimiz hani gözlü bir şeye benzemiyor. Şurada da bir şey var.
1: Bazı vazolar, bunların adına bakarsak anlaşılır. Bazı vazolar yüzlü yapılmış.
0: Ya bak şurada insan biçimli kap parçaları. Bak şurada da bir şey var, değişik bir şey.
1: Bunun şey yapılmamış ev gibi.
0: Evet. Bunun şeyi nerede? Nedir o?
1: Şurası da herhalde. Ama yok.
0: Bu mu acaba?
1: Herhalde onun gibi bir şey. Şurada da bir parçası bulunuyor.
0: Evet. Bunların hepsi galiba kırık ve birleştirilmiş şeyler.
1: Şu tam kırılmamış gibi sadece şu.
0: Evet.
1: Şu da şunun gibi büyük.
0: Bak şurada da şeyler var. Çivi gibi şeyler var.
1: Balık gibi değil mi? Şu balığın arkası.
0: Evet, kuyruğu gibi. Şurada şey var, şeffaf bir şey var.
1: Şunlar da herhalde kalem gibi bir şeyler
0: olabilir. Bakayım. Şey, iğneymiş. Başlı iğne.
1: Şunlar da iyik çivi gibi.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi farklı bir bölümdeyiz. Arkeolog Emir Bey bizimle beraber. Emir Bey merhabalar, nasılsınız?
3: Merhabalar.
2: Biz şimdi bütün müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Aynen. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz yer çok farklı bir yer. Evet. Biz neredeyiz? Bize birazcık anlatır
3: tabii
2: mısınız?
3: Tabii ki. Şu anda müzemizin üst kat salonlarından hazine salonundayız. Burada değerli madenlerden, değerli taşlardan, fil dişinden yapılmış eserler mevcut. Salonumuzda 4 tane vitrin var. Bu 4 tane vitrinde farklı dönemlere ait eserler vitrin içinde sergilenmekte.
0: Bu eserlerin içinde neler var?
3: Bu eserler içerisinde o dönemde tapınaklarda kullanılmış kült objeleri, fil dişinden yapılmış kült objeleri var. Onun haricinde de takı olarak kullanılmış küpeler, yüzükler, kolyeler, aynı zamanda yine elbiselerini tutturmak için kullandıkları fibulolar var.
0: Bu küpeleri, kolyeleri kimler yapmış?
3: Bu küpeleri ve kolyeleri veya takıları hem kadınlar kullanmış hem erkekler kullanmış. Ağırlıklı olarak da altından yapılmış bu eserler. Ama aynı zamanda altın yanında farklı tekniklerde yapılmış taşlar da kullanılmış. Gümüş alaşımlar da kullanılarak yapılmış takılar da mevcut.
2: Peki bizim dönemimizde şu anda altın mesela çok değerli. Değerli taşlar da var. O dönemin insanları bu paraları kullanırken ya da bu takıları kullanırken bu madenin

0: gümüşü ya da altını ayırt edebiliyorlar mıymış?
1: Kesinlikle edebiliyorlarmış. Çünkü altın veya gümüş veya bir akik taş veya lapis lazuli taş o dönem içinde yine değerli ithal bir ürün de olabiliyor. Yine o topraklardan çıksa da az miktarı çıkması nedeniyle değerli ürünler. Fakat olaylara belki şöyle bakmak lazım. Diğer salonlarda, diğer müzemizin diğer şeylerinde gezdiğinizde de görmüşsünüzdür. Biz aslında buradaki eserlerle o dönemki toplumun yaşayışlarını, nelerden hoşlandıkları, nelerden zevk aldıklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu eserler daha nadir bulunması nedeniyle tabii insanların dikkatini ve ilgisini daha fazla çekebiliyor. Ama biz arkeologlar olarak olayın maddi olarak değerini değil, aslında bize o dönemin kültür zenginliği konusunda bize ne verdiğini, ne anlatmaya çalıştığı üzerinde durmaya çalışıyoruz.
0: Emir Bey, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz gezimize devam edeceğiz.

0: Sedat Bey, benim bu bölümle ilgili çok sorum olacak ama öncelikle çocukların sorularına yer vermek istiyorum. Size soruları varmış.
1: Tabii ki, bekliyorum onları.
2: Sikke ne demek?
1: Sikke ne demek? Şimdi günümüzdeki, şöyle hemen örnekten başlayayım. Cebimizdeki madeni paraları düşünelim. Şu an para deniyoruz, madeni. Antik dönemde de ticareti kolaylaştırmak için, çünkü eskiden değiş tokuş yöntemi var ve zor bir yöntemdi. İnsanlar bir mal almak için başka bir şey vermek, mal vermek zorundalardı. Bunun için ilk defa da bizim topraklarımızda olması nedeni de önemli. İlk defa Lidyalılar, biliyorsunuz, Manisa'nın başkenti, bugünkü Manisa'da sahil yakınlarındaki başkentleri var. Sardes kenti, antik kenti. Burada ilk defa sikkeyi kullanmaya başlıyorlar. Sikke nedir? Belli bir ağırlığı olan, üzerinde kim bastıysa onu, bir kent olabilir, devlet olabilir, bir kral olabilir, onun simgesini ve işaretini taşıyan yuvarlak madeni objeler olarak nitelendiriyoruz. Kısaca tanımı bu. Yani antik dönemin bu şekilde kullandıkları madeni paralar diyelim. Ama para demek değil. Yani sikke paradır ama her para sikke değildir. Çünkü para çeşitli şeylerde de kullanılabilir. Ne diyelim? Buğday taneleri de para olarak kullanılabilir. Sikkenin böyle bir tanımı var. Sikke gene gelirsek önemli bizim için. Çünkü ilk defa Anadolu'da kullanmaya başlanmış.
2: Buradaki sikkeler nereden geldi?
1: Buradaki sikkeler de gene çok çok çeşitli yerlerden geliyor. Eğer işte biraz anlatmaya çalışmıştım. İlk defa Lidyalılar sikkeyi kullanıyorlar, basıyorlar ama daha sonra bakıyorlar ki ticarette insanlar, bu kolay ve çok pratik bir yöntem. Onun için o zamanki bütün kentler de devlet aynı zamanda. Mesela Efes, o da bir antik kent. Kendi adına onlar da para basmaya, yani sikke basmaya başlıyorlar. O yüzden pek çok, bütün hem Anadolu'nun sahilleri, hem Anadolu bölgesi, hem diğer Akdeniz bölgesinde sikke çok bir anda yayılıyor. Pek çok şehir, devlet basıyorlar. Onun için geliş yerleri çok farklı. Hepsini de bakın burada görürseniz çok çeşitli yerler var, kentler var, bölgeler var. Pek çok şehir kendi adına ticarette kullanmak üzere sikke basmış. Günümüzde de kazılarda da bulabiliyoruz. Kazılarda en çok çıkıyor ve zaten müzelerimizde, bütün müzelerimizde en çok eser sayısını sikke oluşturuyor. Çünkü sikkeler ticarette kullanıldıkları için çok fazla basılabiliyor. 10 bin, 100 bin şeklinde tek tek basılabiliyor. Bir de bunlar tek tek çekişle vurarak basılıyor. O yüzden basmaklar sözcüğünü kullanıyoruz.
2: Üzerindeki figürlerden mi, nereden ait olduğunu?
1: Tabii ki. O zaten bizim en büyük anlamamızdaki ipucu oluyor. Çünkü bütün basan bir şehir buna hem kendi tasvirini koyuyor. Mesela nasıl diyeyim? Büyük İskender adına da sikke basılmış. Yazıyla ve resimle bunu gösteriyor. Yazısına bakıyoruz. Onu okuyoruz tabii, o eski Grekçe. Eski Grekçe. Orada kendi ismini yazıyor. Kral olduğunu yazıyor. Ya da bir kentin adını kısaltma olarak veriyor. Örneğin Side var. Bugün biliyorsunuz Antalya'da. Side antik kenti. O da Side olarak yazıyor bunu. Aynı zamanda Side bir de nar resmi koyuyor. İlk bastığı paralar, sikkeler bunlar. Nar da eski Grekçe nar, Side anlamına geliyor. Hem yazıdan okuyabiliyoruz hem üstünde

0: Peki resimden anlayabiliyoruz.
1: Peki burada şimdi az önce ben gezdim. Şöyle bir baktım, yüzlerce sikke var içeride. Ve dönemsel Roma, Yunan, burada başka var, çok var. Tahminimce hepsinden birer tane var. Şimdi bu sikkeler örnek teşkil ediyor. Peki diyelim ki şu bir tanesinin devamı nerede? Nasıl saklıyorsunuz?
0: Tabii. Yani biraz da ona değinmiştim. Bütün müzelerimizde en çok eser sayısını bütün bizim müzemizle dahil sikkeler oluştururlar. Dediğim gibi bir sikkeden 10 bin tane, 5 bin tane ya da çok daha sayıda fazla basılmıştır ticarette kullanıldığı için.
1: O kadar bulduğunuz müzede saklıyor musunuz şu
0: an? Bütün
1: anda?
0: Müzelerde bu vardır. Yani sikke sayısı çoktur.
1: Sadece birer tane buradan
0: buraya oluyor. Buraya müzün diğer keramik örneklerinde de sergide gördüğümüz eserlerden de aslında bir tane amfora yoktur. Kazılardan gelmiş 50 tane, 100 tane amfora vardır ama buraya en iyi örneği verilir. En iyi durumdaki, o döneme en iyi yansıtan örnek verilir. Diğer sikkeler ya da diğer eserler depolarda muhafaza edilir. Ama bunlar sadece gelecek kuşaklara aktarılmak için muhafaza edilmez. Aynı zamanda bunların üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılır. İlgili okullarca, üniversitelerin doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ya da başka bilimsel araştırmalar, makaleler bu gene sikkeler üzerinde yapılabiliyor.
1: Bunlar hep özel izinle oluyor. Herkes tabii. Ben geleceğim, yani onlara bakacağım
0: ciddi
1: diye.
0: Ciddi çalışmalar mi? Sonucunda ancak akademik çalışmalara izin söz konusu.
1: Özel bir şeyde saklıyor musunuz onları mesela?
0: Kendi hani bölümleri, bütün eserlere göre hepsinin saklanma, korunma çeşidi vardı.
1: Evet, mesela özel bir kutusu, cam mekanlı bölüm, ısısı vesaire.
0: Tabii,
1: bunlar
0: tabii,
1: hep
0: bunlar
1: çünkü
0: hep
1: müzeleri gezerken öğrendik biz değil mi çocuklar?
0: Aynı şekilde bunları yapmak durumundayız. Çünkü bu gördüğünüz eserler, bu bizim müzemizin özelliği, hepsi 150 yıl önce çoğu, 100 yıl önce gelmiş eserler. Aradan kaç kuşak geçmiş ve daha da bunları korunması, diğer kuşaklara iletilmesi gerekiyor. Sizlerin, belki siz de gelip çalışacaksınız o zaman. Sizler de bunları göreceksiniz tekrar. Siz de aynı şekilde devam edeceksiniz bunları korumaya, insanlara göstermeye, ziyaretçilere.
1: Sedat Bey çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Müzede gezmediğimiz yerler kaldı. Biz vaktimiz

0: dinleyiciler, miniklerle büyük hayallerde biz bu hafta İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettik. İçeride gerçekten çok keyif aldık. Lahitleri inceledik. Arkeolojik kazılar nasıl yapılır onları öğrendik. Hatta Zeus'la birlikte fotoğraf çektirdik. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.
2: Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili'yi indirip hemen müşterimiz ol.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimi

0: sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışma.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortin Yenstrauss'ı.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de Ağbara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir karşılama.
0: Piyano sesi çok güzel. Bütün enstrümanlar çok güzel ama piyano böyle dalıp gidiyorsunuz.
1: Evet. Hakikaten.
0: Vallahi Tamer Bey, enerjinizle hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat, tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey.
1: Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk değil mi? Hı hı. Hani My Way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk İşte bebek, bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laplar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Sonra büyümeye başlıyor. Sonra soru sormaya başlıyor. Sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü değişmiş bir ürün olarak onda görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
0: Yoktu.
1: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçar, sen uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
0: Suyun altından bahsetti.
1: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopter yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor, onda daha iyi bilgiye dönüşüyor, onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgi derken onun adı bilim oluyor. Şimdi sorsak insanlara, önce bilim mi vardı, sanat mı vardı diye tereddüt edecek değil mi cevap?
0: Kesinlikle.
1: Ama böyle baktığımız zaman beyin aynı beyin. O zaman da bu beyin vardı ama malzeme azdı. Anca doğayı gözleyerek yapıyordu. O doğayı insan, o sanat bakış açısıyla merak ederek öyle donattı ki şimdi bunlara bakarak yaşamı yeniden yaratıyoruz. Bunlar hepsi süreç ve ürün işte. Tıpkı doğumda anlattığım gibi. O zaman bu yolculuğun adı sanat. Bu yolculuğun sanat merakıyla başlayan buluşlar da kuşaktan kuşağa devredildikçe bilim oluyor.
0: Bilim oluyor.
2: Şimdi herkes kendine sanatçı demeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok iyi değerlendiriyorum ama bunun sorumluluğu var.

0: Çünkü şimdi kendine sanatçı demek, bizdekine bakarsak keşke sanatçı demese kendine diyeceğim geliyor. Çünkü neden sanatçı diyor? Yaptığı işi küçümsüyor ve sanatçı diye bir meslek varmış havasında konuşuyor. Halbuki uluslararası alanda sanatçı diye bir meslek yok. Çünkü mesela sporcu diye bir meslek var mı? Benim çocukluğumda spor demek Fenerbahçe'nin maçına gitmek demekti. Değil mi? Spor yapıyor musun dediklerinde yok. Niye spor yapayım diyorduk yani.
1: Maça gidiyorum.
0: Maça gidiyorum. Sonra ne oldu? Spor insan sağlığı için gerekli bir unsur olduğu anlaşıldı. Ama sporcu diye bir meslek yok. Ne futbolcuya spor yapıyor adam, profesyonel futbol oynuyor. Ne iş yapıyorsun dediğimiz zaman sporcu mu diyor? Futbolcuyum diyor.
1: Şimdi böyle deyince ben de onu düşünüyorum. Ay ne kadar haklısın. Mesela aktör ve aktris var yani. Şey evet. Yok ki yani. O sanatçının yurt dışında öyle bir başına öyle bir şey yok.
0: Şimdi benim tabii bu bende de böyle bir şey var. Anlamak yani o konservatuvarda okurken de başladı bu. Daha öncesinde çocukluğumda da vardı herhalde. Dolayısıyla yaptığım işin ben nasıl yani nasıl düşünüyorumu anlamaya çalışıyorum. Nasıl düşünüyorum anlamaya çalışırken ipuçları yakalıyorum. Mesela sizin konuştuğunuz bir şeyde bilmediğim bir laf geçiyorsa onu merak ediyorum. Soruyorum ne demek o diyorum. Mesela bu bazı dönemlerde ayıp gibi görünür. Çünkü adam bilgisiz bak bilmiyor zannediyor. Ama sormayacağım diyor. Yok sormak lazım. Sormuyorsan gidip araştırman lazım. O zaman onları öğrendikçe düşünme biçimin gelişiyor. Zaten sanatın özü düşünme biçimi. Mesela fikri mülkiyet hakkı diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Eserin hakkı demiyoruz. Fikrin hakkı diyoruz. Şimdi eser dediğimiz şey neyse ortaya çıkan, yani bu bütün meslekler için geçerli ama yani bir mesela bazı cerrah arkadaşlarım var. Bir tanesi bir gün dedi ki ben dedi, hocam dedi hiç leşim yok dedi. Vay dedim sen sanatçısın o zaman işine özenle yapıyorsun dedim. Yani öğrenmek ve özenle yapmak istiyorsun. O dedi ki hayır hocam dedi ben kasabım dedi. Ben dedim sen mesleğini iyi yaptığın için biraz da şımarıklık yapıyorsun dedim. Değil mi? Tevazu gösteriyor ama o biraz hani iyi yapmaktan. Çünkü dedim ne kadar kasap olursan ol yine altta yatan insan bir canlı ve sen onu kurtarmak için yapıyorsun bunu. Hiç onu kurtarmak düşüncesi geçmiyor mu kafandan keserken, dikerken? Yani herhangi bir et parçasını kesip dikiyorum diye mi düşünüyorsun? Olur mu canım dedi. İşte o zaman sanat yapıyorsun. O sorumluluğun adı sanat. O yani onu 1000 defa da yapmış olsan o dikişi yine özenle yapman lazım değil mi? Efendim o kesmeyi gene özenle yapman lazım. Yapmadığın takdirde en ufak bir hatada neşteri yanlış vurdun mu adam canına mal oluyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz değil mi?
1: Evet,
0: böyle hataları kesinlikle. Da görüyoruz. Yani sanat belki şöyle anlatalım. Çünkü sanatı hep böyle mistik bir şey zannettik biz değil mi? Yani o tabii ilkel insandan gelen şey o merak ve beceri keşfetmeyi biz hep yani ona mahsus bir tanrısal bir özellik zannettik. O da olabilir. Ama neticede bir de beyni var. Ama o beyninin farkında değil o zaman. Beyni düşünüp heyecanlanıp yani olayları muhakeme etmeye başladı. Ki sınırlı o zaman muhakeme edilecek şey. Muhakeme etmeye başlayınca kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca kalp çarpmaya başlıyor. O da burası güm güm yapınca diyor ki herhalde buradan geliyor. Tamam buranın da bir rolü var ikisiyle beraber ama başlangıç burası. Yani buradaki dataların birbiriyle olan ilişkisi sonucu o kalp çarpmaya başlıyor. Bunu o zamanki insan yorumlayamıyordu tabii. Ama bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, yapay zekadan bahsediyorsak bunu anlamak zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Her şeye duygu diyoruz biz. Duygu nereden geliyor? Duygu da buradan geliyor. Burası olmasaydı duygu olmayacaktı.
1: Bir de Tanay Bey, ben şimdi hatırlıyorum da ilk mesleğe başladığımda usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor, ya da atıyorum özellikle şarkıcılar bunu yapardı, sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım, ya da diyordu ki sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
0: Çok güzel bir noktaya değindin.
1: Bizi böyle kodladılar hep.
0: Bu şimdi bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik, değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylemiş. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir. Onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara falan derlerdi ki ya siz radyoya gelseniz de bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil, değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu, belki taş plağa, cızır cızır cızır cızır orada, ha ben burada hatasını kabul etti, burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu bu. Biz buna hep öyle dedik, değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz. Ve bütün bu birikimler, bu bir disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor. İşte sanat bu. Biz sanatı bir yaşama biçimi haline getirmeliyiz. Bir ortak kültür haline getirmeliyiz. Yoksa efendim şimdi yani bakın bunu açınca o kadar şey, mesela bir program yapıyoruz sanata evet ne düşünmek diye, özellikle o programa şöyle mesela konuklar davet ediyoruz, çok iyi bir tabip, profesör kendi alanında fakat çok iyi bir besteci. Şimdi çok iyi bir tabip olduğu için ona sanatçı diyemeyiz, değil mi? Peki işte sayın bir konuğumuz, çok da iyi şarkı söylüyorsunuz. Bir de şarkı söylüyor. Ha şimdi sanatçısınız. Öyle mi? Bu bir klişe, bir yanlışı,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Peki bunun bize zararı ne? O kültürü ortak kültür haline getiremeyişimiz, düşünme biçiminde de sorunlara çözüm bulmak, kendi kimliğimizi değerli kılmak, bütün insanlara bir sanat eseri muamelesi yapmak gibi bir ortak akılda buluşamıyoruz o zaman. Bu da tabii yaşamın bütün alanlarında sorun yaratıyor.
1: Etkili.
0: Bütün alanlarında, yani bir tek alanında değil. Ekonomisinde, insan ilişkisinde, ailede, anne babada, eğitimde, değil mi? Her yerde. Eğer o sanat dediğimiz, mesela şey çok hoşuma gider. Yunus Emre'nin hikayesi. Bugünlerde başka bir yerde yazdım bunu da şey. Şimdi Yunus Emre'ye Hacı Bektaş Veli ayrılırken yanından diyor ki sana iki çuval un mu vereyim yoksa nefes mi vereyim diyor. Bildiğiniz bir hikayedir bu. O da diyor ki iki çuval un ver diyor. Alıyor iki çuval unu, giderken düşünüyor. Düşünüyor ve diyor ki ben ne yaptım diyor ya. Hemen geri dönüyor, diyor ki al iki çuval unu, bana nefes ver. Şansını kaybettin diyor. Git Tapduk Emre'nin kapısına gir, orada kal diyor. Oraya gidiyor. Bu sefer ona diyorlar ki git ormanda odun topla, ocağı yak. Odun toplarken odunların en iyilerini seçiyor. Şimdi bu da sanat. Neden? Estetik bilimi bunu anlatıyor mesela. Bugün sanatın bilimi estetik. Estetik diyor ki yaptığın işi severek yap. Hobi olarak yap. Nefret ederek yapma diyor. Şimdi bu bir algı. Yani beynimizi biz böyle eğittiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman bu beyni böyle hareket ettirmek üzere birçok kişi de aynı kültürü oluşturabiliriz.

0: Ama biz bunu ayırdığımız, kutuplaştırdığımız zaman, o zaman sen sanat yaparsın, sen yapamazsın
1: gibi bir durum.
0: Bu benim işim. Mesela amatörlere kızıyorduk biz, biliyor musun? Profesyoneller amatörlere kızıyordu. Şimdi amatörlük müthiş yayıldı. Değil mi? Bakın iş yerlerinde Business Theater diye bir grup kuruldu. Evet. Duydunuz mu onu?
1: Aynen öyle. Business Theater'ı biliyorum. Şarkı, orkestra dediğiniz doktorlar, mühendisler toplanıp caz yapıyorlar. Caz yapıyorlar.
0: Bu Business Theater'da da yani şirket sahipleri, evet, yöneticiler, onlar var ve zaman ayırıp bütün işlerin arasında
1: tiyatro,
0: gelip tiyatro provası yapıyorlar. Buna benzer bir sürü çalışma var. E şimdi ne oluyor? Demek ki artık bu böyle bir kutuplaşmadan çıkıp ortak kültür haline geliyor. Biz niye sahneye çıkıyoruz? Niye işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hani oyuncu olmak bir meslektir. Yani UNESCO'da böyle geçiyor ve meslek tanımı var tabii. Ve o meslek tanımına göre de özlük hakları var. Sanatçıyım dediğiniz zaman meslek tanımı yok. Özlük hakları da yok. O zaman da şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bizde sanatçı sürünüyor. E canım, sanatçı dersen sürünür zaten. Çünkü sen onun meslek tanımını yapacağı bir adla ifade etmediğin sürece onun meslek tanımı da yapılamazmış gibi oluyor. Yapılamayınca da sen sanatçı olduğunu iddia ederek esasında özlük hakları kazanmayı da reddetmiş oluyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Sonra da şikayet ediyorsun.
1: Çünkü bizde oyuncu önce oyuncu oluyor, sonra şarkıcı oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir filmin yönetmeni oluyor. Yani mesela Amerika'da kaç tane yönetmen oyunculuk belki yapmıştır da bir filminde, ama onun dışında adam yönetmen doğuyor ve yönetmen ölüyor yani.
0: Evet.
1: Amerika'dan değil mi? Bütün dünyanın birçok yerinde öyle yani. Bizde her şey olduğu için, o yüzden oyuncu yanına yazacağına şarkıcı, oyuncu, yönetmen yazacağına, evet, sanatçı diyor.
0: Tabii çok enteresan bir şey söyledim. Şimdi mesela İngiltere dedi. Ben konservatuardan mezun olduğum zaman pek çok böyle burslar teklif edildi. İngilizcem olduğu için illa yani yabancı dili öğrenmek için değil de oralara gidersem şu insanlarla tanışacaksam bana burs verin filan diye böyle pazarlıklarım oluyordu. Onlar da şaşırıyorlardı. Ama onları da yapıyorlardı. Mesela bu anlamda İngiltere'ye bursa gittiğimde Laurence Olivier ile tanışma şansım oldu. Orada National Theatre'da oyun yönetiyordu. Ben de gittim en arka sırada provasını izliyordum. O biliyor tabii oraya gideceğimi. Prova bitince de döndü bana, öyle ışıklı bir yer, böyle Mr. Levent falan diye baktı. Ben de kalktım. Tabii çok toy bir zamanım. Gittim yani böyle Laurence Olivier'de Sir unvanını almış kraliçeden. Ben de ona Sir dedim, siz dedim dünyada çok önemli, great actors, great artistsiniz dedim. Öyle deyince o da elini omzuma koydu. Dedi ki oğlum, my son dedi, I am not artist, I am an actor dedi.
1: Yeah.
0: Çünkü ona artist denmesi onu aşağılıyor ona göre. Değil mi? Çünkü o oyunculuğu yani mesleğini sanat olarak yapma. Şimdi bak burada şu fark ortaya çıkıyor. Yani Yunus'taki gibi. O öyle bir bilince sahip olmanız lazım. Beyninizin o hareketinin adının sanat olduğunu bildiğiniz zaman, beyninizi öyle kullanarak işinizi yaparsanız, o zaman o işi sanat olarak yapmaya başlamış olur. Ama o da bitmiyor. Tıpkı doğumda dediğimiz gibi, siz bir süreç yaratıyorsunuz, o süreçle siz bir ürün verdiğinizi varsayıyorsunuz, ömrünüz bitiyor ama sizden sonra kuşağa devam ediyor. O zaman ne oluyor? Hipokrat'ın, Doktor Hipokrat milattan 700 yıl önce diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Kardeşim sen doktorsun. Ne karışıyorsun sanata, değil mi? Şimdi bizim kafayla bakarsak ne alakan var senin? Kalkıp sanat hakkında bir de böyle felsefi laf ediyorsun filan. Ayıp denen bir şey var. Bırak bu işi Aristofanes yapsın. Mesela, değil mi? Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kültürü artık bu çağda güncelleyip esas anlamına döndürmemiz lazım. Sadece resim, tiyatro, müzik, mimarlığı izlemek ya da sadece resim, tiyatroyu meslek olarak yapıp buradan gelir elde etmeyi düşünmekle bu iş olmuyor.
1: Olmaz.
0: Bunun beyin planındaki yaratıcılık, yani fikri mülkiyet dediğimiz o fikrin oluşmasını sağlamamız, düşünme biçimi yani. Yunus'un, şunu bitireyim lafı, böyle çenem düştü.

0: değil mi? Aa, ne güzel laf dedik yani. Analiz ettiğim zaman düşün, lafı seç, öyle konuş diyor. İşte yani sükut altınsa işte bilmem ne, öyle laflar da var değil mi? Bunlar, ama biz bunların ne anlama geldiğini, bunlar atasözü, böyle söylenir, biz duyarız, geçeriz filan gibi. Hayır, bunları da düşünmemiz lazım. Analizini yapmamız lazım belki.
1: Yeni nesille çok güzel bir bağınız var. Görüyoruz, üniversitelerde en çok sizi istiyorlar festivallerde.
0: Evet.
1: Bunu biz Altın Baklava Film Festivali'nde de gördük. Öğrenciler etrafınızı sardı bir anda. Nasıl bir bağ var aranızda?
0: Vallahi işte insanların değerli, şimdi bu hele Z kuşağı, kimisi Z kuşağından umutlu, kimisi umutsuz değil mi?
2: Evet.
0: Ama Z kuşağında tabii bir farklılık var. En azından yani adını sanat olarak koymamış bile olsa bunun, şöyle bir farkındalık gelişiyor. Yapay zekayı kullandılar. Ya da çocukluklarında onlara, biliyor musun, bir gün cep telefonu diye bir şey icat olacak denmedi. Çünkü onun ellerine düştü. Şimdi oradan kaynaklanan bir objektif düşünme tavırları, tarzları var. O objektif düşünme zaman zaman eski kuşağa ters geliyor. Çünkü eski kuşak daha metafizik bir düşünme alışkanlığı içerisinde değil mi? Tanımlayamam. Mesela böyle laflar söyleyenler var ki, sanat nedir diyorsunuz mesela. İlla resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık demek istemiyorsa diyor ki o anlatılmaz, yaşanır diyor. Şimdi nasıl anlatılmaz ya? Çağımızda anlatılmaz diye bir şey. O zaman yapay zeka da anlatılmaz yani. Yapay zeka diye bir şey anlatılmaz hocam.
2: Yaşanır.
0: Yaşanır. Yapay zekayı öğrenmezsek yandık demektir. Bir de yapay zekanın beynimizin taklidi olduğunu bilip de esas merkezin burası olduğunu bilmezsek, zaten o yapay zeka bize, hepimiz biliyoruz, İlk başta saçma sapan şeyler, bilgiler de veriyor değil mi? Siz onu düzelttiğiniz zaman da özür dilerim diyor. Şimdi demek ki yine esas olan burası. Aynen. Ama burayı kullanmanın tam zamanı şu. Dolayısıyla yapay zeka nedir? Anlatılmaz, yaşanır diyemeyeceğimize göre bunun için de diyemeyeceğiz. Artık bizim de bu objektifleşmeyi sanat kültürüyle buluşturmamız lazım. Sadece objektifleşmeye kalkarsak o da çok böyle ne bileyim, biraz böyle taş gibi, yani neye benzeteyim dedim, bir şeye benzeteyim dedim. Yani kuru bir şey olabilir.
2: Kuru bir şey olur.
0: Ama o objektifliği sanatla da buluşturduğumuz zaman, o objektifliğin farkına vardığımız zaman çok yaratıcı şeyler çıkarabiliriz. Çözümler üretebiliriz. Neler üretebiliriz bu çağda ki? Bu çağ esasında insanın yeniden yepyeni şeyler üretmesini gerektiren bir çağa dönüşecek haliyle. 2030 deniyor şimdi ama 2030 bana biraz erken gibi geliyor.
2: Siz ümitli misiniz Z kuşağında?
0: Alfa kuşağından daha çok ümitliyim. Yani şimdi o gene süreç dediğimiz şey var ya, Z kuşağı bu sürecin başlangıçlarından birisi. Yani baby, bizimkiler baby bloom diyoruz. Biz mutlu kuşağız yani. Farkında olmadan yaşamış bir kuşak. Duygu dedik mi işi bitiriyoruz. Ama bu kuşak farkında olmaya başlayan kuşak. Bir de gen hadisesini artık kabul ediyoruz değil mi? Çünkü biz hep insanın yeniden doğuşunun olur mu olmaz mı filan diyorduk. Yani rekarnasyonu. Rekarnasyon artık genle de buluşuyor. Genle buluşunca daha anlaşılır bir hale geliyor. O zaman bir bakıyorsunuz ki yani insanların daha mağara devrinden buraya gelinceye kadar birbirine devrettikleri genlerin de önemi var hayatımızda. O zaman Z kuşağı baby bloom'dan alfaya geçişin süreci, ama baby bloom'un ürünü belki de değil mi? Ve baby bloom'un yarattığı işte sosyal medya, bilgisayar teknolojisi derken yapay zeka filan buraya geldik. Bu kuşak bununla aradaki kuşak. Ama alfa kuşağı bunu hazmetmiş bir kuşak olarak gelecek. Zannediyorum o daha umutluyum onun. Tabii tam tersini düşünenler de var. Daha robotlaşacak insan. Bilgiye ulaşmaktan, bu kadar kolay bilgiye ulaştığı için bilgiye ulaşmayı terk edip işte kendi hayatını yaşamak

0: daha önemli olacak filan gibi kaygılar var. Bilmiyorum, çok bu kadar erken karar vermek, karamsar bir karar vermek istemiyorum. Çünkü daha umutlu olmak istiyorum. Yani.
1: Yapay zeka oyunculuğu etkiler mi sizce?
0: Etkileyecek herhalde. Biliyorsunuz bir Amerikan film vardı. Bugün her zaman onu konuşuyorum ama ismi gelmiyor aklıma. Başrol oyuncularından bir tanesi film bitmek üzereyken vefat etti. Vefat edince bu, ama kaç yıl önce? Yani 10 yılı geçmiştir. Ne yapmaları lazımdı? Ya yerine yeni oyuncu alıp filmi baştan çekmeleri lazımdı. Ya da onu hologram tekniğiyle ya da 3D ile ya da başka bir şekilde, bilmiyorum o zaman nasıl yaptılar. Çünkü o zaman yapay zeka yoktu. O oyuncuyu yarattılar ve filmi bitirdiler.
2: Evet,
0: hatırlıyorsunuz değil mi?
2: Paul Kilmer, Hızlı ve Öfke.
0: Evet. Şimdi nasıl oldu abi bu? O zaman demek ki o zaman yapay zeka varmış, bizim haberimiz yokmuş.
2: O zaman işte bir arada hologram hologram deniyordu ya işte, evet. onunla yaptıklarını
0: söylüyorlar. O ara bu işte.
2: O hologram o dönemde yapay zekadan önce konulan bir isimdi. Şimdi kimse hologramdan bahsetmiyor. Kim? Bizde de şarkıcı işte Müslüm Gürses'i arkada söyleyip birlikte düet yaptı. Zeki Müren'le düet yapan oldu. Şimdi onu yapmaya kalkanlara yapay zeka ile yaptı diyecekler.
0: Yapay zeka ile yaptı diyecekler. Şimdi tabii burada işte o zaman mesela oyuncu kendisine oyuncu değil de sanatçı diyor ya. Şimdi oyunculuk mesleğinin belki yapay zeka ile yapılma tehlikesi geliyor. Arka planda o başladı harekete geçmeye. Peki oyunculuk mesleği yapay zeka tarafından yapıldığı zaman o yapay zeka ile oynayan kişi sanatçı mı olacak? Sanatçı nerede olacak o zaman? Sanatçı diye bir kavrama büsbütün ihtiyaç duyulacak. Kavrama ihtiyaç duyacak ama. Kişiye değil yani. O kavramı yaşayan, o kavramı hayata geçiren, yaşama sanatına yönelten insana. Hayır, mesela dünya nüfusu bu komplo teorilerine göre eğer söylendiği kadar azalırsa zaten o zamanki hedef herhalde çok mutlu bir dünya yaratmak olacak değil mi? Onun için biz bu dönem bu dönemin insanları bütün bunları farkına varıp düşünüp belki geleceğe yönelik yeni fikirler üretmek üzere kendi beynimizi şöyle bir sallayabiliriz ya, harekete geçiyoruz.
2: Ama beynimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı da biraz önce çok güzel söylediniz. Yapay zekanın sizi yönetmesini değil, siz yapay zekayı yönettiğiniz zaman işte yani ne kadar detaylı, ne kadar ne sorarsanız ona göre cevap veriyor. Evet. Şarkıcı Sinan Akşil ile beraber bir şey denedik. Sordu yapay zeka. Ben mi daha iyi şarkı sözü yazıyorum, sen mi? Yapay zeka aynen verdiği cevap. Dedi ki ben şarkı sözü yazarım ama senin hissettiklerini, senin yazdığın duyguları ben ona geçiremem. Yine de sonunda objektif sen var. Kazanırsın.
0: Bak, yapay zeka
2: dedi.
0: Objektif yapay zeka var. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz bilgileri, bir de tabii biz şu anda bedavadan yapay zekayı geliştiriyoruz. Bu biliyorsunuz. bedavadan geliştiriyoruz. Yani öyle deniyor ya, bunu yapay zeka icat eden, neden bunu bedava veriyorlar? Çünkü biz ona soru soruyoruz. Evet, o soruya bir tuhaf genelleme içinde bir cevap. Öyle değil. Benim sormak istediğim şuydu diyor. Özür dilerim diyor falan. Yeniden düzeltiyor. 3-5 düzeltmeden sonra tarama yapıyor çünkü. Bilgileri tarıyor ve bize bilgi veriyor. O zaman ama o sırada da kendini yeniliyor.
2: Ya.
0: Çünkü o tarama yaptığı arşivleri o artık kendi şeyine, datasına kaydediyor yani, değil mi? Dosyalarına kaydediyor. O halde Sinan'a bu cevabı vermesi de oradan kaynaklanıyor. Tarama yaptıktan sonra diyor ki ben bunları ancak tarayarak yapıyorum ama sen kendi beyninden yapıyorsun diyor. Onun için sen söyle diyor, değil mi? Ama biz hala bunu sormak istiyoruz ona.
2: Ya.
0: Çünkü anlatılmaz, yapılır bu iş. Halbuki anlatılır bu, anlatılır. Artık anlatılırlık çağındayız. Önce bunun sanat olduğunu anlayalım. Sonra da nasıl o sanat olabiliyor tartışalım, konuşalım. Eski filozoflar da hep bunlara. Mesela Nietzsche çok hoş bir şekilde bu konunun derinlemesine giriyor. Ama Nietzsche zamanında yapay zeka yoktu.

0: Şimdi bizim Nietzsche'nin bilgilerini de güncellememiz gerekiyor. Nietzsche'yi yeniden anlamamız gerekiyor.
1: Yeah.
0: Mesela bir çok güzel bir kitap çıktı. Kant'ı yeniden anlamak diye. Kocaman bir kitap. Biz Kant'ı yeniden anlamak üzerine Kant'tan etkilenmiş bütün dünyalı filozoflar kendi görüşlerini yazdı. Şimdi bunları biz Kant bunu söylemiş deyip orada o günkü şey hani o günkü haliyle mi bırakacağız? Değil mi? Onların zamanındaki olanaklar neyse o şartlara göre onlar fazlasını söylediler. İlla sanatın elitlere ait bir şey olmadığını çünkü bakıyoruz mesela çok farklı ailelerden daha yani Nobel kazanacak insanlar çıkıyor. Ailenin diğer fertleri hala mesela otantik bir hayat sürdürürken bir tanesi dünya çapında bir adam oluyor. Ama o otantik bir şekilde işini sürdürürken sürdürenler de işini çok iyi yapıyor. Yeah. Dönüp bakıyorsunuz ha demek ki bu adamın bu aileden çıkması tesadüf değil. Bunlar bunu tercih etmiş, o kafaya takıp buraya gitmiş diyorsunuz. Onları da küçümsemiyoruz çünkü. Onlar da işlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi o halde bunun adının konması lazım. Bunun adı konmadığı sürece insan kendini hep gariban, mutsuz, duyguların esiri olacak. Kaygıyla yaşayacak değil mi? Kaygılar, endişeler dünyasında yaşayacak. Düşünmeyecek. Düşünmek üzerine, düşünmemek üzerine evet. Çeşitli laflarımız var zaten. hemen gülümsetiyor bizi değil mi? Esasında meşrulaşmış bir laf da söyleme hoşumuza gitmiyor. Yani bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulup yeniden bir nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Değil mi? Sanat deyince bunu anlamak lazım. Ha bunu anladığımız zaman bütün insanlar kendi yaşantılarını biçimlendirme farkındalığına da erişecek. Yani o ben mesela bir Nietzsche çalışması yaptım yapay zekayla. Yapay zekayla öyle uğraştım. Yapay zeka bana Nietzsche felsefesine göre bir insanın nasıl davranması gerekir listesi çıkardı.
1: Çok güzel.
0: Şimdi muhtemelen başka birisi bir şey sorsa benim bana çıkarıp oraya gönderecek. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Gene eğittik yani.
1: Eğittik kesinlikle.
2: Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz o zaman.
0: Vallahi şimdi sanat yolculuğu yapıyorsanız ve böyle bir milenyumda yaşıyorsanız bu milenyumda niye ben hala yaşıyorum, niye şu yaşa geldim, hala göçüp gitmedim diye düşünüp artık zamanım geldi diyeceğime ben burada yaşarken ne yaşıyorum, niçin yaşıyorum, bunlar neden oluyor diye düşündüğüm zaman bir sürü şey
1: ne güzel.
0: Geliyor aklıma. Ne bir güzel. Sürü araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü soruya cevap arıyorum. Sonra öğrendiklerimi yurt içinde yurt dışında test ediyorum. Bir bakıyorum bir sürü bana benzer insan var. Mesela bir gün Japonya'da böyle bir olay olmuştu. Bir yerden ayrılmamız gerekiyordu erken. Fakat oradaki bizi davet eden ev sahibi bir Mitsubishi firmasının CEO'suydu. Ama adamcağız da bir şeyler söylemek istiyor. Fakat o Japonca söylüyor. Yanında İngilizce çevirmeni var. O bana İngilizce'ye çeviriyor. Ben İngilizce ona cevap veriyorum. O gene ona Japonca'ya çeviriyor. Tabii merhaba, harikasın desen bile, harikasın demek bile bir 10 dakika alıyor. Kapıda da bir sürü insan bekliyor bizim takım, uluslararasılar. Şimdi ben de adama dedim ki, kıza söyle dedim şeye, maestro'ya dedim. Bir bilgisayar icat etsin bize dedim, madem Mitsubishi. Biz dedim mesela ben Türkçe konuşayım anında onun bilgisayarı ona Japonca'ya çevirsin. O Japonca konuşsun anında bana Türkçe'ye çevirsin.
1: Şu anda var öyle bir şey.
0: Şimdi ben bunu söyledim de adam gülecek zannediyorum 20 yıl önce filan. Adam bir ciddiye aldı bunu. Kıza böyle uzun uzun Japonca anlatmaya başladı. Kız da bana çevirdi. Kısaca çevireceğim. Adam da buna felsefe de kattı. Yani adamın söylediği ez cümle şu. Bana diyor ki dedi ki onu bil ki sen bunu düşünüyorsan dünyada biri daha düşünüyordur ve bu bir gün olur dedi. Oldu zaten.
1: Oldu.
0: Şimdi ama bu laf beni çok etkiledi. Şimdi ben adam gülecek, ben güleceğim, hadi alasmalık deyip oradan kaçacağım zannediyordum. Adam bunu söyleyince ben oradakileri boş verdim. Adamın elini sıktım. Dedim çok güzel bir laf söyledin. Demek ki insanların hepsi zaman içerisinde böyle bir düşünme sisteminin beraberliğini sağlayabilecek bir yaratık olduk

0: olduklarını anlayacaklar bir gün yani, değil mi? Dolayısıyla bu işte, bu da bir yolculuk yani, Japonya'da o adamla karşılaşmak, değil mi? Yaşam yani. Frank Sinatra o zaman My Way dediğinde belki kendi yolculuğunda karşılaştıklarını anlatıyordu ama yapay zeka yoktu o zaman.
1: Doğru. Kesinlikle. Evet Tamer Bey, Prensiz'den bahsedelim, projelerden bahsedelim. Önümüzdeki günlerde dizi, film, tiyatro.
0: Vallahi şimdi mesela Shakespeare'in Kral Lear'i var.
1: Evet.
0: Kral Lear hep şöyle anlaşıldı. Zavallı ihtiyar bir adam, kral. Hı hı. Kızlarına mallarını devretti. Sonra da kızların yanına gidip onu bana baksınlar istedi. Ama kızları buna bakmadı. Hep buna şey yaptılar. Fakat küçük kızı Cordelia ona baktı, sahip çıktı. Şimdi çok yeni bir yorum okudum bir İngiliz araştırmacıdan. Diyor ki Kral Lear devleti temsil ediyor. Malını devrettiği kızları da mala çökenleri de temsil ediyor. Ama küçük kızı Cordelia insanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla Kral Lear'i böyle yorumlamak lazım diyor bu çağda diyor. Çok enteresan yani. Değil mi? Çünkü babasından malını alıncaya kadar diğer kızı, mesela en büyük kızı, babasına müthiş de iyi davranıyor. Adam da al diyor şu bu topraklar senin. Damat ondan sonra babayı şey yapmıyor ve baba onların yanına ha bu kız bana bakar diye gidiyor, bakmıyor. Öbür kıza gidiyor, o da bakmıyor. Ama en küçük kız zaten mal mülk istememiş. Başta dağıtırken bana verme diyor. Verme deyince adam kızıyor bir de. Sen diyor bana, yani benim sana vermek istediğim malını niye almıyorsun diyor. Sen benden daha mı önemlisin diyor filan. İstemiyorum diyor. Fakat o sahip çıkıyor. Şimdi bugün dünyada yaşanan bu kaos, işte savaş çığlıkları vesaireleri filan, bize bunları hatırlatmıyor mu? Mesela Shakespeare'in dehası da buradan geliyor. Biz yani bundan 30 yıl önce Kral Lear'i sahneye koyduğumuzda nasıl düşünürdük? Zavallı bir baba. Artık mesela bunun benzerleri yapıldı hatta sinemalarda da. İşte iyi bir baba çocuklarına bakıyor filan. Belki yerli Yeşilçam'da da yapıldı galiba. Fakat baba yaşlanınca işte çocukların evine gidiyor bastonuyla filan. Tabii daha zavallı bir hale bürünüyor. Çocuklar da ona kötü muamele yapıyor. Bu hani değer bilmezlik olarak. Hayır. Bu sefer diyor ki bu devlet yani bütün organlarıyla devletin bir bütünselliği olmalı. O bütünselliğin de başkaları tarafından menfaat için kullanılıp devleti istismar etmemesi gerekir diyor. Şimdi bu dünyada bugün böyle tersine bir mekanizma işliyor değil mi? Etik, estetik ve hakikat kuralları. Etik, estetik, hakikat sanattır. Sanatın ölçümü. Yani terazideki diremler. Yani yaratıcılık deyince yani kötülük de yaratıcılık olarak görülebilir. Ama sanat kavramının felsefesinde kötülük yok. Yani iyi, güzel ve hakikat var. Ona bulaşmış. Onun estetik tanımı da bu. O halde yine geliyoruz. Geçmişle bugünü yeniden yorumlamamız lazım. O zaman anladıklarımız, o zamanki kafamıza göre anladıklarımız. Bir de yaşadık biz bunu yani ben. Şimdi bugünkü kafamıza göre adamın söylediği Kral Lear yorumu ne kadar doğru değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Muhteşem bir şey yorum yani. Mesela Kral Lear yeniden yapmayı aklıma koydu bu. Benim kendi yazdığım oyunlarım var. Bunlarda da biraz çağdaş teknik kullanmak istiyorum. Mesela Çin tiyatrosu bunu yapıyor. Olağanüstü şeyler yapıyorlar. Çin'e de çok gittim. Belgesel de yaptık hatta Çin'le ilgili. Dolayısıyla oralardaki mesela yani 1970'lerdeki Çin nerede? Bugünkü Çin nerede? Değil mi? Şimdi bir bakıyorsunuz 1970'lerde böyle bir Çin dünya devi olacağını aklımıza getirir miydik acaba? Demek ki oradaki kültürel gelişmeyi de bizim yeniden sanat kafasıyla analiz etmemiz gerekiyor. Japonya'dakini de, Güney Kore'dekini de, değil mi? Filan. Belki bu taraflara eskiden kızıyorduk, daha yoksul buluyorduk filan, taklitçi buluyorduk filan ama şimdi orada devlet konusunda çok esaslı mantalite

0: var, kuralları var, kültürleri var. Ve onları istihdam kapasitelerini yerleştirmek konusunda da öyle. Savaşlar sırasında da çok enteresan davranışları var. Yani hemen savaşa girme dolduruşuna girmiyorlar, değil mi? Ama küçük ekonomik dokunuşlarla birdenbire şekil değiştirtebiliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın Rönesans geçiren Avrupa'dan sonra şimdi biraz da Doğu'yu yeniden anlama dönemi geliyor. Bunlar hakkında kafamda fikirler uçuşuyor. Ama şimdi tabii dizimiz vardı, o bitti. İki tane filmimiz oldu, filmim olacak. Bir tanesi Türkiye'de çekilen güzel bir korku filmi, başladı çekimleri.
1: Korku filmi ve siz.
0: Evet.
1: Çok güzel, ters köşe.
0: Evet, korku filminde güzel bir rol. Hikayenin bir tür başlangıç noktası gibi. Ben de kompozisyon, öyle herhalde beni biraz zaten takip ettiyseniz biliyorsunuz, farklı roller oynamak
1: lazım. Evet, olmaz mı?
0: O kompozisyonu da oynamaktan çok hoşlanacağım.
1: Çok iyi.
0: Sonra da bir Deniz Feneri hikayemiz var, onu çekeceğiz.
1: Ne güzel, harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık ya. Böyle su gibi aktı gitti. Sabaha kadar dinleyebilirim sizi.
0: Ya normal kusura hikayeler. Bakmayın.
2: Doyamadık gerçekten.
0: Evet. Hani siz bir soru soruyorsunuz. Ben arkasından kaptırıp gidiyorum, ama konuşuyorum.
2: Çok
0: ama.
2: Keyifli. Çok güzel, sizi
1: bağladınız her
2: keyifli.
1: Şeye. İnanılmaz derecede. Evet, kesinlikle.
0: Şunu hayal ediyorum. Yani bu düşünceye hepimiz vardığımız zaman aa deyip bir farkındalığımız açılacak, değil mi? O açıldığı zaman bizim ülkemizden de dünyaya çok önemli katkılar çıkacağına inanıyorum.
1: Kesinlikle. Sizin gibi özgüveni, her şeyi ne derler, hak ettiği yeri kesinlikle özümsemiş ve gençlere yol açacak birileri her zaman olduğu sürece bu. Çünkü şimdi anlatırken ben, yani bir kaygınız yok. Yani o benden, o benim rolümü çalacak, ben bilmem ne. Yani 77'den beri sahnedesiniz. 77 yılında İngilizce yutmuş biri olarak, burslu olarak İngiltere'ye gitmiş birisiniz. Yani o yüzden de ya illa bunları yaşamasaydınız da siz Tamer Levent olarak mutlaka bugün yine böyle olurdunuz.
0: Belki de. Belki.
1: Ya şey olmak lazım, biraz kendine güvenmek, sürekli birilerini aşağı çekmek yerine.
0: O korkunç bir şey. Yani zaten biraz önce söylemiştin onu. O bu mantalitenin anlaşılmamasından kaynaklanan bir şey. Çünkü o zaman başarılı olmak suç haline geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Başarılı olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Yani efendim, çalışkan olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Ama ya da bir ünlü olmak diye bir laf çıktı. Yani ya bir insan bunları ünlü olmak için mi yapar yani? Ben ünlü olmak için bu kadar koşturuyorum. Hayır. Bunların anlaşılmasını ve gelecek kuşaklar tarafından da kullanılmasını, yani süreç dedim ya, sürece katkıda bulunmak istiyorsunuz. Sanat uzun, hayat kısa olan hayat kısmımda. Şimdi bunu yapmamı bile suç gören olabilir yani, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Adama bak ya, sırf ünlü olsun diye bunları yapıyor diyen vardır yani. Şimdi
1: maalesef.
0: Bu garipliklerden kurtulursun. Bu esasında kendi ayağına kurşun sıkmak. Bunun farkında değiliz.
1: Kesinlikle.
0: Takdir edebilse kendisi de gelişme gösterecek. Ama maalesef bir ezbercilikten kaynaklanan şey. Ben onlara da kızmıyorum artık. Kızmıyorum çünkü hani İbrahim Tatlıses'in bence klasik bir lafı var. Urfa'da Oxford vardı da gitmedik mi diye. Hani illa İbrahim Tatlıses hiç mütevaz değilmiş yani. Oxford'dan aşağı gitmiyormuş ama. Yani olsa... Bizde yani, bizde de Oxford olmasa bile yani o Çin'i, o Japonya'yı, o Güney Kore'yi ayağa kaldıran, bizde de daha önce var olan bir eğitim sisteminin yeniden kurulması lazım ki bu insanlar bu kapasitelerini, bu çağın gereklerine uygun olarak sanat olarak gelişsin. Her bir insan sanattır diyorum. Kesinlikle. Sanat eseri.
1: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Hemen İNGEL'i ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi?

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılanmak.
2: Eline sağlık. Başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ne mutlu.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor. Ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü

0: 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
1: Eyvah.
0: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
1: Çok özel bir iş.
0: Çok özel bir
1: işti. Senin hayatında
0: yani
1: da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki ya sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısaköre ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
0: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
1: Güzel.
0: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet, teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
1: çok güzel açıkladın. Harika. Aynı.
0: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün, ya da sırtlarsınız rolü. Rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
1: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
0: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
1: Kaç dakika?
0: Hazır mısın?
1: 150.
0: 160.
1: 160.
0: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat bir sonra atacağı tiradı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
1: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten Hüsrev olmuşsun yani. Gerçekten.
0: Yani evet. Çok.
1: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
0: Yoğun değil. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A-class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B-class diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı.
1: Tamam.
0: Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel.
3: Fragmanı izleyelim mi?
1: Evet, izleyelim.
0: Lütfen.
4: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
5: İnsan ne içindedir Osman?

0: çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyirci de bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını artırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye.

0: Doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
1: ben
0: bu
1: de onu söyleyeceğim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
0: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında. Eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hı. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
2: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
0: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
2: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
0: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
2: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
0: Yani düşünüyoruz aslında bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. sonunda aslında

0: Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki, yani son düşündüğümüz projede de belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz? Türkiye'de, çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
1: düşünüyorum. Silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Olursa. Evet, silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
1: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
0: Belgesel 18, mi?
1: Evet.
0: Tabii 2018'de.
1: 18 değil mi?
0: 2018'de.
1: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin, evet, için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama, evet, kafayı bu kadar yormuştun ki. Evet. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan, evet, görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
0: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala COP'lara gidiyorum. Her yıl bütün COP'ları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti, biliyor musun? Yani 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
1: Aa, lüks o.
0: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
1: Fark etti.
0: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yöneliş şey neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
1: Ne güzel.
0: Ben de çok yakından takip ediyorum.
1: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
0: Birebir bağlıyız.
1: O kadar.
0: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Sınır. Ve klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle, evet, olmuyor. Bir de eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin, döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas davrandık.
0: Hassas davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için

0: daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım anladığım kadarıyla. Yani
0: öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: Önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitap okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman kitabı varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş, yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk okurken,
1: tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım, tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan.

0: öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu. Çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı. Yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar. Yani o zamanda oynanan işlerde, televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır, tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi. 9 Eylül değil mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel maşallah, ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi vardı.
1: Bitti anlattı. Yılmaz Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın. Hayırlı olsun. İmzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Aa. Tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda
1: mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok varsa zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlanıyorum.
1: Yavaş ya.
0: Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdım.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada, aynen öyle. Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama kızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım filan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar
1: senin çekimden
0: uzun sürdü
1: hep
0: ki
1: uzun
0: gerçekten
1: sürdü.
0: Yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir senede Barbaros var. 6 sene. Yani 26 yıldır oyunculuk yaptığını düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli
1: çok
0: oynaması. Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir. Bir aktör için ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desem bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz. Her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim, şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani.

0: Ondan evet. da bahsedelim.
1: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
2: Çok güzel.
1: Müthiş. Müthiş bir rota.
2: Ha, olağanüstü.
1: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım vardır.
2: Ne güzel.
1: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır,
2: harika.
1: Şimdi öyle dostlarımı göreceğim.
2: Ne kadar orada. Oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
1: yaklaşık,
2: ne kadar uzun?
1: Yaklaşık 10 günümüzü alacak.
2: 10 gün, çok güzel.
1: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
2: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
1: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
2: Harika.
1: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz, baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlıyoruz.
2: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
1: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
2: surlar,
1: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yerdeki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı,
2: aynen.
1: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: O yüzden heyecanlıyım
2: çok
1: aslında.
2: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
1: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
2: Bence de.
1: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
2: evet, kiloya evet, geldim. Çok iyisin.
1: Alırsam fark edilmez.
2: Harika.
0: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
1: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
2: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok inanılmaz bir babasın. Her evet. boşluğunda orada.
1: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilir evet. biliyorsun. Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Biz düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
2: Çok güzel.
1: Yani ona çok özen gösteriyorum.
2: Emir devam mı yarışlara?
1: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı evet. o motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
2: Ki Kenan'la da tanıştılar. Sıfır, değil mi?
1: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
2: Peki annenin babanın gidiyoruz. Yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl olacak? Kızmıyorlar mı
1: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur.

0: Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistin ortasında koşturuyorum. Nesra dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Nesra gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
1: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Ala yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Nesra'nın çocukluklarını. Nesra'nın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha. O yüzden cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha hızla, cesur hızla, olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu evet. Biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babiş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanırsın onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah.
0: Peki diyorum tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli aynen bir sporcu öyle geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızları yere evet. Daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: Aa, inanılmaz abi o kadar
2: zaman
0: hızlı
2: geçiyor. Zaman çok hızlı geçiyor.
1: İyi neyse hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına
0: beşte,
1: denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsun o zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlarda Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya yani Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok bende. Güzel.
0: Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum tatlı. Da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Sen de nasıl at binerdik.
0: Şu an o da biniyor.
1: Aa, ne güzel.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Nesra sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
1: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: spora yapıyor. Çocuklar da meraklılar çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor. Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
1: Neyse.
0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Oo, daha ne
1: olsun. Daha ne olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
1: Alara tenis, binicilik diyorsun.
0: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
1: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
0: Zaten
1: anneler.
0: Aynen. Anneanneler,
1: herkes kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Kışında Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da bord, yani babayı taklit etmesinler, bord öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
1: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: eskiden
1: sana mı okuyor?
0: Ben okuyordum, o dinliyordu.
1: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara'yla, Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
1: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber. Akşam yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim. Ondan sonra dışarı çıkardım.
1: Yani
0: bizim ailede
1: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir. Ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım. Arkadaşlarımla gidiyorum. Eve gelmeyeceğim yemeğe. Üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
1: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak. Hani nasıl geçti günü onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
1: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor? Kuzen oluyorlar değil mi?
0: Çok iyi araları.
1: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız. Çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
1: Oh, maşallah.
0: Emir tabii abilik. Aslışan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
1: erkek
0: şekilde.
1: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışa ilgileniyorsa, evet, kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
1: Evliyorsun, çocuklar arkadaşın halen kuzen oluyor ve her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş, evet, kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın, evet, oluyor bir yandan da.
0: Evet evet, ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
1: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o biraz sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
1: Geliyorlar ha. İyi zor.
0: Geliyorlar, gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama sağ olsunlar. Yani
1: çok sık gidip geliniyor. Hiçbir şey için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet. Gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
2: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak yani benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi, Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi.

0: Peki yani dedim. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
1: Ama Tülyan çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih yani sinema tarihinde çok önemli.
0: Müthiş bir hanımefendi.
1: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten. Oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o of, işte of, ilk of ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
0: Aa, ne güzel olur. Çok iyi fikir.
2: Evet.
1: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
2: Evet.
1: O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
1: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri
0: tabii
1: ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii tabii tabii.
1: Ya çok, o yüzden çok... bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
2: Harika olur.
1: Yaz bir kenar.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
2: Sağ sağlık.
1: Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından

batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Nemrut'ta özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kayda olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Bankam Sonbank kartım Hadi.
4: Arabanı arabamla takoman. Değerinde cinsat.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 36, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Konya 36, Kayseri 35, Nevşehir 33, Sivas 34. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 41, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 38 derece.

0: Bankası.
1: İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
2: Yani bir kıvanç değilim ama.
1: Hayır, iyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar.

0: fırsatını kaçırma. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye ne zaman inşa edildi? Kimler kullandı? Ne zaman müze oldu? Ve günümüze kadar kalıntılarında hangi unsurlar ön plana çıkıyor? Mozaiklerle anılan bir yapıttan, bir baş yapıttan bahsediyoruz. Bizans'ın son dönemine damga vurmuş bir eser ve son yıllarda Kariye Camii hayatına devam ediyor. Birçok ziyaretçi de kabul ediyor. Peki ama sanat anlamında ön plana çıkan notlar bu yapının içerisinde neler, değerlendireceğiz? İstanbul Rehberler Odası Başkanı, araştırmacı yazar Selçuk Eracun bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önemli bir yapı, önemli bir eser.
1: Oldukça önemli bir eser. Nedense çok az bilinir. Herhalde bir çeyrek asırdır verdiğim bir mücadelenin neticesi. Çünkü bu kadar zamandır Kariye'yi tanıtmak ve insanlara buraya anlatmak benim için bir hobi olmuştu. Ama bugün bakıyorum ki artık daha fazla insanın bildiği ve ziyaret ettiği bir yer haline gelmesi çok mutlu etti beni.
0: Programa karar verdikten sonra şöyle bir araştırma yapayım dedim. 15 sene önce yine, tabii siz o zaman daha gençsiniz, konuşmacılar arasında siz varsınız, siz anlatıyorsunuz. Belgelere bakıyorum, Selçuk Eracun çıkıyor. Anlatılara bakıyorum, Selçuk Eracun çıkıyor.

0: ifade ettiğiniz gibi çeyrek asır mücadele verdiniz ama şu an hemen hemen herkesin merak ettiği bir noktaya doğru ilerledi. Sanat açısından muazzam hususları barındıran bir başyapıttan bahsediyoruz. Birazdan görseller eşliğinde konuşacağız ama özellikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki son dönemde benim de etrafımdaki herkes Kariye'yi merak ediyor. Yani nerede bu müze, nerede bu Kariye Cami? Gidip göreyim. Özellikle fotoğrafları görüyorum sosyal medyada, çok etkilendim. Muadillerine benzemiyor şeklinde değerlendirmeler arkadaşlarımdan duyuyorum. Bu anlamda bu program oldukça geniş kitlelere ulaşacak. Buna da eminim. İlk etapta hemen Kariye'nin adıyla başlayalım isterseniz. Nereden geliyor bu ad ve ne anlama geliyor?
1: Kariye adı Bizans döneminde aslında Yunanca kökenli bir kelime. Hora kelimesiyle beraber başlayıp daha sonra Osmanlı döneminde camiye dönmesiyle beraber ilk başta kilise cami deniliyor. Çünkü kilise camileri genelde kilise cami denilmiş ilk etapta. Daha sonra kenise cami, sonra kahriye ve kariye gibi bir isim takılmış ki kariye Arapçada da kent dışı, kırsal alan anlamına gelmekte. Bu da Yunanca'daki karşılığını veriyor bize. Kent dışında kurulan bir manastır kilisesi yapısı ve şehrin surları daha da geride, 2,5 kilometreye kadar daha geride ilk yapıldığı dönemlerde muhtemelen. Çünkü elimizde çok net arkeolojik bulgular yok ama Hora denilince bunun bir de mistik bir anlamı vardır. Meryem Ana'nın rahmine bir gönderme vardır burada. Sınırsızı içinde barındıran diyerek Hazreti İsa'nın annesinin rahmindeyken tasvirleriyle beraber aslında Kariye Müzesi'nde Hora'yı da görürüz. Bu da Latince'deki belki kelime anlamıyla bize Meryem Ana'nın rahmini, yani onun İsa'yı barındıran tapınağını göstermekte.
0: Birçok mozaik var değil mi içerisinde?
1: Mozaik olarak, konulu mozaik açısından Ayasofya'dan daha zengin. Ama tane hesabı yaptığımızda Ayasofya'nın yanından bile geçemez. Çünkü sadece 1,5 ton Ayasofya'nın mozaiği düşmüş vaziyette, şu anda depolarda bulunuyor. Ama buradaki konulu mozaikler hakikaten emsalsiz. Ve Bizans döneminin, o dönemin sanatına gönderilebilecek en güzel övgüyü de hak ediyor. Çünkü yurt dışında da Kariye özenilmiş ve kopyalanmaya çalışılmış. Hatta kent içerisinde bazı kiliselerde de Kariye mozaikleri kopyalanır. Onun benzerleri, azizlerin tasvirleri yeni yapılan kiliselerde ya da daha geç dönemdeki kiliselerde tekrar süsleme sanatında kullanılır. Ama bilmeliyiz ki Kariye Giotto döneminde başlayan Rönesans'ında paralelinde gelişmiş ve içindeki siyah renk mozaikleriyle aslında bir öncü olmuş. Çünkü siyah rengin çok fazla kullanılmadığı dönemlerde Kariye'de bu rengi görmek mümkün.
0: O zaman o dönemde muadili eserler yok diyebilir miyiz?
1: Muadili eserler olsa da Kariye'yi bunlardan ayıran çok büyük bir özelliği nedir? Var. Bu da apokrif İncil denilen İncil'lerden faydalanılarak aslında Kariye'nin iç ve dış narteks bölümlerindeki süsleme sanatı icra edilmiş ki burada 4 İncil'de geçen kanonik diye adlandırılmış, kanuni olan, yani kilisenin, otoritenin kabul ettiği ve birbirine benzeyen sinoptik olan İncil'lerin dışında sözde denilen ve yüzlerce belki İncil'den 40-50 tanesinin bugünümüze geldiğini ve bunların içerisinde Hazreti Meryem'in yaşam hikayesini anlatan nadir yapılardan bir tanesi diyebiliriz.
0: O hikayelerden biraz bahsedelim mi? Çünkü netice itibariyle 4 İncil'de olmayan öyküler dediniz.
1: 4 İncil'de olmayan öykülerde biz Kariye'de, Kariye örneğinde olduğu gibi aslında Hazreti Meryem'in yaşam hikayesini görüyoruz. Burada Yakup'un çocukluk İncil'i ve Pseudo Matta denilen Matta'nın yazmış olduğu ve Hazreti İsa'nın çocukluğunu, Mısır'a kaçışı ve buna benzer sahnelerin işlendiği bir bölümden oluşmakta ki onlar dönemin tanıkları olarak aslında gördüklerini kağıda dökmüşler, mektuplar şeklinde tomarlara yazmışlar ve bunlar saklanmış. Bunların içerisinde yüzlerce mektubun içerisinde 50 tanesinin bugüne gelmiş olduğunu ama diğer İncil'lerden de uzmanların bahsettiği kadarıyla yine tanıkların yazmış olduğu farklı ifadeler kullandıkları için kilisenin bunları reddederek onlara heretik gözle bakmışlar ve apokrif İncil'ler denilerek kanoniklerden ayrılmışlar. Biz burada Meryem'in yaşam hikayesini görüyoruz ki bu çok sıra dışıdır. Burada eskiden müzeydi tabi burası, şu anda cami olarak açıldı ve hakikaten çok güzel bir ziyaret alanı haline geldi. Çünkü hem ibadet için hem de ziyaret için alanlar oluşturuldu ve fevkalade fiziki şartları güzel bir şekilde ziyaretçiler burayı gezebiliyorlar. İç narteks dediğimiz iç koridorda Hazreti Meryem'in yaşam hikayesiyle başlayan bir kurgudur Kariye. Çünkü biz aslında Hazreti Meryem'in hayatındaki mucizelerin daha doğmadan başlamış olduğunu da burada görebiliyoruz. Ve Meryem'in kısır bir kadından dünyaya geldiğini çok fazla kaynaklarda okuyamıyoruz. Sadece apokriflerde okuduğumuz kaynaklardan elimize geçen bilgilerde Meryem Ana'nın annesi Anna kısır bir kadın olduğunu ve babası Yoakim ile çok da dindar bir kişi olarak sinagoglara giderek ibadet ettiklerini, sunularda bulunduklarını ama çocukları olmadığı için bir gün reddedildiklerinde bu yıkılışla birlikte çölde geçirdikleri zamanı anlatan olağanüstü güzel bir kurgudur. Ve biz burada Meryem'in aslında mucizesinin daha doğmadan başlamış olduğunu da anlayabiliyoruz.
0: Ne zaman inşa edildi bu yapı?
1: Kariye'nin ilk yapım tarihi Septimus Severus dönemine ithaf edilse de 2. yüzyıl milattan sonra, daha sonra Konstantin döneminde de bu yapıyla ilgili bir söylenti vardır. Fakat arkeolojik olarak bunu belgelemek zordur. Çünkü arkeolojik bulgular Kahire'nin iç mekanında onun tam alt kısmında kalan arkeolojik kazılardan ele çıkan bulgulara göre İmparator Justinianus döneminde buraya bir kilise inşa edildiğini ve bunun bugün Ayasofya'nın çağdaşı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü nereden baksanız 1400 yılı aşan ve 1500 yıla yakın bir dönemdir burada varlığını sürdüren, kah isyanlarla zarar görmüş, depremlerle hasar almış, kah tekrar restore edilerek günümüze kadar ulaşmış bir yapıdır. Dönem dönem restorasyon izlerini görebiliriz. Burada tabi bazen ikonoklazm gibi ağır, şiddetli çarpışmaların neticesinde zarar verilmiş bir yapıdan da bahsediyoruz. İkonoklazm resim karşıtlığı dönemi ve 118 seneyi buluyor, bu iki etap halinde başlıyor. 8 ile 9. yüzyılda Kariye bir ikonosever yer olarak tabii ki resim karşıtlarının hedefi oluyor.
0: Ayasofya'yı konuşurken ilk inşa edilen Ayasofya değil günümüzdeki deriz. Kariye için ne söyleriz bu açıdan?
1: Kariye için de herhalde yine benzer şeyler söyleyebiliriz. Çünkü ağır restorasyonlar dedim. Bunlardan bir tanesi Komnenoslar döneminde yaşanmış. Ve Komnenoslar döneminde mimari olarak eklemeler ve bazı bölümlerin kapanması gerekmiş. Ama bugünkü halini ne zaman aldı dersek 1320'li yıllarda Theodoros Metaküites adındaki bir hazine bakanı, o dönemin şairi, matematikçisi, entelektüel bir Bizanslı elit burayı ihya ediyor. Genişleterek mozaiklerle süsletiyor ki Kare'nin resim programı hakikaten kafa karıştırıcıdır, göz alıcıdır, baş döndürücüdür. Bunları tasarlamak için bile herhalde yıllar geçmesi gerekiyordu. O kadar güzel kurgulamış ki Kare'yi, kendisi de mezarını buraya hazırlattırıyor, buraya defin ediliyor. Ama maalesef bir dönem sonra 2. İmparator'un döneminde sürgüne gidiyor ve sürgünden geri gelmesi için çok acıklı mektuplar yazarak imparatorluğu ikna etmesi gerekiyor. Ona bir şart koşuluyor. Asla malından, mülkünden bahsetmeyeceksin. Manastırdan dışarıya çıkmayacaksın. Ve adın değişecek. Theodoros Metaküites bir keşiş olarak burada hizmet ediyor ve buraya gömülüyor. Halen mezar yeri durur ama içinde lahiti yoktur.
0: Kariye'nin mimari özelliklerini konuşacağız ama önce çevresini konuşalım mı? Nasıl bir bölge tercih edildi? Edirne Kapı'da, Fatih'te ama çevresel mimariye de bakmak gerekiyor bence.
1: Çevresindeki mimari zaten başlı başına efsane. Hemen 100-150 metre kadar yukarısında 2. Theodosius döneminde yapılan kara surları bulunmaktadır. Kara surlarının bir tarafında Tekfur Sarayı, bir tarafında da Edirne Kapısı dediğimiz kentin ana giriş kapılarından bir tanesi vardır ki Kariye iki yapı arasında kalan bir konumda. bugün Dervişeli Mahallesi'nde, Fatih ilçemizde bulunmakta. İstanbul'un da 6. tepesinin üzerinde yerleştirilmiş. Hem mimarisiyle hem çevresindeki güzelliklerle bugün birçok fotoğrafçının, birçok gezginin ve turistlerin uğrak yeri olmakta. Kari'nin komşusu dediğimiz bu Kara Surları'nın hikayesi de ilginçtir. Çünkü Kari aslında kent dışı, sur dışında yapılan bir yer. Ve burada sadece mezarlıklar var ki Kari'nin de etrafında Aziz Babilas ve 84 dönem müridinin öldürülerek İzmit tarafında buraya gömülmüş olmasından dolayı Hristiyanlar için kutsal bir gömü alanıdır, bir nekropoldür. O şekilde düşünülmüş eski dönemde. Ve burada bir çobanın ya da mezarlığın olduğu bir alana Hunların baskısıyla Atilla'nın kentin kapılarına kadar yaklaşması, Trakya kıyılarına kadar gelmesi sebebiyle takriben 60 günde Kara Surları'nın yapımı tamamlanıyor ve Kari sur içerisinde kalıyor. Yani ilk yapıldığında kentin dışında ve Theodosius'la beraber kentin surlarının içerisine alınmış. Hun baskısı ve Atilla Theodosius'u o kadar hızlı bu işi bitirmeye sevk etmiş ki Edirne Kapısı dediğimiz kapı da muhtemelen hipodumdaki yarışmacıların yani mavilerin çalıştığı bir yer ve her kapıda muhtemelen bu yarışmacılar ve onların destekçileri inşaatta çalıştılar. Ve başlarında onların patronları surların bir an önce tamamlanarak kentin korunması için büyük bir mücadele verdi ki neticede başarılı da oldu. Çünkü kenti bildiğimiz kadarıyla 29 kere kuşatan düşmanlar bunları aşmayı başaramamışlar, iki kez haricinde.
0: Görselleri ekrana getirelim. Görseller üzerinden de isterseniz sohbetimizi sürdürelim. Bir numaralı görsel ekrana gelsin. Bu kadim tarihi mozaikler görseller üzerinden değerlendirelim. Ne anlatıyor bu görsel?
1: Bu görselde Hazreti Meryem'in çocukluğunu görüyoruz. İşte bu apokrif İncil'lerde anlatılan ve kanonik İncil'lerde bulamadığımız, karşımıza çıkmayan bir anlatı. Sol tarafta Hazreti Zekeriya'nın elinde yeşermiş bir baston, ölü bir dal parçası görmekteyiz. Bu Meryem'in Yusuf'la nişanlanmasını, Yusuf'a emanet edilmesini anlatan muhteşem bir tasvirdir. Batı'da bu tasvire bir ek daha yapılır. Seçilen 12 tane dul erkek adayı Meryem'i emanet almak için burada bir mucizeye aslında şahitlik ederler. Herkes yanında getirmiş olduğu kuru dal parçasını sunan içerisine bırakır ve sunakta bir gece boyunca bu sopalar kalır. Hazreti Zekeriya ki Vaftiz Yahya'nın babasıdır, Elizabeth'in eşidir. Elizabeth ile Meryem akrabadır. Muhtemelen teyzesi olan Elizabeth, Zekeriya'nın da aynı zamanda eşi. Ve ertesi gün bu ölü dal parçası yeşerince Yusuf'un sopasının yeşermesiyle Rab tarafından bir mesaj verildiğini ve doğru kişinin Yusuf olduğunu ilan ederler. Ve Yusuf aslında bu işten biraz çekinir. Çünkü Meryem küçük bir çocuktur ve Yusuf'un daha önceki evliliğinden bunlar 12 dul erkek adayı olarak seçildiği için 4 tane de oğlu bulunmaktadır. Ama Zekeriya ona daha önceki yaşanmış olan felaketleri hatırlatarak Rabbin emrini dinlemesini ve Meryem'i bir emanet olarak evine götürmesini söyler.
0: Bir sonraki görsele de bakalım. Biraz görseller üzerinden ilerleyelim. Çünkü görseller üzerinden bu bilgi şöleni daha iyi hafızalara kazınacaktır. Detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz bu görselleri. Hemen diğeri de ekranda.
1: Tabii ki yerinde gezdiğimizde bir gün alabilecek kadar zengin bir anlatı söz konusu. Neticede hem kanonik İncil'lerden hem apokrif İncil'lerden hem de Tevrat'tan da sahneler görebiliyoruz Kariye'de. Ve bunlar tabii ki Tevrat'tan, İncil'den ve apokrif kaynaklardan da sadık kalınarak takip edildiğinde resimli bir roman gibi izliyoruz burayı. Burada biz Meryem'in ikinci mucizesini görüyoruz. Birisi kısır bir anneden Meryem dünyaya gelmişti ve Meryem'in annesi bir mucizeyle Meryem anayı doğurduğunda onun daha 6 aylıkken ilk adımlarına şahit oldu ve endişe etti. Burada ilk 7 adımını atan Meryem'i hemen kucağına alarak daha zamanının gelmediğini ve bu günahkar topraklara basmaması için Meryem'i yerden kucağına alarak onu koruma altına almıştı.
0: Sol taraftaki kim?
1: Sol taraftaki hizmetçisi Meryem'in anne ve babasının varlıklı bir aile olduğu söylenmekte ve evlerinde her zaman onlara yardımcı olan hizmetkarları bulunmakta. Meryem'in annesi Anna daha kırmızı tonlarda bir elbiseyle, himationla karşımıza çıkarken Meryem Ana'ya her zaman lacivert tonlu bir elbiseyle, başında halesiyle göreceğiz. Burada seçilmiş kişiler azizler olduğunu belirten iki tane hale vardır. Bakın hizmetçi de bu görünüyor.
0: İlk inşası esnasında mı bu mozaikler peki Kariye'de varlığını sürdürmeye başladı? Yoksa sonraki yıllarda ya da sonraki yüzyıllarda mı bu mozaik işlemelerini görmeye başlıyoruz? Çünkü siz ilk etapta inşa sürecine değinirken çok eski bir yapı, yüzyıllar öncesine dayanan bir tarihten bahsettiniz.
1: Doğru. Belki de burada daha farklı tapınaklar da var idi bir zamanlar. Ama bunlarla ilgili herhangi bir kalıntı yok. Ama ilk yapılan kilise zamanla tahribata uğratıldığı için kasıtlı bir şekilde. İkonoklazm dönemi bu resimlere karşı açılmış bir savaştır. Ve o savaş döneminde zaten hiçbir resim bırakmaksızın kent içerisindeki tüm yapılar zarar görmüş. Ayasofya buna dahil. Ve Ayasofya'daki en erken mozaik 9. yüzyıldır. Ama biz burada 1320'lerden mozaikler görmekteyiz. Çünkü daha evvelden var olan mozaiklerin üzerine belki mozaik tabakası geldi ya da freslerin üzerine fres tabakası yapılabiliyor. Bu sanatı uygulayarak eski olan kapatılıp yerine yenisi yapılabiliyor. Anadolu'da çok örnekleri var bunun. Katman katman daha evvelden yapılan resimleri rastladıkça mesela bulabiliyorsunuz. Ama burada Osmanlı döneminde yapılmış bir kireç tabakası söz konusuydu. Ve bu kireç tabakası açıldığında altından o muhteşem fresler ve mozaikler tekrar gün yüzüne çok iyi korunmuş vaziyette çıktı. Belki diyoruz bu yine bir Hristiyan şehrinde olsaydı, Katoliklerin elinde olsaydı Ortodoks sanatı, Katolikler herhalde bu kadar merhametli davranmayacaklardı. Belki hepsini yıkıp yerine daha büyük bir yapı inşa edeceklerdi. Daha güzel, daha kendilerine göre estetik, aziz vazelerle süsleyeceklerdi bu yapıyı. Ama Osmanlı 437 seneye yakın bu mozaikleri üzerine kapatmak suretiyle, ki bazı bölümleri tahta kepenklerle kapatılmış. Bunlardan biliyoruz, bazı seyyahların yazmış oldukları hatıralardan. Yani dönem dönem bazen Meryem Ana, bazen Hazreti İsa'nın tasvirini gören seyyahlar gördüklerini yazmışlar.
0: Osmanlı Devleti döneminde de önemli mimarlar vardı. 400 küsür sene Osmanlı'nın himayesine kaldı dediniz. Yeni eklenen mozaikler ya da freskleri görüyor muyuz o dönemde, yoksa sadece bütünlüğü mü korudular?
1: Bütünlük korunuyor. Aslında fetihten hemen sonra Kariye Camii'ye dönmüyor. İkinci Beyazıt döneminde Kariye'nin cami olması kararlaştırılıyor ve bununla ilgili çalışmalar başlatılıyor. Normalde tahrip ederek yerine yenisini yapabileceğiniz bir şey. Ama üzerini kapatmak herhalde çok vizyon sahibi insanların düşüncesiydi ki bunu kapatıp korumak mozaiklerin de günümüze gelmesini sağladı. Çünkü ben emsallerini yurt dışında göremiyorum. Çünkü Kariye hakikaten o konuda yegane bir örnek. Hem sanat tarihi değeriyle, işçiliğiyle, hem de içerisindeki teolojik anlatılarla aslında bizleri çok etkilemekte. 437 sene onun kapalı olduğu dönem. Yani ondan öncesi de var ama Osmanlı'nın fethiyle beraber Kariye'nin korunması ve bugüne kadar gelmesi, yurt dışında mesela bu örnekleri çok fazla görmüyoruz.
0: Dışı sade, içi etkileyici. Belli bir dönemde müze olarak kullanıldı ve çok eski bir tarihe sahip. Yüzyıllar geçmesine rağmen içerisindeki o nadide mozaikler günümüze kadar ulaştı. Diğer müzelerden Kariye'yi ayıran özellikler neler peki? Yani bu mozaiklerin işlenişi mi yoksa anlamı mı?
1: Kariye'nin tabii ki kendine özgü mozaikleri, freskleri ve yapının bütünüyle beraber baktığımızda Bizans kilise cami tarzındaki yapılarla benzerdir. Çünkü dış cephenin taş, tuğla ve harç işçiliğiyle inşa edilmiş olduğunu görürüz. Ama uzaktan baktığımızda sanki böyle elimizde bir maket gibi sempatik bir şekilde karşımıza çıkar. Hemen yakınındaki Draman'da Fethiye Camii olarak bildiğimiz yapı da bir kilise camidir. Pamakaristos Kilisesi olarak bilinir. Bol kubbeli, dalgalı ve estetik mimarisiyle Kayre'de benzer şekilde yapılmış ama mozaikleri açısından

0: Biz şahit oldum. Yusuf'un oğlum varmış diye soranlar oldu. Yusuf evli miymiş gibi sorularla karşılaştık ki Yusuf bir marangoz. Hazreti İsa'nın marangozluğu da Yusuf'tan gelmekte. Ama buradaki bilgilerde bir kopukluk var çünkü apokrif anlatılmıyor. Bugün İstanbul'a gelen gezginler de Yunanistan'dan gelenler özellikle onların apokrif kaynaklardan eğitim almadıklarını da görüyoruz ve bunu da biliyoruz. Çünkü normalde kanonik İncil'ler çocukluktan itibaren kendilerine aktarılan ama apokrif İncil'ler ise onlar için sürpriz olan bilgiler.
1: Dördüncü görsele bakalım. Bu arada dış cephesini ekrana getirdik. Kariye'nin mozaiklerle kaplı yapının anlatısını Selçuk Eracun bizlere ifade ediyor. İşte yeni bir görsel. Biraz karmaşık geldi bana. Evet, neler söylersiniz bununla alakalı?
0: Normalde kronolojik bir sıra vardır. Ben de 2001 yılında yazdığım bir kitapta bu sırayı oturtması için aslında gezginlerin daha kolay akıllarına kalması için bir sırayı belirlemiştim.
1: Bir yemek sofrası mı orası?
0: Burada evet 3 tane din adamı görüyoruz. Bu din adamları Hazreti Meryem'in yine çocukluk anlatısından yola çıkarak buraya baktığımızda babası Joakim tarafından kutsanması için tapınağa getirilmesini anlatmakta. Şimdi buradaki resim sanatı aslında o kadar farklı ki yapıyı gezerken hangi noktada durup hangi yöne bakarsanız aslında size doğru çizilmiş bir perspektif görüyorsunuz. Yani perspektif yayılmış hemen oradaki din adamların üzerindeki kemer gibi, oradaki kiriş gibi.
1: Üç boyutlu mu deniyordu onu?
0: Üç boyut burada kullanılmış.
1: Yani yüzyıllar öncesinde bile günümüzde ifade edilen üç boyutlu çizim kullanılmış. İnanılmaz.
0: Ve burada o üç boyutu şöyle hemen görebiliriz. Mesela din adamları, arkasında ağaçlar, onların arkasındaki mimari yapılar derinlemesine gidiyor. Yani arkada hep bir şeyler daha görüyorsunuz. İnanışa göre bu resmi yapanlar papazlar. Yani sıradan insanlara yaptırılmıyor bu tasvirler, ikonlar. İkona diyebiliriz bunlara. İkon, eikon. Resim, suret ya da tasvir anlamına geliyor. Ve bu tasvirleri çizen kişiler manastırlarda eğitim alıyorlar. Göz, kulak, burun, ağız üzerine uzmanlaşıp bazen birkaç kişinin bir araya gelerek bu eserleri ürettiğini ama semavi olan renklerden yola çıkarak bu resimleri kurguladıklarını ve her bir resmin içerisinde yan yana geldiğinde diğer resimlerle beraber bazen ikonografik göndermeler yapıldığını da biliyoruz. Yani bir resmin yanına başka bir resim geldiğinde anlam farklılaşabiliyor.
1: Bu bence daha ilginç. Yani tek başına farklı bir anlam, yanına başka bir resim geldiğinde, ikon geldiğinde bambaşka bir mana çıkıyor.
0: Gelebiliyor. Burada altın fon vardır. Tessera dediğimiz cam üzerine 24 ayar civarında altın ince bir tabak olarak yerleştiriliyor, üzeri sırlanıyor. Ve bu küçük küçük tesseralar yerleştirildiğinde ışığın da etkisiyle daha güzel, daha gösterişli bir hale geliyor. Çünkü o dönemde meşale gibi, mum gibi aydınlanma araçlarının olduğunu düşünürsek hareketli ve dalgalı bu ışık etkisini daha da arttıran bir özelliğe de sahipti. Mesela mozaiklerdeki bu altın fon için uzmanlar, sanat tarihçileri, din adamları şöyle düşünürler. Bu bir ayna gibi aslında din adamları bunu icra etti ve bu aynadan azizlere bakanlar onlara da diğer taraftan hani hakiki alemden azizler bakarak karşılıklı böyle bir pencerenin oluştuğunu düşünüyorlar ve bazen ters perspektif görüyoruz kariyede.
1: Nasıl oluyor
0: bu? Bu ters perspektif. Örneğin kapı olarak baktığımızda bir V görürüz. Bir noktada birleşir ama kapıları iç içe görürüz. Burada ise tam tersi. Aşağıdan başlıyor nokta ve V yukarı doğru dağılıyor bu resimde olduğu gibi. Çünkü din adamlarının, papazların, ressam papazların resme bakanları da resmin içine katmayı arzuladığını düşünüyoruz. Ve bu etkiyle beraber mozaikleri izleyenler daha da bir kendisinden geçiyor ve mozaiğe dahil olduğunu hissederek oradaki dini hikayeyi, bunu vaaz yoluyla aldıkları için, aslında okuma yazma bilmeyen için yapılmış bir şeydir bu, çözümdür. Okuma yazma yok ama o insanlara, cahil insanlara dini bilgiyi vaaz öğretiyorsunuz ve ikonlarla bunu pekiştiriyorsunuz. Her bir ikona da anlatılan hikaye zaten daha önceden almış olduğu eğitimde

0: onların kodlarında zaten kayıtlı. Ve o anda şeyi çözüyorsunuz. Yani burada bir mucize var. Burada bir yolculuk var. Ama bu yolculuğu kim yapıyor? Kimlerle yapıyor? Nereye gidiyor? Bunları çok rahat söyleyebiliyorlar.
1: Bu anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Bu yapı, bu yapıt dini, siyasi ve sanat tarihi açısından birçok perspektifi barındırıyor. Farklı noktalardan yaklaşabiliyoruz yani.
0: Ben yıllar önce bir röportajımda Kahire benim üniversitem demiştim. Hakikaten de bir üniversite gibi Kahire'yi çalışabilirsiniz. Ve fasiküller yazılmıştır Kahire için, kitaplar yazılmıştır buraya anlatan. Ama hala yazılması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum burayla ilgili. En derin çalışmalardan bir tanesini 1948 ve 58 yılları arasında Amerikan Bizans Enstitüsü yapıyor. Burada uzmanlar tarafından santim santim o mozaiğin üzerindeki kireç tabakası, badanalar sökülürken aslında aynı zamanda bunların detayları da kayıtlara geçiyor. Ve o üç fasikülde Kahire'nin mozaikleri hem teolojik olarak hem sanat tarihi açısından hem mimari yönleriyle hem de onların ikonografik açılımlarında da gönderme yapacak şekilde ilk eser oluşturuluyor. 48 ve 58'li yıllar arasında. Thomas Whittemore da var bu restorasyonu tamamlayan kişi. Çok ilginç bir bilgi vereyim. Belki ilk defa duyacaksın şimdi. Ben Kahire'de çalıştığım yıllarda Ayasofya Müzesi'nin Koruma Turizm Derneği'nde çalışmıştım. Bir 7 sene kadar. Kahire'de Ayasofya'ya bağlıydı. Bizans yapıları olarak baktığımızda 9 tane Ayasofya'ya bağlı yapı vardı. Ve Kahire onlardan bir tanesiydi. Yıllar önce burada ünlü bir yazarımız görev yapmış. Gece bekçisi olarak. Ve bu bilgi çok örtük kalmış, gizli bir bilgi olarak kalmış. Ben bizzat kendisinden bu bilgiyi duydum. Yaşar Kemal'in yazarlığa başlamadan önce halı tamirciliği yaptıktan sonra görev aldığı bir yer Kahire. Ve Thomas Whittemore'a...
1: İnanılmaz, ilk kez duyuyorum.
0: Evet, Thomas Whittemore'a işe girmesi için ricada bulunan kişi de Abidin Dino. Abidin'e söyledim dedi Yaşar Kemal. Bizzat bana söyledi. Hatta gece kaldığı yatağı ve yeri de göstermişti. Burası benim yatağımdı. Gece burada yatıyordum. İşte hem halı tamiri, daha sonra doğal, hava gazı sayacı okuma işine geçiyor. Ve sonra işte yazarlıkla beraber parlıyor. Ama bu bilgiyi hakikaten çok az insan biliyordu. Herhalde onun ağzından duymak da bana nasip oldu.
1: İnanılmaz bir perspektife, çeşitliliğe sahip. Din, siyaset, kültür, tarih ekseninde Kahire'nin birçok husus barındırdığını sizin kıymetli anlatınızdan anlıyoruz. Ayasofya dediniz son cümlelerinizde. Şunu merak ediyorum. Şimdi sanatsallıktan bahsediyoruz. Mozaiklerden bahsediyoruz ve barındırdığı hikayeleri bizlerle buluşturuyorsunuz. Kahire Ayasofya'dan daha mı sanatsaldı? Ya da sanatsallık açısından Ayasofya Kahire'nin daha mı üzerindeydi?
0: Tabii mimari açıdan Ayasofya'yı mukayese etmek imkanı pek yok. Fakat daha minimal, daha bir minyatür şeklindeki mozaik müzemiz, ki yabancıların şeyidir, tabirdir bu. Mozaik müzesi gibidir Kahire. Ayasofya'da olmayan özelliğiyle aslında orada ayrışıyor. Çünkü Ayasofya devasa bir yapı. Abidevi bir tapınak ve 7500 metrekarelik bir alan üzerine oturmuş bir yapı. Yani çok küçük olduğu için Ayasofya'nın kenarına bile koyabilirsiniz Kahire'yi. Tüm kompleksi de koysanız yine o kadar alan tutmayacaktır. Fakat buranın en büyük özelliği ünvanını layıkıyla taşıdığı gibi mozaikleridir. Ayasofya'da çok az sayıda konulu mozaik var. Onun haricinde süsleme açısından bitkisel geometrik desenler kullanılarak ya da altın fonlarla, ki bu da büyük servettir. Hakikaten bu işi yapmak büyük ustalık gerektirir. Herkesin becerebileceği bir iş değil. O küçük taşları duvarla yerleştirmek ve bunların binlerce yıl ayakta kalmasını, yüzlerce yıl ayakta kalmasını sağlamak hakikaten çok zor bir iştir. Ve bunları yerleştirirken açısını da ayarlıyorsunuz. Bunlar da hesaplanıyor. Kahire'de ise biz daha farklı bir sanatı görüyoruz. Burada teolojik anlatımın bir Hristiyan inanana kendi dinini anlatacak şekilde yerleştirilip resimli bir roman okur gibi sayfa sayfa aslında gezdiğinde, o kronolojik sırayı takip ettiğinde inanılmaz zevk veren bir şekilde tasarlanmış ve bunu tasarlayan kişinin hakikaten elini sıkmak gerekiyor o dönemde. Burada kendi yaşamına ve ölüm ötesine de göndermeler yapmış. Çünkü biz kutsal kitaplarda, kutsal metinlerde geçen ölüm ötesini bilmiyoruz. Ama buradaki anlatılarda, Paraklesyon dediğimiz mezar şapeli bölümünde eskatolojik denilen ölüm ve ötesini anlatan kurgularda bulunmakta. Ve burada kutsal metinlerde geçen ateş göllerinden tutun da son yargı sahnesinde ruhların tartılması gibi günahkarların cennete atılması ve iyi yürekli insanların, dindarların, din şehitlerinin, kutsal erkeklerin, kutsal kadınların cennetin kapısında Aziz Petrus'un arkasında bekleyerek eldeki anahtarla cennete girişini tasvip ettiğini de görüyoruz.
1: Kari olmasaydı o dönemin sanatsal yapısı zor anlaşılırdı ya da Bizans'ın sanata bakışı zor anlaşılırdı diyebilir miyiz? Yani Kariye bu anlamda büyük bir yer kaplıyor yorumu yanlış olur mu?
0: Belki bir dönem önce, yani tahrip olmadan önce benzer yapılarda vardı. Konstantin Lips Manastırı gibi, Fethiye Camii gibi mesela. Fethiye Camii'nde de mozaikler vardır. Mezar Şapeli dediğimiz yan bölüm, orası da müze olarak kullanıldı. Şu anda restorasyon yapılıyor. Ama ana binada herhangi bir mozaik görme şansımız yok. Olsaydı mukayese etme şansımız olurdu. Fakat Kariye'yi diğerlerinden ayıran Theodoros Metakütes gibi bir entelektüel şairin burayı kurgulamış olması. Çünkü Metakütes kare yaptırırken aslında kendisi burayı Hazreti Meryem'e ithaf ettiriyor. Çünkü Meryem'in Hazreti İsa gibi Tanrı'nın vasıflarına haiz bir peygamberin, onun özelliklerine sahip bir peygamberin sınırsızı içinde barındırmasından dolayı şiirler de söylüyor Hazreti İsa'ya ve yapıya, Meryem'e, onları övüyor. Ve bu doğrultuda kendi mezarını seçerken cennetin kapısına yakın bir şekilde kendisini yerleştiriyor ve ilahi ışığın gelebileceği pencerelerle de melekleri kendisine bekçi ediyor.
1: 5 numaralı görsele bakalım. Yine görseller üzerinden sohbetimizi sürdürelim. Kariye'yi konuşuyoruz. Yüzyıllar öncesine gidiyoruz. Mozaiklerin hikayelerini Selçuk Eracun bizlerle buluşturuyor. 5 numaralı mozaikte, görselde ne anlamamız gerekiyor? Yine bir öncekine ben karışık dedim ama bu da herhalde 3 boyutlu diye tabir ettiğimiz bir görsel.
0: Aynen öyle. Bir tonozun içerisinde yayılmış perspektifi izliyoruz burada. Hazreti Meryem'in tapınağa verilmesi tasviridir bu. Hazreti Meryem daha 3 yaşındayken anne ve babasının kendi aralarında söz verdikleri gibi Meryem'i dindar bir kişi olarak yetişmesi için tapınağa takdim ettiler. Ve aslında tapınakta Meryem Zekeriya'ya emanet edildi. Burası çok ilginçtir. Çünkü Kur'an'da geçen hadislerle, hatta Sultanahmet Camii'nin mihrabın üzerinde geçen bir kitabede Meryem hakkında yazılan bir mesaj vardır. Zekeriya ne zaman tapınağa girdiyse her zaman ona getirilmiş bir parça yiyecek buldu, ekmek buldu. Kutsal yemekten, belki manna'dan bir parça buldu. Ve bu camilerimizin hemen mihrabının üzerinde yer alıyor ki olayın gerçekleştiği yerde burası. Çünkü sahnenin hemen üzerinde, Zekeriya'nın hemen sırtında ikinci kez Meryem Ana'yı görmekteyiz. O Kibarion denilen 4 tane sütun taşıdığı yapı kutsalların kutsalları olarak geçiyor. Burası yüksek rütbedeki din adamlarının oturabildiği bir yer. Orada taht benzeri bir koltuk var ve Meryem Ana burada ergenlik çağına kadar kalıyor. Dini eğitim alıyor ama her gün ona bir melek elinde getirmiş olduğu kutsal ekmekle Meryem'i besliyor. Ve Meryem'in karnı bu şekilde doyuruluyor. Etrafında yine sahnenin devamında...
1: O kalabalık ne peki? Sağındaki ve solundaki kalabalık ne? Sağ arkadaki kalabalık?
0: Ellerinde meşale tutan bakireler var. Meryem de bir bakir olarak tapınakta. Ve daha sonra bu bakirelerden seçilen 7 kişi tapınağın örtüsünü örmek için birer yün çilesi alıp tapınağın örtüsünü örecekler. Ta ki ergenlik çağı geldiğinde Meryem'in tapınağa veda etmesi için bir mucizenin gerekmesi gibi. Az önceki mucize Meryem'in aslında tapınaktan ayrılırken emanet edilebilecek kişinin seçilmesiyle ilgiliydi. Bu onun hemen öncesinde olan bir sahne.
1: Hemen 6'ya bakalım. Orada da ölüm sahnesi mi var? Bu nedir?
0: Bu en dramatik sahnelerden bir tanesi. Cami olduktan yıllar sonra tesadüfen bir parça sıva düşünce ortaya çıktığı yazılıyor kaynaklarda. Biz burada kimesis denilen Meryem'in son uykusunu, ölüm sahnesini görmekteyiz. Meryem Ana'nın hemen başucunda Aziz Petrus elinde buğurdanlıkla beraber onu son yolculuğuna ebediyete yollarken hemen yukarısında ise bir gri tonlu badem şeklinde bir bölüm var.
1: Burası, o en tepedeki ne? Kolları iki yana açılmış evet. gibi olan şey.
0: Bu gri bölüm mandorla diyoruz bunu. Bu mandorla Hazreti İsa'yı sarıyor. Tepesindeki gri kollu olan bölüm ise Serafim adındaki bir melek. Bu melek Hazreti İsa'yı cennetten getiriyor. Ve İsa annesinin ruhunu, bakın bebek şeklinde ruhu, annesinin kucağında ve cennete doğru çekiliyor. Yani Serafim'in görevi burada. Hazreti İsa'nın yeryüzüne gelip annesinin son yolculuğunda ona eşlik etmesi ve onu cennete götürürken beraberinde Meryem Ana ve İsa'nın cennete çekilmesi tasviri.
1: Bir sonraki görselde biraz daha detay var, ona da bakalım. 7. görsel, buyurun.
0: Bu daha yakın planda evet, Hazreti İsa'yı görüyoruz. Hazreti İsa'nın hemen etrafındaki hale içerisinde haç motifiyle beraber diğerlerinden ayrılır. Yani haç motifi bir tek Hazreti İsa için yapılıyor. Onun haricinde ne Meryem Ana'da ya da ne de diğer azizlerde haç figürünü görmüyoruz. Ama çocuk Meryem'de de bir haç yok. Bakın. Hı hı. Etrafındaki psikoposlar, melekler, onların yakınları ağlıyorlar ve Meryem'in son yolculuğunda Meryem yatakta yatarken daha geç dönemde yapılan ikonlarda burada bir figür daha ekleniyor. Bu figürde bir Yahudi Meryem'in yatağını devirmeye çalışırken bir melek tarafından elleri kesiliyor. Baş melek Mikael elindeki kılıçla bu kötü niyetli Yahudi'nin ellerini keserek oluk oluk kanlar fışkırırken yapılan tasvirlerde var. Mozaik ya da boyama sanatında bu tasvirleri görebiliyoruz.
1: 8 numaralı mozaiğe bakalım. Bir sonraki mozaiği hemen konuşalım. Burada çocuk İsa mı var?
0: Bu çocuk İsa ve Meryem Ana. Meryem Ana'nın monogramlarını görüyoruz. Miter Tehu anlamında. Tanrı Anası ünvanı Hazreti Meryem'e Efes Konsili kararıyla veriliyor. Meryem Ana'nın etrafındaki her bir kaburga diliminde onun Yahudi ataları bulunuyor. Yahudi ataları tek tek ismen ve resim olarak burada tasvir edilmiş. Madalyonun tam ortasında ise Meryem Ana'yı ve çocuk İsa'yı görüyoruz. Bu kubbelerin içerisinde yerleştirilmiş mozaik sanatı hafif tahrip olmuş bazı kısımları ama yine de kalan şekliyle bile fevkalade iyi durumda.
1: 9 numaralı mozaikte bir müjde göreceğiz. Detaylandıralım. Sağdaki ve soldaki görüntü nedir?
0: Bu müjde Meryem Ana'yı şoka uğratmış. Çünkü bakire bir genç kız Cebrail tarafından gelen mesajda hamile kalacağını öğreniyor. Ve onun bu endişesi sanatçı papazlar tarafından, ressamlar tarafından mozaikle buraya çok iyi bir şekilde nakşedilmiş. Biz sıklıkla zambak figürü de görebiliriz. Mesela zambak figürü Meryem Ana'nın da sembollerinden bir tanesidir. Zambak figürü aynı zamanda kendi kendini dölleyebilen nadir çiçeklerden de bir tanesidir. Yani Meryem diğer bir adıyla Batılıların tabiriyle güveysiz gelindir. Meryem rahmine bir erkek oğul bırakılarak Ruhul Kudüs tarafından burada anlatıldığı kadarıyla gebe kalmıştır. Oğlu Davut'un tahtına çıkıp Yakup'un saltanatını sürecektir. Ama Meryem Rabbimin dediği olsun fakat ben bakire bir kızım, bu nasıl olur dediğinde, Allah için kabili mümkün olmayan hiçbir şey yoktur diyerek melek ona son cümleyi söylemiştir.
1: Onlarca mozaik var Kariye'de. Siz de defalarca Kariye'yi ziyaret ettiniz, geziler düzenlediniz, fiziki anlamda oralarda bulunup anlattınız. Size en etkileyen mozaik dediğimde ve en etkileyen hikaye dediğimde hangisini bir adım öne çıkartırsınız?
0: Belki sanatsal olarak çok gösterişli değil ama fresklerde ben Hazreti Yakup'un rüyasını anlatmayı çok sevdim. Yıllarca bunu anlatmaktan ayrı bir haz duydum. Çünkü Yakup'un rüyasında iki kez orada tasvir ediliyor. Bir, Urfa'ya kaçarken yolda yaptığı yolculuk sırasında uykuya dalması ve bir merdiven görmesi. Bu merdivenin ucunda Tanrı'yı görmesi ve meleklerin iki alem arasında gidip gelen bir şekilde bu merdivenden inip çıkması, ki orayı işaretliyor. Taşlarla ve zeytinyağı dökerek oraya. Buraya Beyt El diyor. Tanrı'nın evi, Allah'ın evi olarak adlandırılıyor. Ve yolculuğu bittikten sonra amcasının yanında kalarak ondan birlikte çalışıyor. Bir 7 sene kadar çalıştığında amcası ona hizmetlerin karşılığında sana ne vereyim dediğinde, o da aşık oldu. Amcasının kızı Rahel'i istiyor ama orada bir kural var. Daha yaşlı olan kızın evlenmesi icap ediyor. Ve onun evlenmesi için önce ablasıyla evleniyor ve daha sonraki dönemde iki eşiyle beraber buraya geliyor. Burada uykuya dalıyor ve uykusunda bu sefer bir adamla güreşiyor. Kare'de kanatlı bir melek olarak tasvir edilmiştir. Bu kişi yenişemiyorlar. Sabah şafak sökmek üzere ve adam diyor ki beni bırak gideyim. Çünkü diyor şafak söküyor. Yakup ona diyor ki beni mukaddes kılmadıkça seni bırakmam diyor. Tamam diyor. Senin adın bundan sonra İsrail'dir diyor. Sana artık Yakup denilmeyecek. Sana İsrail denilecek çünkü sen bu güreşte Tanrı'yı yendin. Diyerek İsrail'in bugünkü kelime anlamını bu rüya ile beraber pekiştirmiş oluyorlar.
1: 10'la 11'e de bakalım. Pantokrator İsa mozaiği ilintili olarak bu görsellerde karşımıza çıkacak.
0: Pantokrator İsa tasviri oldukça yaygın ve oldukça da muhteşem bir resim sanatı. Bunun daha da büyük bir versiyonu bulunmakta. Kariye'nin hemen giriş kapısı üzerinde, cümle kapısından girdikten sonra hemen iç bölüme geçen kapının üzerine yapılmış. Sağ eliyle takdis eder şekilde Hazreti İsa, sol eliyle de kutsal metin kitabı tutmakta ve burada bazen İsa'nın vücut ölçülerinin birbiriyle orantısız yapıldığını görürüz. Hatta bazen bir kulağının daha yukarıda yapıldığını, bir kulağının daha aşağıda yapıldığını görürüz. Burada izleyeni etkilemek amacıyla gözlerine baktığınızda sanki mozaik sizi takip eder hissi de verir. Yani bu hissiyatı oradaki sanatçılar bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Çünkü buradaki mesaj aslında inananlar için artık eminelerdesiniz ve bir peygamber, bir orada dini otorite sizi koruyor. Bu hissiyatla beraber kapıdan içeri giren ibadet için bir kronolojiyi izliyor. Ve bu kronolojide ilk önce durak var. Bu durakta ikonların öpülmesi, mum yakılması gibi bazı yapmanız gereken ritüeller var. Direkt iç bölüme girmiyorsunuz ki bu aslında bir hazırlık aşaması oluyor aynı zamanda. Pantokrator İsa'nın esas mozaiği hemen karşımıza geldi şimdi. Bakın hemen sol tarafta İC ve yan tarafında XC yazıyor Hazreti İsa'nın iki omuzunda. Bunlar İsa Mesih, Jesu Christo. Alt tarafta Hora, Ton Zonton yazıyor sağ tarafta. Bu Akatistos adındaki bir ilahide geçen bir sözle örtüşüyor. Ve yaşayanların diyarında Lord'umun önünde yürüyeceğim sözüne ithafen aslında Kariye bu isimle adlandırılmış. Çünkü ölülerin diyarı sur dışındaki mezarlık alanıydı. Kariye belki yakışacak olan o dönemde en özel isimlerden bir tanesi buydu. Ve Akatistos ilahisindeki söz buraya mozaik olarak yapılıyor. Kare'nin ikinci anlamı, en çok da bilinen anlamı oluyor.
1: 34.'e bakalım. Biraz önce anlattığınız anlatıyla belki ilişkilendirebiliriz. 34 geldi.
0: Burada Hazreti Süleyman'ı görüyoruz. Hazreti Süleyman kutsalların kutsalını Siyon'daki çadır tapınaktan alarak içinde 10 emir taş tabletleri, Stamnos ve Menorah denilen 7 kollu Yahudi şamlarını, içinde bir omar dolusu man denilen kutsal yiyeceğin bulunduğu mukaddes semaatleri alıp Süleyman mabedine taşımak için bunlara eşlik ediyor. Ve hemen yan tarafında bir sahnede ahit sandığının bu mabede yerleştirilmesini görürüz. Ahit sandığı çok konuşuldu biliyorsunuz. Televizyonlarda günlerce, haftalarca, yıllarca aslında bu konular hep konuşuldu. Ahit sandığının...
1: Hala anlaşılmış da değil, hala konuşuluyor, değil. Merak ediliyor.
0: Ayasofya'da
1: bir gizem var.
0: Başka bir yerde midir, hep konuşulur bu. Ahit sandığının en güzel tasvirlerini Kahire'de görebilirsiniz. Hatta Ayasofya'daki Serafim meleğini de az önce gördük. Hazreti İsa'nın mandorlasını yukarı doğru çeken Serafim 2009'da Ayasofya'da çıktığında bir kafa karışıklığı olmuştu bununla ilgili. 6 kanatlı melek 4 kanatlı kerubu ile karıştırılmıştı. Ama Kariye bu konuda en güzel örnektir. Çünkü içerisinde kutsal metinlerdeki birçok tasviri 14. yüzyılda yapıldığı şekilde görmek mümkündür.
1: 12 ile 13'e de bakalım. Görseller eşliğinde, mozaikler eşliğinde Kariye, buyurun.
0: Bu Hazreti İsa'nın son yargı sahnesindeki bir tasviri. Paraklesyon dediğimiz mezar şapelinin eskatolojik hikayesini anlatan bir tasvirdir bu. Dikkatli bakıldığında Hazreti İsa'nın ellerinde delik görürüz. Siyah siyah noktalar vardır. Bunlar stigmata denilen çarmıha gerilmesiyle beraber vücudunda oluşan, ayaklarında da tabii bunlardan var, yaraların olduğu yerler. Ve sağ eliyle İsa Meryem Ana'ya doğru aşağıdaki cenneti göstermektedir. Gel ey babamın kutsadığı, daha dünyanın varoluşunda sana bahşedilen cennet der. Al içine gir. İyi yürekli insanlara, inançlı insanlara, kötülükten uzak kalmış, çalmamış insanlar için aslında bir mesajdır. Al onu, daha babamın sana vaat ettiği şekilde içine gir diyerek eliyle, elinin üstüne sunar. Ama sol tarafta aşağıyı göstererek şeytanı ve onun müritlerinin gireceği cehennem ırmağını gösterir. Bu sahnenin hemen altında günah ve sevap tomarları tartılır. Aslında burada iyiler ve kötüler birbirinden ayrıştırılır. Günah tomarlarında ağır basanlar cehenneme, iyilik tomarlarında ağır basanlar ise cennete gönderilir. Arada çok da belki esprili bir nüans vardır burada. Beyaz boyayla çizilmiş bazı figürler vardır, zebaniler vardır. Arada kötü tomarın, yani kötülük tomarının aşağı doğru çekilmesiyle kendilerine belki mürit kazanmak için cehenneme doğru yönlendirdikleri bazı ruhları da görebiliriz.
1: 44'e de bakalım. 44 gelsin ekrana. 44'te katliamın emredilmesi var. Nedir bu katliam?
0: Bu katliam sahnesi Hristiyanların başına gelmiş herhalde en büyük felaketlerden bir tanesi. Çünkü o dönemde Hazreti İsa'nın doğumunu bilen 3 tane doğulu bilgin yolculuğa çıkıyorlar yıldızları izleyerek. Ve 3 kahin, 3 doğulu bilgin Herodes'i buluyorlar. Ona diyorlar ki yeni doğan Yahudi'nin kralı nerede? Bu İsa'nın doğumuyla beraber yaşanmış olan hikayelerin anlatısı. Ve onlara diyorlar ki biz elimizdeki sunları kendisine vermeye geldik ve Yahudi'nin yeni bir kralı var. Ama Herodes oranın kralı ve en güçlü kişisi. Şaşkınlıkla onları dinliyor ve daha sonra hemen araştırmaya başlatıyor adamlarını. Ve hakikaten Kehanetler kitabında yazan bir bilgiye göre bir bakirenin gebe kalacağı, erkek bir çocuk doğuracağı ve bu çocuğun gelecekte Yahudi'nin kralı olacağı bildirilmiş. Ve takriben bu çocuk 2 yaşının altında. Dolayısıyla 2 yaşının altındaki tüm erkek çocukların öldürülmesi için burada Herodes emir veriyor. Ve Romalı askerler bir katliama başlıyor. Kimisi bebekleri havaya fırlatıyor. Aşağıdan bir asker mızrakla çocuğu deşiyor. Kimisi yere yatırılıp kalbine, karnına bıçak darbeleriyle bu çocukların katli gerçekleştiriliyor. Ve 2 yaşın altında 2 kişi daha var. Birisi Vaftiz Yahya, bir tanesi de Hazreti İsa. İsa daha önceden gelen bir vahiyle
1: evet,
0: Mısır'a kaçtı. Yani Hazreti Yusuf'un rüyasında Cebrail Aleyhisselam ona dedi ki aileni al ve Mısır'a kaç. Çünkü Herodes size zarar verecek. Dediği için aile artık orada değil. ve Mısır'da emin ellerde. Ama tehlikede olan bir kişi var. O da Elizabeth'in ve Zekeriya'nın oğlu vaftizci Yahya. Onlar da bir mucizeyle kurtuluyor. Ama Zekeriya tapınakta bulunup oğlunun nerede olduğu söylendiğinde onlara söylemeyince orada şehit ediliyor.
1: İnanılmaz hikayeler. Birçok görsel de var. İfade ettiğiniz her cümleden de ayrı merak ettiğim notlar var aslında ama bir sonraki programda o merak ettiğim hususları da konuşalım. Çünkü onlarca mozaik, onlarca görsel Kariye'ye ilişkin var. Daha günümüze kadar bile getiremedik. Yüzlerce yıllık bir tarihten bahsediyoruz ama ilerleyen dönemde tekrar kaldığımız noktadan Kariye'yi konuşmak isteriz sizlerle. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kariye'yi anlatmak benim için büyük bir keyif. Bu fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Bizler için de büyük bir zevkti. Sizin önemli bilgilerinizi, güzide anlatılarınızı dinlemek bizim için de onur verici. Efendim, Kariye'yi konuştuk. Yüzlerce yıl önce inşası gerçekleşen ve günümüze kadar gelen birçok toplum tarafından da kullanılan bir yapı, mimari özellikler açısından da birçok şey ifade eden bu yapıyı görseller eşliğinde İstanbul Rehberler Odası Başkanı Selçuk Eroç'un bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 36, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Konya 36, Kayseri 35, Nevşehir 33, Sivas 34. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 41, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
4: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: tutmuş.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlar.
1: Animasyon türündeki Keloğlan ve hayvan dostları vizyona girdi. Filmin konusu şöyle. Keloğlan köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali sırasında gökten düşen gizemli bir ışığa tanık olur. Aynı anda hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de bu olağanüstü olayı fark eder. Ormanda yaptıkları araştırma sonunda yolunu kaybetmiş yıldız çocukla karşılaşırlar.
2: Ne oluyor böyle?
3: Beni özledin mi Örümcekler?
1: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Destin Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film, kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği şaşırtıcı fiziksel evrimle mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
4: O da iyi veya kötü olana nasıl karar verirdin?
2: Kusura bakmayın ya.
4: Öğrencilerimden değilsin değil mi?
5: Göremediğiniz bir tehditle karşı karşıyayız. Hatta göremediğiniz. Başlıklı olan tek ve hissedebilen tek kişi.
2: Aa, demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
6: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
7: Merhaba Örümcek Adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu?
8: Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
2: Bu işten kurtulamayacaksın.
4: Kurtulabilir.
2: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
6: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
9: Bu da kim be?
6: Asıl sen kimsin?
2: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
6: Ama seni seven insan, gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için sen. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan ol.
2: Seni özlüyorum May. Tamam, bir saniye dursanıza.
10: Bir saniye. Artık lisede değilim tabii.
2: Sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
1: Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazanan filmi Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dev Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Jamal'ı yarışmada hile yaptı. Gerekçesiyle gözaltına alır.
11: Nereye götürüyorsun onu?
12: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
1: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty, yalnızlığa alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Katie'nin kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Katie'nin hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
12: Bu Tombul.
13: Yaşasın!
12: Grubun en sakar kedisi.
13: Ya her şey niye hep benim üstüme düşüyor?
12: Katie ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyor. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
14: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
2: Şimdi elimdesin.
15: Kaçın, köpek geliyor.
16: Onu bir soyalarız. Sen hemen git.
2: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
15: Katie.
17: Sen de bu ayak seslerini duyuyor musun?
2: Biri geliyor.
17: Korkuyorum Scotty.
2: Korkma. Hazır ol. Tabii bir de fındık var.
18: Göründüğünden çok daha fazlasın.
19: Just because you can paint on a canvas
1: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino ve Luisa Ranieri'yi başrol kadrosunda bulunduran film, 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.
3: Destruction is creation. Money.

0: What are you doing?
1: I'm heating up those chicken.
2: Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya 2.1 Camii'nde sürdürülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbedeki restorasyonun güvenli koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatı, yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu brandayla kaplanıyor. Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Doli Ersoy, bilim heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla mabedin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu hatırlatan Bakan Ersoy, paylaşımında medeniyetimizin en kıymetli miraslarından Ayasofya'yı bilimsel koruma anlayışıyla gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oliva sözleri Azmi Coşkun'a, müziği Ümit Karabiber'e ait Bildum da Sevdum çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Oyuncuların tepkisini çeken yapay zeka karakter Tilly Norwood ilk uzun metrajlı filmiyle beyaz perdeye hazırlanıyor. Tilly Norwood'un arkasındaki yapay zeka odaklı stüdyo dijital karakterin Misaligned adlı komedi dram filminde başrol olacağını duyurdu. Film Tillyverse adı verilen gerçeküstü bir dijital evrende geçecek. Filmin hikayesinde Tilly'nin düzenli dijital varlığı karanlık ağdan gelen asi bir yapay zeka botuyla karşılaşmasıyla değişiyor.

Yunanistan Devlet Balesi tarafından sahnelenen Fındık Kıran Balesi, yoğun talep üzerine Pius Senfoni Orkestrası eşliğinde Aralık ayında yeniden İstanbul'a geliyor. 175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip bale, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıran temsilini 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşturacak. Pio Entertainment organizasyonuyla sahnelenecek başyapıt, etkileyici dekorları, göz alıcı kostümleri ve eşsiz koreografisiyle seyircilerini yalnızca bir bale izlemeye değil, adeta hayal ve gerçek arasında bir yolculuğa davet ediyor.

Sadece ünlü Amerikalı kadın DJ ve prodüktör Sara Lenci 15 Ağustos akşamı Türkiye'ye geliyor. Sert tekno tarzıyla bilinen ve Tomorrowland, Teletek, Monegros gibi büyük festivallerde yer alan DJ'in konser adresi Life Park İstanbul.

Türkiye müzik sektörünün önde gelen caz müzisyeni Anıl Şallıel, Balkan Sessions konseptiyle 13 Ağustos'ta Blind İstanbul sahnesinde. Şallıel, Balkan Sessions'la cazı Balkan ezgileriyle buluşturarak izleyicilere ritmik, enerjik ve sınırları aşan bir konser sunmaya hazırlanıyor.

alanlardan Akdeniz'e rüzgar Datça'da Datçaz'da esecek. Bu yıl 19-23 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Datçaz, Datça'yı Türkiye'nin yeni kültür sanat duraklarından birine dönüştürüyor. Festivalde Arnavutluk doğumlu İsviçreli vokal sanatçısı Elina Duni, Paris'te yetişen ut sanatçısı ve vokalist Melina Vlachos, 2007'den bu yana Belgrad'dan dünyanın dört bir yanına uzanan Naked grubu sahne alacak. Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden jüride Özçelik, Ada Sanlıman ve DJ Bartez de festival boyunca müzikseverlerle buluşacak.

Volkswagen Kantanförü'ne Eylül ayında başlayacak yeni sezonundan ilk ipuçlarını sanatseverlerle paylaştı. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi bir araya getirdiği Zaman, Mekan, Geometri sergisi ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu

Depeche Mode, müzikal kariyerinde 45 yılı geride bıraktı. 1980'den bugüne birçok albümü en çok satanlar listesine giren Depeche Mode'u, şöhrete en çok 1981 yılında yayınladıkları Just Can't Get Enough şarkısı kavuşturmuştu. 2026 yılına geldiğimizde Depeche Mode'u hala küresel turnelerde görüyoruz. Grup hala aktif, hala dinamik. Hitap ettiği kuşak değişse de konser biletleri hala sold out. Yani satışa çıktığı an tükeniyor.

bakışta tıpkı canlı veya kurutulmuş bir lavanta demeti gibi görünüyor. Ama bir emeğin ürünü. Örgü lavanta yapımı hem çok kolay hem de çok keyifli. Amigurumi veya dekoratif çiçek olarak kullanılan örgü lavanta buketleri nasıl yapılıyor? Kısaca anlatalım. Öncelikle bir buket örgü lavanta için gerekli malzemeler mor ve yeşil ip, 2-2,5 mm tığ, elyaf, makas, iğne, çelik teli, çiçek teli veya ince tel. Lavanta için 18 ila 25 örgü zincir yaptıktan sonra 3 sık iğne veya 1 sık iğne ve 3 trabzana geliyor sıra. Sıra tamamlandığında örgünüz kendiliğinden kıvrılacak. Şimdi şeridi sıkıca rulo şeklinde sarın ve alt kısmını dikin. Lavantanızın sapı için yeşil iple 25 ila 35 zincir çekin. Dilerseniz içine ince tel yerleştirebilirsiniz. Zincirin üzerine sık iğne yaparak sapı kalınlaştırın. Ve lavanta buketinizin yaprağı için 12 ila 15 zincir çekin. Zincirin bir tarafına sık iğne, yarım trabzan ve trabzanlarla ilerleyin. Diğer taraftan aynı şekilde dönerek ince uzun bir yaprak oluşturun. Sapın alt kısmına dikin. Birleştirme işlemi içinse mor başa sapın ucuna sağlamca dikin. Yaprağı sapın alt kısmına ekleyin. İsterseniz birkaç dal yaparak küçük bir lavanta buketi hazırlayın. Bu modeli yaklaşık 20 ila 30 dakikada tamamlayabilirsiniz.

dünyada dokunmadan çalınan tek enstrüman var. O da teremin. İcracının alete fiziksel olarak temas etmesine gerek kalmadan iki antenin etrafındaki görünmez elektromanyetik alanları kullanarak çalınan ilk ve en ikonik elektronik enstrüman olan teremin 1920 yılında Rus fizikçi ve mucit Leon Teremin tarafından icat edildi.

Dünyanın ilk elektronik enstrümanı kabul edilen Terem'in özellikle biraz ürpertici sesiyle korku ve bilim kurgu filmlerinde kullanılıyor. Müzisyenin elleri görünmeyen elektromanyetik alanları kontrol ettiği bu enstrümanı vakti zamanında Albert Einstein'da denemiş ve ustalaşması en zor enstrüman demiş.

Son dönemde ise Macaristan'ın prestijli Liszt'le üstün sanatçı ödüllerini kazanan terimi virtüözü Khatice İleni sosyal medyada popüler. Ünlü virtüöz için yalnızca notaları çalmıyor. Bedeninin dışında duran ses telleriyle adeta şarkı söylüyor yorumları yapılıyor. İzliyoruz.

0: kimi şarkılar vardır, ilk söylendiği dönemde fazla değer görmez, listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta onu daha bir kıymetlendirir. İzlence izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Aşk rüyadır çok zaman oldu gibi bırak.
0: Üzüldüğün şeye bak. 2024 yılında kaybettiğimiz Türk sanat musikimizin duru sesi Yüksel Uzel'den dinlemeye

Sanat müziğinin kraliçesi Emel Sayın da 1992 yılında söyledi "Üzüldüğün şeye bak" şarkısını. Hatta o yıllarda K harfine vurgusuyla bir hayli de konuşulmuştu.

kadar yıllar geçti. Bu efsane şarkıyı bu kez 2025 yılında Serdar Ortaç'ın vokalisti olarak tanıdığımız Merve Demirci'den kendine özgü yorumuyla dinledik.

Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam. Sözleri Tatyos Efendi'ye ait Uşşak makamında Sofyan usulünde şarkıyı 1980 yılında Barış Manço, Kurtalan Ekspres'le birlikte 20. sanat yılı için yayınladığı albümünde yer verdi.

Nostalji denildiğinde elbette ki akla gelen şarkılardan Tek Başına. Türk caz müziğinin efsanelerinden Ayten Alpman, Takvim Yaprakları 1974'ü gösterirken söylemişti.

gelen bugüne birçoğumuzun hatıralarında farklı duygularla yer eden efsane şarkıyı kimler kimler söylemedi ki? Mesela bundan 7 yıl önce Hepsi grubundan tanıdığımız Gülçin Ergül.

Salla Beni Pulla Beni, Ozan ve Seyyah Barış Manço'nun 1981 yapımı sevilen bir şarkısı. Şarkıda Manço'ya eşlik eden isimse Van'da yaşayan kuzeni Deniz Tüney Ali Efendioğlu'ydu.

0: rock müziğinin bir diğer dev ismi Erkin Koray'ın zamansız şarkısı Yalnızlar Rıhtımı. Şarkının çıkış tarihi 1974.
1: Bir

Sözleri 2025 yılında kaybettiğimiz İlhan Şeşen'e ait Aşık Oluyorum Eyvah'ı müzikseverler ilk olarak 1989'da Nükhet Duru'dan dinledi. Yine

2020 yılında Nükhet Duru şarkıdan 7 yaş genç, 1996 doğumlu genç müzisyen Evrencan Gündüz de Aşık Oluyorum Eyvah'a düet yaptı.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Raptor 16, what just happened?
2: Captain!
3: Kuzey ve Güney Kore arasında tırmanan gerginlik. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri. Özel askeri bir şirketin yeraltı sığınaklarına yaptığı akıl almaz bir kurtarma operasyonu.
4: I'm not coming alone.

Usta kayakçı Anios Erasosis sıra dışı bir hedef için Arktik'in derinliklerine yol alıyor. Dünyanın en büyük buz şelalelerinden birini kano ile geçmek için Norveç'e Svalbard takım adalarında zorlu bir yolculuk başlıyor.

Geçici buzul şelalelerine ulaşmak için buz sahanlıklarında kilometrelerce yürümek, tehlikeli uçurumlara tırmanmak ve donmuş nehirlerin izini sürmek gerekiyor.

Alman araştırmacılar müzik dehası Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediğini tahmin ettikleri daha önce bilinmeyen bir müzik eserini Almanya'daki Leipzig kütüphanesinde ortaya çıkardı. Eserin 1760'lı yıllarda bestelendiği ve neredeyse 260 yıllık olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 12 dakika süren, Yaylı Çalgılar Üçlüsü için yazılmış 7 küçük bölümden oluşan besteyi uzmanlar, Mozart'ın tüm eserlerini kapsayan Köşel Kataloğu'nun son baskısını hazırlarken buldu. Keşfedilen el yazmasının Mozart tarafından değil, 1780 civarında yapılmış bir kopya olduğu düşünülüyor. Şimdi, Küçük Bir Gece Müziği olarak adlandırılan o besteyi dinliyoruz.

1933 yılında Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. Aynı yıl Flying Down to Rio adlı filmle Ginger Rogers'la birlikte bir dans ikilisi oluşturdu.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Gene Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Esther, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

müziğin dili evrensel kuşkusuz. Ancak her coğrafyanın farklı bir tınısı, oraya özgü bir müzikal ahengi var. Şimdi hazırsanız sizi kulaklarınızda iz bırakacak, pek bilmediğimiz sesleriyle büyüleyen enstrümanlarla tanıştıralım.

Rockçinin geleneksel çalgısı erhu iki telli bir yaylı enstrüman. Ancak onu dinlediğiniz anda o yumuşak ve içten sesinden öyle çok etkileniyorsunuz ki, özellikle yalnızlık temalı filmlerde duymaya alışık olduğumuz erhu, ahşap gövdesi, yılan derisiyle kaplı rezonans kutusu ve at kılından yayıyla hem zarif hem hüzünlü bir avroya sahip.

Özellikle Mali, Senegal, Gambiya gibi ülkelerin müziğinde sıklıkla kullanılan kora, Batı Afrika'nın geleneksel bir çalgısı. Arp ve lafta arasında bir noktada duran büyüleyici enstrüman 21 telden oluşuyor ve yapısıyla müthiş bir zenginlik sunuyor. Kalabasa'dan yapılmış gövdesi ve deri kaplaması sesine doğal ve büyülü bir karakter kazandırıyor.

İsviçre kökenli Handpan, ilk baktığınızda uçan daireyi andırsa da aslında yerel ve genç bir metal enstrüman. 2000'lerde İsviçreli iki müzisyen tarafından geliştirilen enstrüman, elle çalınan ve rezonansı çok yüksek olan bir perküsyon enstrümanı. Çoğu zaman sokak müzisyenlerinin performanslarında duyduğumuz Handpan, iç huzura doğru yolculuk yapmak isteyenler için ideal.

İnce ve zarif sesiyle İran'ın geleneksel çalgılarından olan santur, çekiçlerle vurularak çalınan trapez şeklinde bir enstrüman. Tel sayısı oldukça fazla ve akort sistemi onu hem doğu hem batı ses sistemlerine yakınlaştırıyor.

Özellikle Malezya ve Endonezya'da çalınan sape, yerli halklar arasında doğan büyüleyici bir telli enstrüman. Uzun ve dar gövdesiyle dikkat çeken enstrüman için akustik olarak derin

Japon kültürünün zarafetiyle bütünleşmiş 13 telli koto hem görkemli hem de minimalist. Koto, parmaklara takılan özel tırnaklarla çalınıyor. Japon kiraz çiçekleri bahçelerinde gezinirken veyahut iç huzuru ararken duyulabilecek kadar narin bir enstrüman.

Çay da geleneksel ama bir o kadar da evrensel kaval ve tulum karışımı olan bu enstrüman hem Balkanlarda hem İskoçya'da halk müziğinin olmazsa olmazı. İskoçya'da daha sert ve güçlü bir sesi varken Balkanlarda bu ses daha yumuşak ve melodik hale gelir.

Tangonun ruhu denince akla ilk gelen şey bandoneon kuşkusuz. Almanya kökenli olmasına rağmen Arjantin'e göç ettikten sonra adeta yeniden doğar bu enstrüman. Akordeona benzese de daha melankolik bir sese sahip. Bandoneon çalmak büyük bir ustalık ister. Çünkü hem buton sayısı hem de bastığınız yere göre çıkan sesin değişkenliği onu karmaşık ama duygusal yapıyor.

Piyanist John Schmidt ve cellist Steven Sharp Nelson'dan oluşan The Piano Guys, sosyal medyada son dönemin en popüler müzik gruplarından.

John Schmitz aslında klasik müzik eğitimi almış. 20'li yaşlarında New Age müziğine geçiş yapmış. Bugün klasik, çağdaş ve rock'n'roll'u harmanlayan klasik bir crossover tarzı geliştirmiş.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplar da sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz kitaptan okuyucuyla buluşan öğrencinin yazarı Michael Roth. Kitap, öğrenci olmanın kısa tarihini, Rousseau, Kant, Platon gibi önemli düşünürler eşliğinde cevaplar bularak anlatıyor. Aynı zamanda bir rektör olan yazar Roth, Amerika ve kısmen Avrupa'da öğrenci olma deneyiminden çarpıcı örneklerle öğrenci kavramını analiz ediyor ve gelecekte öğrenci olmanın nasıl bir şeye dönüşeceğine dair merak uyandırıcı sorular soruyor. Amerikalı lirik şair Emily Dickinson'ın Bir Çiçek'te Bir Mektup'la bütün şiirleri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından raflardaki yerini aldı. Şairin hayatı boyunca yazdığı bine yakın şiirin derlemesinin ilk bölümü olan eserde okur, terk edilmişlik vehminin yol açtığı yalnızlık duygusunu reddetme veya üzerinde düşünme çabası temalarını görecek. Yazar Merve Tüfekçi Emre'nin kaleme aldığı Şifa Köyü'nde Ağustos, domates, biber, patlıcan ve misafirlik, organik tarım, paylaşmak ve dostluk üzerine odaklanan bir çocuk kitabı. Genius Yayın Evi'nden çıkan kitapta hikaye, domates Dodo ve biber Cino'nun sofraya gelişi, Barış ve Güneş'in ev sahipliğinde hayvan dostlarında katıldığı misafirlik hazırlıkları etrafında şekilleniyor. Turkuaz kitaptan yayınlanan Murat Bardakçı'nın yazdığı Peygamber Torununa Mektuplar, son Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın oğlu Şerif Muhittin Targa'nın hüzünlü ve sanat dolu hayat hikayesini ve özel yazışmalarını konu alıyor. Kitap, Osmanlı'nın çöküşüyle soylu statülerini ve servetlerini kaybeden bir ailenin yeni düzendeki var olma mücadelesini gözler önüne seriyor. Yazar Brian Clegg'in kaleme aldığı Kısaca Yapay Zeka, Büyük Fikirler Arasında Yolculuk, Karmaşık Algoritmaları, Herkesin Anlayabileceği Şekilde Özetleyen Popüler Bir Bilim Kitabı. Alanın uzmanları tarafından yanıtlanan kışkırtıcı sorular etrafında yapılandırılan literatür yayıncılık imzalı eser, bilgisayar zihinlerinin hızla gelişen dünyasında bilinçli bir yol çizmek isteyen herkes için güvenilir bir rehber niteliğinde. Aşk dediğimiz o büyüleyici duygu aslında dopamin ve oksitosin gibi nörokimyasalların yönettiği geçici bir illüzyon. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu ve Doktor Ali Kara İsmailoğlu'nun kaleme aldığı Aşktan Sonra Nöromantik İlişkiler, bu biyolojik gerçekleri yalın ve hap bilgilerle sinir bilim penceresinden okura açıklıyor. Orta Apya Yayınları imzalı kitapta yazarlar soruyor. Aşka dair çıkılmış her yolculuk günü geldiğinde bir uçurumla yüzleşmek zorunda. O zaman ne yapacaksınız? Aşkınızın elinden mi tutacaksınız? Yoksa boşluğa düşmesine izin mi vereceksiniz?

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar. Şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Hesap.com'dan kredinin hesap.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 36, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Konya 36, Kayseri 35, Nevşehir 33, Sivas 34. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 41, Hatay 32.

0: Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 38 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
3: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
4: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
3: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
5: Morten Jenstrauss'ı.
6: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
4: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
3: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de Ahbara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zincir adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenler de. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyor.

gördü. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir

0: dahi sahneye çıktı. Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

o an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Deniz Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir.

ulaşılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeyecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil

ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca

küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zekayla yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10

Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı

ham petroller sınıfındadır ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 1/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
2: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
2: Sunalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
2: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Ben isterim, İşrep'im yapar.
1: Harika. İş Bankası.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 36, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Konya 36, Kayseri 35, Nevşehir 33, Sivas 34. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 41, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 38 derece.

0: seramik hava durumunu sundu. Kuzey ve Güney Kore arasında tırmanan gergin. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri. Özel askeri bir şirketin yeraltı sığınaklarına yaptığı akıl almaz bir kurtarma operasyonu. Öncü Kuvvet bu akşam 20'de Apar'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili izleyiciler. Bir Her Şeyi Konuşalım programında da her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugün konularımız arasında güzellik var, sağlık var, tarih var, arşiv var. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi müsaade ederseniz önce bir sağlık diyelim.
1: Lütfen.
0: Şimdi medikal estetik değil mi?
2: Evet.
0: Medikal estetik nasıl oluyor? Yani tıbbın daha estetik bir şekilde uygulanması mı, estetiğin tıbbi şekilde uygulanması mı oluyor?
2: Aslında ikisi de birden. Cerrahi olmayan, yani küçük minör uygulamalarla yaptığımız, cerrahi olmadan, kesmeden, biçmeden, dikişsiz yapılan işlemler daha çok işte vücudun tüm alanlarında, işte yüz gençleştirmeden daha çok onda popüler olsa da longevity kapsamında, uzun yaşam ve sağlıklı beden kapsamında yapılan tüm uygulamalar medikal estetiğe giriyor.
0: Plastik başka bir şey mi oluyor?
2: O cerrahi bölüme giriyor. Kesmeli biçmeli bölüm o. Bizimki kesmesiz biçmesiz. İşte ufak uygulamalarla cilt altındaki minik iğnelerle belli alanlara kadar girip işte ürünleri bırakma usulüyle olan kısım.
0: Ne yapılıyor mesela, en çok kullanılan şey nedir medikal estetikte, yöntem?
2: Aslında hepsi. Mezoterapi en sık kullandığımız.
0: Hepsi dediğinizde ben hiçbirini bilmediğim için tabii, bir saymanız lazım.
2: Saçtan başlayalım. Saç dökülmesi.
0: Saçtan başlayalım.
2: Evet. Erkeklerde en sık gördüğümüz şey saç dökülmesi. Şu anda kadınlarda da çok fazla. Saçların cansız, işte çevre koşulları, stres, kullandığımız ilaçlar, yediğimiz, içtiğimiz besinler, yaşam tarzımız hep işte saçların, cildimizin daha çabuk yaşlanmasına
0: sebep oluyor. Bir saç çıkartan kremler böyle. Son 3-5 yılda bir çok duyuyorum. Bunlar
2: onlar
0: etkili mi?
2: Onlar değil. Öyle bir
0: öyle
2: şey yok.
0: Mi?
2: Onlar biraz daha böyle satış pazarlama şeyleri. Cilt altına küçük iğnelerle verdiğimiz şeylerden bahsediyoruz. Yani saç dökülmesi varsa saçları kuvvetlendirmek ve köklerinin kalitesini arttırarak dökülmeyi engellemek.
0: Sonuçta saç dökülüyorsa kan gitmiyor demek değil mi? Şeyine. Saçın köküne.
2: Dolaylı olarak sebeplerinden biri de evet kan gitmemesi, işte cildin kalitesinin bozulması, oradaki saç köklerinin beslenmesinin bozulması ve saç kaybıyla sonuçlanan bir süreç.
0: Şimdi bir de saç kaybında şöyle şey söylüyorlar. Şimdi önden doğru açılırsa yani doğal yaşlılığa bağlı diyorlar ama ortadan buradan direkt açılırsa bir dolaşım bozukluğu sorunu diye söylüyorlar mesela.
2: Şöyle,
0: doğru mu?
2: O da şöyle, bahsettiğiniz her iki dökülme tipi de androjenik alopesya dediğimiz erkek tipi saç dökülmesi. Erkeklerde saç dökülmesi öndeki frontal alanla tepe bölgesindeki alandan başlar. Mesela kadında da en sık görülen saç dökülmesi erkek tipi saç dökülmesi.
0: Önden
2: ama
0: mi?
2: Kadında saç dökülmesi genellikle difüz olur. Tüm alanda görülür.
0: Azalıyor. Seyrende. Saçın miktarı
2: evet,
0: azalıyor
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet. Miktarı azalıyor.
0: Yani peki yani bu buradaki şeyin dolaşım bozukluğundan dolayı oldu. Doğru değil o zaman.
2: Direkt dolaşım bozukluğundan tek bir sebep değil. Dolaşım bozukluğu da faktörlerden biri ama bir sürü işte genetik yatkınlık, testosteron seviyesinin yüksek olması, işte yaptığımız işlemler, saç boyamalar, fönler, kullanılan jöleler, saç derisinin bakımsız olması, kalitesinin bozulması bütün bunlara sebep.
0: O zaman

0: Baştan başlıyor iş. Tabii saça herhalde daha çok kadınlar şey yapıyor değil mi? Erkekler.
1: Yani inceldiği saçlarda erkekler.
0: Öyle çok mi? Ektirmeyi fazla, daha tabii. Çok erkekler yapıyor da.
1: Tabii yok.
0: Berbere sanki daha çok kadınlar gidiyor gibi geliyor bana.
1: Ama o kuaför olayı şeyde farklı. O güzelleşme amacıyla gidiyorlar ama erkeğin tek aksesuarı saç olduğu için saç konusunda önde erkekler. Diğer estetik anlamda cilt kalitesinin artması, işte daha ince kırçıklıkların yok edilmesi, daha sağlıklı ve ışıl ışıl görünme, o konularda kadınlar tabii ki. O şu sıra erkekler de son derece ilgi duyuyorlar ve geliyorlar ama yine de kadınlar daha önde.
0: O saçtan sonra yüz mü başlıyor?
1: Evet, yani yüz gençleştirme, işte cilt kalitemizin artması, yer çekimi dediğimiz bir gerçek var. Zamanla yüzümüzdeki yağ pedlerinin kaybolması, işte cildin aşağıya doğru sarkması, cildin nemini kaybetmesi, hücrelerin yağ tabakasındaki azalma, bunların hepsini yaptığımız minik uygulamalarla, şöyle minik uygulamalar, öğle arasında işte bir saatlik zamanda gelip işlemlerini yaptırıp işlerine devam edecekleri kadar rahat uygulamalar.
0: Peki mesela yüzünü güzelleştiriyoruz. O arada mesela karaciğeri eskimiş, ciğeri eskimiş. Onlar duruyor öyle. Onlara bir şey yapamıyor.
1: Onlar da rutin kontrollerle, yaptırdıkları check-up'larla tabii ki sonuçta bu işlemlerin yapılması gereken her yer tıp hekimleri ve ruhsatlı muayenehaneler ve klinikler. Öncelikle eğer hastada böyle bir şikayet veya geri bildirim varsa kan tahlillerini yapıyoruz. Mesela saç dökülmesinde de öncesi dediğimiz tahliller var. Kadın da ayrı, erkek de ayrı.
0: Bir laf var ya, hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun. Öleceğiz ama yani cesedimiz yakışıklı mı olacak, onu demeye
1: çalışıyorum. Aynen öyle. Bu gidişle öyle olacak. Kimse yaşlanmayacak.
0: Evet. Şimdi tarihe gelelim.
2: Evet.
0: Arşivlere gelelim. Evet. Osmanlı Devleti'nin arşivi değil mi?
2: Evet.
0: Sizin sorumluluk alanınız.
2: Evet. Evet. Yani şöyle öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun dediniz. Allah hepimize güzel, uzun, sağlıklı ömür versin diyeyim. Öncelikle böyle bir duayla başlayalım. Ben tarihçiyim. Tarih alanında yüksek lisans, lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. Devlet arşivlerinde de personelim. Ama Türk Arşivciler Derneği'nde de şu an başkanlık yapıyorum.
0: Türk Bizim Arşivciler alanımız... Derneği nedir? Oradan başlayalım.
2: Tamam. Türk Arşivciler Derneği 1998 yılında kurulmuş. Osmanlı Arşivi personeli tarafından kurulmuş. Yani bazı personeller arşivcilik mesleğini biz daha ileri nasıl götürebiliriz, nasıl tanıtabiliriz, bu alanda daha nasıl etkin olabiliriz diye böyle bir dernek kurmuşlar. Ben de bu derneğin daha önce bilimsel komitesindeydim. Geçen sene de başkan oldum. Böyle bir dernek var. Ama bu derneğin dışında da biraz önce bahsettiğiniz Osmanlı Arşivi daha önce Başbakanlığa bağlı olarak görev yapan, yani görev alanı tanımlamasında Başbakanlığa bağlı olarak daha sonra 11 numaralı kararnameyle Başbakanlığın lağvıyla Cumhurbaşkanlığına bağlanmış Devlet Arşivleri Başkanlığı adı altında hem Cumhuriyet dönemi hem Osmanlı dönemi.
0: Devletin tüm arşivi orada değil mi?
2: Devletin muazzam bir arşivi var. Devletin tüm arşivi burada.
0: Sizi yani çok kıskanmıyor mu insanlar? O devletin arşiviyle ilgili hayal kuranlar vardır. Ona bakardım, buna bakardım. Ha, siz güzel. İçinde yaşıyorsunuz.
2: Kıskanabilirler.
0: Çok, müthiş bir şey bu.
2: Çok müthiş. Gerçekten öyle. Ben yani devletin bu tuttuğu kayıtlar, ben mesela size şöyle bir anımı anlatabilirim. Ben ilk göreve başlayacağım zaman, tabii o zaman arşivimiz Sultanahmet'teydi, Ticarethane Sokak'ta benim bölümüm. Ben gittiğimde sabaha kadar uyuyamamıştım. Çünkü tarihi bir belgeyle karşılaşacağım. Tabii meslekten de tarihçi olunca, tabii arşivde tarihçiler de var, edebiyatçılar da var, ilahiyatçılar da var. Osmanlıca okuyabilen, bu alanda işte devlet sınavlar yapıyor. O sınavlarla bildiğimiz o KPSS sınavlar geçiyorlar ve kurum özel bir sınav yapıyor. O sınavda da yetkinliklerini ispatlamış kişiler var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Ben o tarihi belgeleri göreceğim için uyuyamadım. Çok heyecanlandım. Yani burada nasıl söyleyeyim, tarihin bütün Osmanlı Devleti'nin bütün hafızasını düşünelim. Ciddi bir külliyat var ve burada aradığınız birçok bilgiyi
0: gizli
2: bulabilirsiniz.
0: Gizli kısmı var mı bunun?
2: Şimdi burada şöyle, gizli kısmı yok ama gizli yazışmaları var ve biz bugün onları mahrem, gayet mahrem ya da işte Harbiye Nezaretinin çift hilalle, üç hilalle şifre kalemi var, şifre telgraflar var ama bu şifre telgraflar çözülmüş. Mesela ben yüksek lisans tezimi Anadolu hareketine dair politikalar, yani İstanbul'da kurulan hükümetlerin bu harekete dair uyguladıkları politikalar.

0: Harbiye ilgili yapmıştım. Orada hem harbiye nezarete hem dahiliye nezarete bir sürü şifre telgraf var. Ne oluyor? Ben mesela size onların bilgilerini gönderiyorum daha önceden. Anahtar miftahlar var orada. Ona göre çözümleniyor onlar. Yani Osmanlı yazıya çok kıymet
1: Şimdi
0: vermiş.
1: Şimdi ben mesela bir araştırma yapmaya karar versem, o arşive nasıl ulaşabilirim ben?
0: Çok rahat ulaşabilirsiniz. Öncelikle bekliyorum sizi. İnşallah tamam, gelirsiniz. Çok geleceğim. Onur duyarız gelmenizden.
1: Çok sağ olun.
0: Arşive şöyle gelebilirsiniz. Şu an isterseniz evinizden online olarak da bağlanabilirsiniz. Evet.
1: Ne kadarı bu arşivin dijitale geçmiş durumda?
0: Yani ciddi bir çalışma var. Biz 100 milyon belgeden bahsediyoruz. 95 milyon belge. Ve Tanzimat'tan önce tutulan defterlere de baktığımızda 400-450 bin tane belgeden bahsediyoruz. Ciddi bir çalışma var. Şu an kurum başkanımız da bunları çok önemsiyor. Dijitalleşmeyi. Hani tam burada böyle çok istatistiki bir rakam veremiyorum ama yarıdan fazlası geçmiş durumda. Bir de diyelim ki sizin aradığınız belge geçmemiş. Siz online sistemden bağlı. Evet. O zaman sizi bekliyoruz. Araştırma salonumuz var. Salonumuzda siz o belgenin dijitalleştirilmesini talep edebileceğiniz bir sistem var. O
1: kimse
0: sistemden.
1: Kimse dokunmuyor ama belgelere değil mi? Onu ancak yetkili kişiler dokunuyor.
0: Yetkili kişiler dokunuyor. Mesela şöyle bizim bölümlerimiz var. Muhafaza bakım işte tasnif oraya bağlı araştırma hizmetleri bir sürü restorasyon mesela bu belgelere hasta deniliyor ve belgeler şifahanede kimyagerlerimiz var. Yani çalışıyorlar. Bir sürü bölümümüz
1: Şimdi
0: var. Kimse dokunmuyor.
1: Şimdi E-Devlet var bizde.
0: Evet.
1: E-Devlet'le arşivin sınırı nerede?
0: E-Devlet'te. Şimdi E-Devlet'te siz şöyle baktığınızda kendi soyunuzla ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Mesela baktınız mı? Bu arada
1: Yok,
0: çok merak
1: ben
0: ediyorum.
1: Çok fazla baktım.
0: Mesela diyelim ki sizin soyunuz büyük dedeniz 1900'de doğmuş. Bu arada yaşınızı küçülttüm farkındaysanız. 1900'de doğmuş. Siz oraya kadar baktığınızda eğer dedeniz devlette görev yaptıysa, bir lakabını biliyorsanız, önemli bir başka bir dilekçe vermiş olabilir, arzuhal vermiş olabilir. Arşivimize gelip araştırma yapabilirsiniz. Bizim çok yetkin personellerimiz
1: ya
0: size yardım ediyor.
1: Ben gelip araştırabilirim orada. Yargıtay başkanıymış mesela.
0: Tabii ki. Gelip araştırabilirsiniz. Her türlü yani anahtar kelimelerle araştırıyoruz. Bu arada bizim arşivimiz şu an tabii Türk Arşivciler Derneği buradan farklı ben kurumsal olarak bahsediyorum Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan. Bizim arşivimiz inanın Avrupa'da da birçok arşivden çok önde.
1: Siz Osmanlıca okuyorsunuz herhalde.
0: Biz Osmanlıca okuyoruz. Osmanlıca da birçok yazı var. Yani Osmanlıca dediğimiz Arapça
1: çok
0: ve Farsça
1: şey
0: yazı.
1: Tabii,
0: çok geniş. Yani onun da değişik mesela hesaplarla ilgili siyakat denilen bir yazı var. Bunları biz okuyamıyoruz. Yani ben kendi adıma onları okuyamıyorum.
1: Yapay zekayı tuttuğunuz zaman okumuyor mu hemen?
0: Yapay zeka aslında bu son zamanların çok meşhur bir ikileme. Yapay zeka bu alanda kendini çok geliştiriyor. Yani sonuçta bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bunun uzman personelin buna bakması, kontrol etmesi ve bunu teyit etmesi gerekiyor.
1: Yani o Hititlerdeki hieroglifleri bile yapay zeka çözdürttürüyorlar şimdi değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet. Yani evet böyle şeyler duyuyoruz.
1: Neticede yani o sınır ne zamanla bitiyor? E-Devlet bizim herhalde 2000'lerde mi başlıyor?
0: Yani şöyle, şöyle diyeyim.
1: Bütün kağıtlı kayıt sizde mi yoksa onun da bir arada sınırı mı var? Cumhuriyete kadar veya daha sonrası diye.
0: Yani şimdi buradan çok net anlaşmamız lazım öncelikle soru üzerinde. Şimdi benim biraz önce bahsettiğim şey E-Devlet üzerinden sizin ulaştığınız
1: tamam,
0: soy kayıtları.
1: Soy ağacı, hayır, şu, ondan bahsetmiyorum.
0: Evet, Cumhuriyet Arşivi'nde kayıtlar devam ediyor. Diğer türlü kayıtlar devam ediyor.
1: Yani bir şekilde o sizin arşivleriniz
0: evet.
1: E-Devlet'e dönüştü. Çünkü devlet
0: evet.
1: Şu anda E-Devlet
0: kayıt,
1: vasıtasıyla bütün
0: kayıt
1: kayıtları tutuyor.
0: Evet. Sağlık kayıtlarımız
1: ve belki
0: E-Nabız'da.
1: De o tarihte tutulmuş bütün kayıtların çok fazlası bir günde tutuluyor şu anda değil mi devletin arşivinde?
0: Ama hani biraz önce de böyle biz sizinle hoş bir sohbet etmiştik. İşte dijital kayıtlar, biz neredeyiz, nereye gidiyoruz? Hani görsel kayıtlar da tutuluyor devletimiz tarafından. Hepimiz yani bu çağda neredeyiz, ne yapıyoruz?
1: 100 yıl sonraki bir sizle karşılaşsanız mesela elinde bütün işte 2000'den beri olmuş bütün videolar, hava durumları
0: her
1: bütün
0: şey.
1: Televizyon arşivi her şey var elinizde. Ne yapardınız? Çok zor bir şey olmaz mıydı?
0: Çok zor bir şey olurdu evet. Gerçekten ama bunu 100 yıl sonraki kendimle karşılaşmayı çok isterdim. Yani onu da ayrıca söyleyeyim. Hani bu da çok kıymetli bir soru. 100 yıl sonra kendimin bu haliyle
1: nasıl
0: karşılaşmaya...
1: bir arşiv olacaktı yani acaba 100 yıl ya olacak yani ben hakikaten
0: Evet. Yani hani net bir ortada buluşabileceğimizi sanmıyorum şu an.

0: tahayyül etmemiz lazım. Bunun üzerine çokça düşünmemiz lazım.
1: Evet. Şimdi gelelim estetiğe. Estetik ne? Ne olduğu zaman estetik oluyor?
2: Aslında estetik bir moda. Yani bundan işte 10 yıl önce incecik kalem gibi kaşlar modaydı. Sonra son işte 4-5 yıla kadar kalın kaşlar moda oldu. Şimdi daha normale döndü.
1: Ama daha bir genel kuralı yok mu? Simetri falan filan gibi böyle bir takım matematiksel
2: zaten
1: şeyler.
2: Tarihsel olarak bu işte Leonardo da Vinci'den başlayan o anatomik altın oranlarla yüzün işte yapılandırılması.
1: O altın oranlar çerçevesinde kalmakla birlikte bazen incelik, bazen kalınlık mı moda olabiliyor?
2: Her şey olabiliyor. Altın, herkesin istediği altın oran, ama insan tanrı yaratılışı öyle değil. Herkesin işte kaşı, gözü, burnu farklı. Herkes kendine göre çok güzel, kendini beğeniyor. Zaten eğer böyle olmazsa yaşam devam edemez. Biz sadece eskiden hani estetik anlamda işte yüzü yukarıya kaldırmak, daha işte büyük dudaklar, daha ince suratlar, bunları yaparken şimdi sadece var olanın yaşının iyisini yapmaya
1: daha
2: çalışıyoruz.
1: Daha taze durması mı?
2: Daha taze, daha parlak, daha canlı, daha makyaja ihtiyaç duymadan, çok böyle ifadeyi değiştirmeden, işte yüzü gözü kaşları acayip bakmadan.
1: Ama bu sizin dediğiniz herhalde çok yeni başladı. Çünkü benim gördüğüm özellikle bir takım çevrelerde bütün kadınların suratları aynı olmuş durumda.
2: Şöyle, öyle bir grup var. Hele İstanbul'da bunları görmeniz çok mümkün. 20 milyon yani bir ülke kadar nüfusumuz var. Tabii ki öyle istiyorlar.
1: Yani öyle, mesela bazen birini 10 yıl görmediğim zaman böyle tanıyamayacak hale geliyorum yani. Öyle şeyler de oluyor.
2: İyi anlamda mı, kötü anlamda mı?
1: İyi veya kötü değil, başka biri oluyor yani.
2: Başka biri oluyor. İyi anlamdaysa daha
1: i̇yi,
2: parlak,
1: yani başka
2: daha
1: biri
2: sağlıklı
1: olmak gibi bir şey olamaz tabii. İnsanın kendisi olması lazım değil mi?
2: Şöyle kısmen de olabilir. Yani eğer çok böyle kendinize iyi bakmıyorsanız, işte çok böyle sigara, alkol, kötü hayat yaşantısı, işte kötü beslenme, sporsuz hayat yapıyorsanız daha çabuk çökecek. Sonuçta bir makineye sahibiz.
1: Bunu estetikle kapatabilir miyiz, içtiğimiz, yaptığımız kötü şeyleri?
2: Şöyle kapatabilir miyiz? Mesela bütün bunları yaparken düzenli beslenirseniz, işte uykunuz çok önemli, sporunuzu yaparsanız ve bunlarla beraber işte suyunuzu, gıdanızı falan, onları söylemiyorum zaten, onlar iyi olmak zorunda. İşte ince kırışıklıklar için cildinizin kaybettiği o hyaluronik asidi geri koyarsanız, işte sıvıları, vitaminleri, mineralleri, amino asitleri verirseniz, tabii ki cildinizi koruyup yaşınıza göre daha iyi, daha sarkmasız ve kırışıksız görünebilirsiniz.
1: Peki bu yaptığımız estetik operasyonları, yok mezoterapi falan, sağlığa olumlu bir etkisi var mı?
2: Kesinlikle var. Mesela mezoterapi dediğimiz şey sadece işte estetik anlamda yapılan bir şey değil. Ağrı için yapılan mezoterapi de var. İşte migren için yapılanı var. Zayıflama
1: mezoterapi
2: için
1: kilo. Mezoterapi nedir? Siz mezoterapi derneği başkanısınız değil mi?
2: Evet, mezoterapi derneği başkanıyım.
1: Ne yapıyor mezoterapide, ne oluyor?
2: Mezoterapi cildin belli mezoder katmanına verilen küçük enjeksiyonlarla
1: katkı
2: istenilen
1: yani
2: sonucun katkı maddesi değil. Vücutta var olan ama zamanla azalan işte amino asitler, peptitler, hyaluronik asit. Zaten yaşlanma sebebimiz hyaluronik asit ve kolajenin azalması. Mesela bundan 10 yıl, 15 yıl önce biz kendimiz karışımlar yapardık. Ama şimdi gelişen teknolojiyle hazır kokteyl halinde karışımlar var.
1: Mezoterapi yüze mi yapılıyor, bütün vücuda mı yapılıyor?
2: Tüm vücuda yapılabilir. Eğer fazla kilolarınız varsa bölgesel incelme için yapılabilir. Kadınlarda selülit için yapılabilir. Saç dökülmesi için yapılabilir.
1: Evde mi yapılıyor bu, yoksa illa sizin mi yapmanız lazım veya bir yerde mi yapılması lazım?
2: Tabii ki bir hekim tarafından, tıp fakültesi mezunu bir hekim tarafından ruhsatlı kliniklerde ve muayenehanelerde yapılması lazım.
1: Öyle mi? Yanlış yapılırsa kötü şeyler olabilir mi ki? Öyle o kadar aktif şeyler var mı hiç?
2: Yani aktif şeylerden ziyade sonuçta iğneyle yapılan işlemler.
1: Öyle mi?
2: Tabii. İğneyi kullanma yetkisi de sadece tıp hekimlerinde var.
1: Ya yani mezoterapi işte deyince ben böyle çamurları falan sürüp böyle böyle durup bekleyen falan, öyle değil mi? Nasıl
2: yok,
1: oluyor?
2: Öyle değil. Öyle değil. Gayet küçük iğnelerle, iğnelerimizin de boyutu var. Cildin altına, işte mezoder tabakasına katman katman işte ihtiyacı olan, kaybettiği vitamin, mineral neyse, bölgesel fazlalığı varsa zayıflamak için yağ eritici
1: zaten
2: iğneler.
1: Zaten o iğneyi siz derinin altına soktuğunuz zaman o deri kendini bir yenileme sürecine de giriyor değil mi? Yaralandığı için yani.
2: Tabii.

0: Yaralanıyor sonuçta.
1: Enflamasyon da başlıyor. Evet, doğru. Doğru, çok doğru. Oraya işte trombositleri çağırıp orada onarım da sağlıyor. Verdiğimiz ürünlerle birlikte, ihtiyacı olan ürünleri vererek işte o gelişimi, derinin kendini toplamasını arttırıyoruz.
0: Peki şimdi saçtan geldik, yüze doğru geldik. Başka neler var? Zayıflama şeyleri dediniz değil mi?
1: Bölgesel incelmede kullanıyoruz. Mesela yağ hücreleri vücudumuzda belli sayıda. İşte biz kilo alınca yağ hücresi sayısı artmıyor.
0: Ama hücre büyüyor.
1: Hücre büyüyor. Ve biz işte mezolipolitik dediğimiz, o mezolipoliz dediğimiz yöntemle onu katmanlara ayırıp bir scanner gibi vücudu tarayarak o eriticileri verip işte bölgesel incelme.
0: Mesela liposuction buna giriyor mu?
1: Liposuction cerrahiye
0: giriyor. Cerrahiye mi giriyor? Çünkü o imesin değil mi? Giriyor.
1: Evet, evet. Zaten mezoterapi, bizim derneğimizin doğuşu da bakanlıktan gelen, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği mezoterapi sertifikaları var. Bakanlık onaylı ve estetik kozmetik uygulama sertifikaları. Bu iki sertifikaya, Sağlık Bakanlığı onaylı bu iki sertifikaya sahip olan hekimler, tıp hekimleri bizim derneğimize üye oluyorlar. Şu anda medikal estetik sektöründeki en büyük derneğiz. 1500'e yakın üyemiz var.
0: Dövmede bir mezoterapi değil mi? Sizin anlattığınız tariften öyle anlıyorum ben. Mezo şeysine iğneleri sokup içine gene boya sokuyor. Değil mi?
1: Mezoterapi o dövme mezoterapi sayılmaz. Mezoterapi cildin daha üst katmanında şey.
0: Öyle mi?
1: Dövme daha üst katmanında kalıyor.
0: Mezoterapi
1: daha dövmeyi silmek mezoterapi.
0: Öyle mi?
1: Evet. Daha alt katmandan silmek.
0: Mezoterapi dövmeden daha mı aşağı giriyor iğneler?
1: Evet. Bir tık daha aşağıya giriyor.
0: Peki başka neler var? Vücudumuzu incelttik.
1: Mesela ağrı mezoterapisi var. Ağrıyan yerlere yine üstteki katmanlara uygulayarak ağrıyı geçiriyoruz. İşte migren tedavimiz var baş ağrılarında. Bunda toksin tedavisini uyguluyoruz. Yüzdeki doku kayıplarında hyaluronik asitlerle dolgu uygulamalarını yapıyoruz. Mesela kol sarkmalarında yaşlanma belirtileri, işte genital bölge estetiğinde. Çok enteresan. Şimdi göbek yağından alıp progenitör hücrelerle oluşturduğumuz işte otolog mikrograft dediğimiz bir yöntem var. Mesela çocuk isteyip de yumurtalık rezervi düşük olan işte kadınlarda o göbek yağından aldığımız kök hücreleri uygulayıp mezoterapi yöntemiyle yumurtaların kalitesini arttırabiliyoruz. Erkekler için de aynı şekilde geçerli.
0: Şimdi ben bu özellikle bıçakla yapılan estetikle karşı çok hani şey yaklaşıyorum, temkinli yaklaşıyorum. Çünkü onun daha çok bir psikolojik problem olduğunu düşünüyorum. Hani kendinden memnun değilsin, vücudunun bir parçasını değiştiriyorsun gibi geliyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz şeyde bu yok ama sanki bir geçiş değil mi? Aa, iğneyi sokturdum güzel olsun, sonra burnumu da kırdırayım falan diye.
1: Böyle ama bir bizdeki amaç sadece güzel olmak değil. Yani daha canlı, sağlıklı görünmek. Amacımız cildin kalitesini
0: arttırmak. O şeye gidenler hiçbir güzelleşim diye gitmiyor zaten. Hepsi daha canlı, daha sağlıklı olayım falan filan diye.
1: Güzelleşeyim diye gelenler var. Çoğu zaten öyle geliyor. Ama bunu hastayla beraber anlatıp ortak bir noktada buluşursanız o da ikna oluyor. Ve belli bir süre, mesela mezoterapi tek seferde yapılan veya medikal estetik işlemler tek seferde yapılıp işte dolgusu, toksini, mezoterapisi sonuç göreceğiniz işlemler değil. Seanslarla yapılan işlemler.
0: Ama hani bir kapı olmuyor mu o estet, yani bıçak altına yatmaya giden yolda açılım olmuyor mu sanki?
1: Hayır, öyle değil. Ama zaten ihtiyaç varsa, eğer işte aşırı vücudunuzda hoşunuza gitmeyen yer varsa, işte çok fazla sizin hayat kalitenizi etkileyen şeyler varsa, ameliyat da cerrahide bir yöntem gereklilik durumunda.
0: Gereklilik durumunda.
1: Çünkü psikolojinizi bozması bile cerrahi gerekliliği getiren bir yöntem.
0: Ama yani şimdi insan kendi vücudundan mutlu olmaması, o vücudunu değiştirmesi manasına gelmiyor bence. Kafasını değiştirmesi lazım gibi geliyor bana.
1: O kadar basit
0: değil. Mi o kadar?
1: O kadar basit değil. Yani kalkıp işte insanın hormonal bir bozukluğu varsa, kilo veremiyorsa,
0: tamam, onlar...
1: işte veya aşırı iri göğüsleri varsa, bu çok ciddi
0: ya
1: bir bela.
0: Ya ben ayağı çatallı diye ayak parmağı, küçük ayak parmağını aldıranı bile gördüm yani. Hani sizin dediğiniz kadar şey yürümüyor, o masum yürümüyor. O işe girmesi dövmede de bir tane yaptırıyorlar.
1: Özel bir grup.
0: Bir tane yaptırılıyor. Ondan sonra o bütün vücudu sarıyor. Şimdi bu estetikte de bir şeyi yaptırıyor, çok hoşuna gidiyor. Ondan sonra onun ucu gelmiyor. Biraz daha yaptırayım, biraz daha yaptırayım diye o yaratığa dönüşüyorlar sonunda. değil mi?
1: Yani yine böyle şey yapmak da hastalarımıza haksızlık oluyor da öyle yara-

0: benzeyemezsin. Herkes kendisinin iyisi olacak. Artık insanlarda bu algı da gelişmeye başladı. Bunu değiştiremediğimiz bir grup var. Ama onlara da mesela ben kendi adıma dışarıda işte aşırı bu yaratık, hani dediğiniz için söylüyorum, o şekilde dolaşan bir hastanın işte ben doktor ufağa gittim demesini istemem. Aynen, o yüzden öyle de öyle bir işlem yapmam. Ve meslektaşlarımın çoğu yapıyor. Yapmıyor. Arkadan gelen yetiştirdiğimiz...
1: Ama yapan birileri var herhalde ki onlar o hale geliyorlar.
0: Genelde bunlar merdiven altı yerlerde. İşte çünkü şimdi Sağlık Bakanlığımız denetimleri falan arttırdı ama bu güzellik salonlarında yapılan işlemlerde, ki güzellik salonları çok önemli ve işlevsel yerler ama kendi alanlarında kaldıkları sürece. İğneli hiçbir işlem güzellik salonunda yaptırılmamalı. Doktor dışında hiç kimse iğneli işlem yapmamalı. Ve hastayı da mesela çok ticari bir boyutu var. Türkiye'deki en büyük rant getiren kapılardan biri ve asla bitmeyecek bir sektör. Gıda ve estetik. Burada bitmez. Biz yani pandemi döneminde bile en çok iş yapılan
1: durumlardı. Kadınlar son paralarını veriyorlar buna, biliyorum ben yani.
0: Evet. Psikolojik olarak psikolojik da olarak desteği var. Bir de sadece kadına da değil, artık erkekler arasında da çok yaygınlaşmaya başladı. Çünkü herkes ömür uzadı, spor yapıyor, iyi besleniyor, sağlıklı bir bedene sahip ve sarkmış işte daha böyle eritemediği kiloları olan veya işte daha sağlıksız görünen bir yüz, işte dökülmüş bir saç istemiyor. Evet. Bu da son derece önemli.
1: Evet, ne diyorsunuz bu estetik konularda?
2: Şöyle diyorum. Özellikle teşekkür ederim. Çünkü hem cinslerimle ilgili konuşulan bir ortamda erkekleri de bu işin içine katmanız çok iyi oldu. Ben kendi hayatımda da her zaman düstur edindiğim şey kesinlikle dengedir. Sizde de şeyi görüyorum. Hani herkese her istediğini yapmamak gibi. Orta noktada
1: bu
2: buluşmak gibi.
1: Bu çok önemli
2: gibi.
1: Bir şey ama keşke öyle
2: olsa. Bu çok önemli. Kesinlikle doktor. Ama ben sizin dediğiniz o işte kendi şeklini kaybetmiş, gerçekten yüzüne çok fazla dokunulmuş insanları gerçekten dışarıda görüyorum. Hani bizler hepimiz yaratılmış. Hepimizin kendi güzelliği var ve kusursuz güzellik biz yaratılanlara özgü bir şey değil. Yani burada aslında hani insanın kendisinin ruhunun bedeniyle barışması, şimdi biz sonuçta yaş alan varlıklarız. Doğal olarak işte böyle sadece güzelliğimizle ortada olmamalıyız. O nedenle böyle şey, bu algının değişmesi gerekiyor. Ben insanın kendisini iyi hissetmesi için bir şeyler yapmasını çok önemsiyorum. Bu noktada ellerinize sağlık. Yani İnsanlar size gelip mutlu oluyorsa ve nasıl görünmek istiyorlarsa öyle görünebilirler. Hani kendi adıma ben bu işlemleri yaptıran biri değilim. Gördüğünüz gibi normal yurdumun bir akademisyeni olarak ama karşı da değilim.
0: Şöyle, şu algının oluşması lazım aslında. Artık herkes, yani yaşadığı toplumda, o söylediğinize katılıyorum, o dışarıdaki o grubu ayrı tutuyorum. Ama o da engelleyemezsiniz. Sonuçta hani insanların istekleri var.
2: Tabii.
0: Biz yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. Arkadan mesela eğitim veriyoruz. İşte yılda iki tane uluslararası kongre düzenliyoruz, fuarlar düzenliyoruz, çalıştaylar düzenliyoruz. Ve geri eski, arkadan gelen yeni meslektaşlarımıza da bunun hani hastanın isteğiyle olmaması gerektiğini, hastayı yani doğru yönlendirme gerektiğini.
1: Cerrahi müdahale için psikiyatrik onay lazım olması lazım değil mi mesela? Hele birçok konuda yani.
0: O kadar değil. Eğer uçuk istekleri varsa...
1: Uçuk değil de bir kere yaptı, bir daha yaptı, bir daha sonunda bir derler ki bir dur yani. Hani veyahut da uçuk şeylerde, yani bilmiyorum onun sınırı nedir ama eğer bir insan kendi vücudundan memnun değilse öncelikle bir ruhunla bir barışması lazım. Tamam.
0: Önce
1: çok acayip bir şey olabilir.
0: Olmaya diyorsun.
1: Burnundan nefes alamıyor olabilir. Acayip bir beze çıkmış olabilir. Tamam, bunlara bir şey demiyorum ama yani normal kendi vücuduyla memnun olmayan birisinin başlayacağı yer bence estetik değil gibi geliyor bana.
0: Bu da biraz haksızlık oluyor. Çok sert oluyor. Evet, evet. Yani öyle değil. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa o zaman kimse spor da yapmasın. Yani sürekli işte istediği gibi de beslensin.
1: Yo, sporu iyi ya hissettiği için yapıyor insanlar.
0: Tamam, yani estetiği oldu. de iyi hissettiği için yapıyor.
2: Aslında belki de estetikte Cemil Bey'in de üzerinde durduğu şey hani o aşırılık. Belki de o psikolojik onay biraz da ailede. Yani etrafınızdaki insanlar da o kişileri
0: yok,
2: hani
0: yok,
2: sen böyle iyisin.
0: Çok, çok kapsamlı ve derin yaptık. Bu olay o kadar derin değil.
2: Derin değil.
0: Sadece herkes nasıl işte spora gidip hani fit kalmak istiyorsa, sağlıklı yaşamak istiyorsa,
2: evet,
0: kalbini korumak istiyorsa, bu yapılan ufak tefek işlemlerle, bu bahsettiğim işlemler çok minimalize işlemler.
1: Ya sizin işlemleriniz hakikaten sorun değil
0: ama. Genel estetik için de

0: Öyle ama yani kocaman bir burun varsa ve
1: Tabii
0: işte
1: tabii.
0: toplumsal baskı dediğimiz şey de var ki bizim toplumumuzda çok da fazla.
1: Evet.
0: Eğer o psikolojisi bozulup işte motivasyonu düşecek, iş gücü kaybı, işte günlük yaşamda enerjisi düşecekse onu
2: Ama bir
0: yaptırabilir.
2: de
0: Tabii.
2: şöyle bir boyutu var. Ben doktor biliyorum mesela. Otoparka bakıyor ofisi. Gelen arabanın modeline göre tedavi öneriyor. Yani
0: Ama
2: o hallere geliyor iş.
0: yani o yanlış ama onu sınıflandırmak şey de o zaman şey de var. Yani o söylediğiniz gibi işte her şeyini mesela kaburgalı kemiklerini aldıran hasta da var.
2: Var yani.
0: Bunların hepsi veya söylediğiniz o ayak parmağını aldıran bunlar uç şeyler,
1: Örnekler.
0: örnekler. İstisnalar da kaideyi bozmaz. Yani estetik eğer doğru kullanılırsa hepimiz ihtiyacımız olacak ve kendi yaşımızın iyisi olmak isteyeceğiz. Yani spor yapan, sağlıklı olan bir bedende işte saçı olmayan
1: Tamam.
0: dişçiye gitmek gibi düşünün.
1: Evet.
0: Hani kötü bir ağız veya işte kötü bir cilt, kırışık bir cilt, sarkmış
2: Peki
0: bir cilt bunlar istenmiyor.
2: işin gerçekten böyle çözümü ne zaman gelir? Tıp ne zaman bulur bunu?
0: Bir hap bulacaklar, içeceğiz ve şey
2: Gençlik yaşlanma
0: olacağız.
2: duracak mı?
0: Yaşlanma duracak.
2: Ümitli misiniz
0: Öyle bir şey olmayacak
2: buna?
0: bence. Çok uzun zamanda işte insanlar böyle şimdi bu estetik işlemler kuaföre gitmek gibi oldu.
1: Evet.
0: Restorana gitmek gibi oldu. Ve günlük hayatımıza kadar iyiydi. Eskiden böyle çok ekonomik anlamda da sadece belli bir kesimin gideceği şeylerdi ama şimdi çok daha böyle ulaşılabilir seviyelere geldi. Sadece herkes işte kendi yaşının iyisini olacak. Onun ifadesini bozmayacak, yüzünü veya çehresini değiştirmeyecek, algısını değiştirmeyecek hekimlere gidecek.
2: Programı değiştirecek bir gelişme olmayacak mı? Genetikte bilmem ne bileyim ben. Bu yapay zeka belki der ki şunu yapın, bu mekanizma yavaşlasın, geri gelsin falan. Öyle bir şey beklemiyor musunuz?
0: Öyle bir şey bekleniyor. Mesela en son Bangkok'ta bir kongrede bir Japon profesör
2: Diş çıkarttılar galiba.
0: 10-15 yıl daha yaşadıktan sonra artık işte ömrün 100 küsur yıllara ulaşacağını. Yani şunu söyledi adam işte bir 10 yıl daha ölmeyin. Ondan sonra her şey
2: Yani
0: çok
2: sizin o
0: değişecek diye.
2: deri altına verdiğiniz şeyleri bir genetik mesajla deri altında da ürettirebilirsiniz. Çünkü zaten üretiliyormuş onlar.
0: Şu
2: Üretilmiyor
0: anda
2: artık.
0: oluyor ama. Yani şu anda mesela konuştuğumuz işte bu egzozom olarak giren progenitör hücre kökücü öncüleri var. Bunlar işte damardan verilmesiyle çalışmalar başladı. İşte hatta hayvanlar için hayvanların bu işte tüy dökme tedavilerinde kullanımına bile başlandı. Ve şu anda şey üzerine çalışılıyor. Egzozom dediğimiz şeyler taşıyıcı moleküller. Damardan mesela Alzheimer, işte demans, kanser gibi tedavi ilaçlarını yükleyecekler
2: Gidecek
0: ve
2: yerine.
0: alacaksınız gidip orayı evet tedavi edecek.
2: Evet.
0: Bunun üzerine çalışmalar var. Yani
2: Bunu ne zaman gelir bu?
0: teknoloji çok hızlı ilerliyor.
2: Ne zaman gelir?
0: Umarım en kısa zamanda.
2: Şimdi siz kitap yazmışsınız, değil mi?
1: Evet, aslında
2: Kitabı
1: bir
2: hemen gösterelim.
1: transkripsiyon.
2: Musavver Tarifi Hayvanat.
1: Resimli hayvan ansiklopedisi.
2: Hayvan
1: Evet.
2: ansiklopedisi. Bu arşivlerden mi buldunuz?
1: Ama bunu kütüphane arşivlerinden diyelim. Evet, çünkü
2: Devlet arşivlerinde.
1: aslında devlet arşivlerinde biz her konuyla ilgili bilgi bulabiliyoruz. Az önce de bahsettim. Hani biz sadece savaşlar, siyasi kararlar, devlet muadeleri bunlar değil. Biz kültürel konularla ilgili de bilgiler bulabiliyoruz. Ama bunların dışında da kütüphanelerde böyle o dönemlerde kaleme alınmış, o dönemlerde toplanmış. Benim mesela bundan önce Mustafa Reşit Paşa'nın siyasi evrakını ben transkripsiyon yapmıştım. Bunlar Osmanlıca belgeler. Hani onları günümüze kazandırmak, yani sonuçta biz arşivsel malzemeyi tarihe de birinci el kaynak oluyor o bizim için.
2: Peki şimdi bu kitabı ben okudum, hatmettim diyelim. Ne
1: Evet.
2: anlayacağım bundan?
1: Bu kitabı 1800'lerin sonlarında hayvanlara karşı nasıl bir algı vardı? Bunu
2: Ne
1: anlayacaksınız.
2: anlayacağım mesela bundan? Nasıl bir algı varmış?
1: Şöyle, biz Türk İslam medeniyetiyiz. Yani bizim kültürümüzde hayvanlar her zaman sevilmiş.
2: Kediler falan değil mi
1: Kediler
2: özellikle?
1: sevmiş, köpek, at, kuş. Yani kuşlarla ilgili o kadar çok şey yazılmış ki. Yani tasavvufta da bu var. Ve normalde Kur'an-ı Kerim'de de hayvanların bir canlı olarak görülmesi gerektiği, değil mi? Yani bir sürü şey var. İşte biz sizi yürüyen, sürünen varlıklar olarak, yani bir ümmet kavramı var hayvanlar içinde. Biz bu kitaba baktığımızda o dönemin hayvan tahayyülünü göreceğiz. Bir de Musavver.

0: Haber demek resimli demek. Ne oluyor? Bu dönemde teknolojik gelişmelerle beraber kitaplara biraz daha resimler ekleniyor. Oysa ki hani biz düşündüğümüzde İslamiyet'te hepimizin aklına gelen bir şey var. Resim yasağı. İşte biraz daha böyle...
1: Hayvanlara yok ama resim yasağı.
0: Evet, hayvanlara yok. Ama o dönemde Musaver Çocuk dergilerinde de bu hayvanlar olsun, farklı resimler olsun yer almaya başlıyor ve popüler yayınlar ortaya çıkıyor. Yani eğitimde de kullanılıyor bu yayınlar. O nedenle...
1: Peki mesela oradaki ne bileyim kategorizasyonda bilgide bir eksiklik, yanlışlık, fazlalık öyle bir
0: şimdi,
1: şey var mı?
0: Şöyle hani bu bir transkripsiyon çalışması. Bu benim yazdığım bir kitap değil. Ben bunu çevirisini.
1: Evet, çevirsin ya.
0: Ondan sonra bir sadeleştirilmesini anlaşılacak şekilde getirdim. Bu onu yazana ait. Yani orada evet bazı şeyler oluyor. Yani o dönemin algısıyla yazdığı şeyler var. Ama bu bize bir kapı açıyor. Ben her zaman bu çalışmalara öyle baktım. Size biraz önce bahsettiğim Mustafa Reşit Paşa'nın siyasi evrakı için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Mesela onda da şöyle bir şey vardı. Onu 2020'de yanlış hatırlamıyorsam 2020'de çıkarmıştım. Onda da şöyle bir şey var. O bir günlük gibi olacağı için biraz objektif olmayabiliyor. Hani bu eserlerin böyle şeylerle tetkik edilmesi gerekiyor.
1: Peki şimdi elinizde bütün arşiv var.
0: Evet.
1: Hangi konulara konsantre olmayı düşünüyorsunuz?
0: Şimdi ben insan çok yönlü bir varlık. Ve ben araştırma yaparken aslında her yaptığım araştırmanın kendime giden bir yol olduğunu gördüm. Yani biraz böyle derin bir cümle olabilir ama gerçekten mesela şimdi burada gördüğümüz Musaver Hayvanat Ansiklopedisi. Ama benim daha önce doktora da yaptığım arşive dayalı çalışmalar sadakat ve liyakat kavramlarının Tanzimat döneminde bulduğu karşılık üzerineydi. Mesela beni çok farklı bir yere sürükledi. Yüksek lisans tezim çok farklı bir şekilde
1: neydi
0: çıktı.
1: Mesela?
0: Yüksek lisans tezim şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya gittiği zaman acaba devlette yani hükümetler, finans, farklı bir şekilde kaynak sağlama. Çünkü biz bunları biliyoruz. Damat Ferit hükümetlerini biliyoruz. Ne kadar karşı çıktığını, neler yaptıklarını
1: Murat
0: biliyoruz.
1: Murat belge çıkarmıştı. İngilizlerden vize alıp Samsun'a
0: evet.
1: gitti falan.
0: Samsun'a diye. Gitti diye. Evet.
1: Evet.
0: Şimdi iradesi de daha sonra çıkıyor
1: Murat
0: zaten.
1: Bardakçı,
0: Murat Bardakçı. Ben anladım. İradesi de sonra çıkıyor zaten. Hani burada belgeler bize ne diyor? Hani ben bununla ilgili kitabı hazırlıyorum şu an. Yüksek lisans tezime gözden geçirilmiş haliyle bir kitap olarak çıkaracağım. Orada şöyle bir şey var. Hani bir gizli destekler hiçbir zaman yazıya dökülmez. O yüzden arşivde belgeleri olmaz. Ama siz onları böyle ince ince araştırırsanız paraların nereden nereye gittiğini, bir destek var mıydı yok muydu diye bakabilirsiniz. Biz o hükümetlerin hepsine tek bir hükümetmiş ve düşman hükümetlermiş gibi bakıyoruz. Oysa ki bunlar bağımsız olmayan hükümetler. İşgal altında bir devletten bahsediyoruz. Hani kendisine hayranlığımı ifade etmekte kelimeler bulamadığım Mustafa Kemal Atatürk için yani onu çok ayrı bir yere koyuyorum. Destek sağlayanlar olabilir. Yani biz her zaman soru işaretiyle bakmalıyız.
1: Ama bizim okulda öğrendiğimiz tarihte de yani bir eksiklik var değil mi? Şimdi
0: evet.
1: Atatürk'ü dediğimiz zaman işte kargaları kovalarken bir anda komutan oluyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'na da Almanlar girdiği için giriyoruz ve kaybediyoruz falan gibi böyle bir...
0: O cümle artık beni böyle gerçekten hani biz işte Almanlar kaybettiği için biz de kaybetmiş
1: evet.
0: sayıldık. Evet. Yani her zaman bir tarih anlatımı, tarih yazımı evet. var. Bu aşikar.
1: Peki bunun şimdi sizin bu arşivlerinize daha hakim olarak insanlar acaba bu kopukluğu giderebilir miyiz?
0: Bu kopukluğu giderebiliriz. Zaten ben çok kuvvetli, çok enerjik, çok okuyan bir neslin geldiğini düşünüyorum. Kendim de üniversitede ders veriyorum. Ve tarih ve toplumsal hafıza dersleri, şehir tarihi dersleri. Burada da öğrencilerden çok güzel sorular alıyorum. Bu nedenle hem o öğrencilerimiz, gençlerimiz, hem tarihe ilgi duyan herkes arşivlere gelip arşivlerde araştırma yapabilir. Bu kopukluğu giderebilir. Çok yönlü okumalar, çapraz okumalar yapılabilir.
1: Şu anda arşive isteyen girebiliyor mu bu online arşive?
0: Online arşive siz e-devletinizden normal girebilirsiniz. Ya da Devlet Arşivleri Başkanlığı yazıp katalog tarama bölümümüz var. Anahtar kelimelerle tarama yapabilirsiniz. Her yerden ulaşabilirsiniz. Hani yurt dışında bazen girişlerde sıkıntılar olabiliyor. Hani internet kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Ama normalde siz bunu yapabiliyorsunuz.
1: Yabancılara nasıl peki? Yabancılara da
0: yabancılar çok meraklı. Yabancılar bizim tarihimizi zaten zaten Osmanlı arşivi demek, kendisinden ayrılan ülkeleri de düşündüğümüz zaman Avrupa tarihi ondan bağımsız yazılamaz. Yani kesinlikle gelip Osmanlı arşivinde çalışmaları gerekiyor.
1: O geliyorlar. Kolombiya'da, Amerika'da filan Türk kürsüleri var. Yani Türk bizden daha var. Detaylı bizim tarihimizi araştırıyorlar
0: çok
1: değil mi?
0: Güzel Türkçe konuşuyorlar, çok güzel Osmanlıca okuyorlar. Yani böyle insan çok şaşırıyor. Biz çok hakimler, çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Bizim arşivimizde özellikle yaz dönemlerinde çok gelen araştırmacı oluyor. Normalde de geliniyor ama yaz dönemi herhalde biraz daha derslerin falan olmadığı dönemler. Ciddi araştırmalar yapıyorlar. Biz de kendilerine destek oluruz personel olarak. Ama biz Türk Arşivciler Derneği olarak da arşivlerle ilgili çalışmalar düzenliyoruz. Mesela biz hazine-i evrak. Osmanlı kendi literatüründe devlet arşivlerine kaydı hazine-i evrak olarak nitelendiriyor. Siz de geldiğinizde zaten sohbet etmiştik. Siz de o hazine-i evrak yazısını görmüştünüz. Bu evrağa çok kıymet veriyor. O nedenle biz her yıl Hazine-i Evrak'ın kuruluşunu kutluyoruz ve arşivcilikle ilgili bir bu mesleğin hak ettiği önemi kazanmasını istiyoruz. Okulların bilgi belge bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz var. Hani arşiv demek bir depo demek değildir.
1: Tıpla ilgili ne var arşivde?
0: Tıpla ilgili çok güzel bilgiler var. Mesela bu gittiğim bütün sempozyumlarda söylüyorum. İlaç terkipleri var. Hocalar var. Tabipler. Ondan sonra onların eserleriyle ilgili bilgiler. Yani birçok şey. Mesela ben şu an bu konuyla ilgili bir makale yazıyorum. Araştırdığım hocayı tabii şimdi söylemeyeyim. Makale konusu olduğu için direkt hekimi oradan buldum. Şifa ayetleri, padişahın sadrazama şifa dilekleri. Yani aslında çok kapsamlı tıpla ilgili araştırmalar yapılabilir. Tıp tarihiyle ilgili çalışanlar zaten Osmanlı arşivine sıkça geliyor. Birçok konu bulabiliriz Osmanlı arşivinde. Marifle ilgili çok güzel. Yani milli eğitimle ilgili o kadar çok konu var ki çalışılabilecek. Önemli olan sadece biz arşivlere
1: yemek tarifleri var.
0: Yemek tarifi de var. Evet. Yemek tarifleri var. İşte mesela şöyle diyor. Bir yemek tarifi. Hani bunu şu yazmış, bu yazmış, şu zamanda
1: niye
0: yapılmış.
1: Niye devlet kaydetmiş o yemek tarifini?
0: Devlet her yazıya kıymet vermiş. Yani onu biri yazmış ama Osmanlı'da her zaman küçücük yazılar atılmamış. Her zaman kıymetliymiş ve ona hatta yazıya Cemil Bey yazıya görsel bir şören gibi davranmışlar.
1: Daha güzel yazıyorlar yani değil mi?
0: Güzel yazıyorlar. Padişahlar bu konuda çokça eğitim almış. Kendileri de hattı hümayunları var. Çokça eğitim almışlar. Mesela ben bazen şey diye düşünüyorum. Resmin olmadığı bir yerde yazı da resimleştirilmiş. Yani ağaç şeklinde Osmanlı'nın görsel şiirlerinden bahsediliyor. Bunlarla ilgili makaleler var. Ebru yapılmış mesela. Bakıyorsunuz çizimler var, ebrular var. Yani bir sürü sanatın birçok alanını görebilirsiniz. Evet. Osmanlı arşivi kapıları herkese açık. Bizim Türk Arşivciler Derneğimizde bizi birçok sahada görebilirsiniz. Biz alanında gerçekten yetkin insanlarız. Çok kıymetli hocalarımız var. Ömrünü arşivde geçirmiş hocalarımız var. Bilgilerini paylaşmaya çok meraklı bu insanlar. Hani gidip böyle utanarak biz şimdi yazıyı okuyamıyoruz. Yanlarına gittiğimizde bunu anlıyorlar. Yani Türkiye'de belki de 10-15 kişinin okuduğu siyakat yazısını yani hiçbir ücret almadan evet. Arada vaktini değerlendirmek, ilminin sadakasını vermek için bizlere öğretmek isteyen bir sürü hocamız
1: sizin
0: var.
1: Sizin yazılarınız okunuyor mu doktorlar?
0: Doktorlar da evet.
1: Yani artık herhalde kalem de tutmuyorsunuz değil mi?
0: Dijital.
2: Evet. Ama maalesef o fakültesine girince hocalar hep konuşur gibi anlattığı için mecbur kalıyorsunuz. Başlarken herkesin yazısı inci gibi. Çünkü hep işte ortaokulun, lisenin en böyle başarılı birinci okul birincisi evet, öğrencileri. Ama üniversiteye gelince
1: çok hızlı not tutmaktan.
2: Ve bir süre sonra anlaşılıyor. Hatta evet. Şey esprisi var ya, eczacılık fakülteleri neden var? İşte doktor yazılarını rahat okuyalım diye.
1: Aynen öyle. Yani eczacı okuyabiliyor ancak evet. Onu. Şimdi ne yapalım cildimizi korumak için?
2: Öncelikle iyi bir yaşam tarzı. En önemli üç şeyden biri, şimdi longevity kapsamı da dünyada ve ülkemizde çok gelişiyor. Longevity uzun
1: ve... Longevity hayatı uzatmak demek.
2: Evet, uzun ve sağlıklı yaşam demek. Sağlıklı yaşalmak demek. Öncelikle uyku, iyi beslenme, sıvı alma, biraz da egzersiz. Bunlarla beraber ufak ufak dokunuşlar. İşte mezoterapi yöntemleriyle ciltteki işte nemi azaldıysa nemi yerine koyucu, işte leke varsa onu yok edici, sarkmaları azaltıcı, daha böyle canlı, parlak ve sağlıklı görünecek, yani içerisiyle dışarısının uyum içinde olmasını sağlayacak minik uygulamalar.
1: Peki vitaminler, mineraller, işte yok magnezyumdu, yok çinkoydu, oydu buydu falan.
2: Onları tahlillerimizi yaptırdıktan sonra zaten gelen hastalara işte şikayetine göre, durumuna göre mutlaka kan tahlillerimiz
1: tutuyoruz. Mesela çinkonun cildin parlaklığını etkilediği söyleniyor. Doğru mudur bu?
2: Eğer düşükse evet alıyorsunuz. Önce bakıyoruz hepsine. Yani bunlar da mesela fazla alındığında çok da masum şeyler değil.
1: Ama magnezyumu mesela herkes alsın diyorlar. Ne diyorsunuz?
2: O da doğru değil.
1: O da doğru değil mi?
2: O da doğru değil. Magnezyumun da 5 çeşidi var. Hangisi kişiye göre mesela neye ihtiyacınız var? İşte kas ağrınız mı var? Gece uykusuzluğunuz mu var? Enerjiye mi ihtiyacınız var? Onlara göre de değişiyor.
1: Güneş?
2: Güneş çok önemli. Biz şanslıyız. Bu arada cam arkasından aldığımız güneşten bahsetmiyoruz. Mutlaka ve çok enteresan bir şekilde hep toplumumuzun çoğunun D vitamini düşük. D vitaminini o yüzden oral olarak da almak zorundayız. Tabii
1: ama yetmiyor değil mi?
2: Sonunda yetmiyor. Güneşle de mümkün olduğunca işte vücudumuzun özellikle yüz, boyun,
1: hayır şimdi orada çelişki var. Lazım. Orada bir çelişki var. Güneş cilde zararlı mı? Yoksa giren serotonin, melatonin salgılayıp işte güneş girmeyen eve doktor girer filan. Yani o kadar korkutuyor, güneşe çıkıp korumayla çıkıyor insanlar. Bunun ne manası var?
2: Şöyle, saat işte ne bileyim 11 ile çok sıcak Temmuz Ağustos ayında 11 ile 3 arasında o güneşte durmayacaksınız. Hepsinin yani, bir ayarı var.
1: Zaten vücut öyle bir güneşte 10 dakika durursun. Daha fazla durulmaz ki. Durulur mu?
2: Yani işte durmayacaksınız. Durulur mu kişiye ya, göre? Yani
1: zorlarsan durulur.
2: O güneşte ama yatan ha? insanlar var o güneşte. Yani şeye göre işte saat 4'ten sonra güneşleneceğiz. Eksikse D vitaminimizi alacağız.
1: Korumaz krem süreceğiz mi mesela?
2: Süreceğiz. Net. Eğer ne? Böyle şeyde değilsek sürekli ama
1: ya korumayı sürdüğünde de vücudunu koruyorsun. Gözün açık kalıyor. Başka yerin şey oluyor. Yani gene bir hani tam oturmayan bir tarafı var o koruma kremlerinin.
2: Aslında
1: durma güneşte durmuyorsan veya şapka tak yani değil mi?
2: Ama öyle değil.
1: Değil mi öyle?
2: Yani mesela şehir yaşantısında bir kumsaldaki gibiyse mutlaka kremimizi sürüp çıkacağız. Ama şehir yaşantısında işte hanımefendi işe geliyor gidiyor. Eğer lekeyle ilgili bir sorun varsa veya cildinin yaşlanmasını istiyorsa, çünkü ultraviyole dediğimiz bir şey var. Mutlaka görünen kısımlarına, hatta günde artık bir kere iki kere de değil 3-4 kere ya bu güneş koruyucuyu sürmesi
1: lazım. Güneş koruyucu krem 20 yıldır var. Ondan önce ne yapıyordu insanlar?
2: Ondan önce güneş bu kadar ozon tabakasından dolayı şiddetli değildi.
1: Yok ya olur mu? O güneşin kuraklık olmuş, buzul olmuş, sıcak olmuş. Her zaman değişmiş bu iklim. Yani güneş daha sıcak da olmuş, daha sıcak da olmuş.
2: Şimdi bu iklim bilimcilerin yaptığı çalışmalar var ya ozon tabakası ile ilgili.
1: Ozon tabakası işi bitti zaten şu anda.
2: Tamam bitti zaten. O yüzden güneşi daha direkt alıyoruz. 20 yıl önce bu kadar değildi veya hayır, insanların bu kadar güneşlenme durumu
1: ozon
2: yok.
1: Tabakasındaki delik muhabbeti bitti. Yani o bitti. O eskiden 20 yıl önce deodorantların ozon deldiği falan söyleniyordu. Şimdi ozon tabakasındaki o delik yok şu anda her ne sebepleyse. O iş bitti. Şu anda küresel ısınma var diyorlar. O yani. O da ne kadar doğru bilmiyoruz ama.
2: Bence ozon tabakasıyla alakalı bir durum bu ya.
1: Ya bakın yani siz şeylere, ama süremizin sonuna geldik.
0: Öyle mi? Sadece şey, bu kremler de hocam, hani güneş koruyucuları da sağlıksız deniyor. Onların
2: ama
0: da özel cinsleri var mı?
2: Tabii ki var. Sağlıklı olanları evet. Seçeceksiniz.
0: Evet, kimyasal
2: i̇şte,
0: olmayanları.
2: Kimyasal olmayanları, hepsinin evet. Ayrı özelliği var. İşte burada hep araştırmak gerekiyor.
0: Evet.
2: Öyle yani, kafamıza göre
1: her bulduğumuzu da yüzümüze gözümüze sürmeyelim evet. Yani değil mi? Yani korusa da korumasa da
2: evet,
1: falan
2: evet,
1: birazcık.
2: Kesinlikle orası öyle.
1: Evet.
2: Orası öyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Verdiğiniz
0: ne demek?
1: Bilgiler için çok teşekkür sağ ediyoruz. Olun, evet sayın seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonu.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

çırağın sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: çekirdek enflasyon. Enflasyon ölçümünde genel endeksin içinden seçilerek oluşturulan özel endekslerin ortaya koyduğu enflasyona verilen genel ad. Türkiye'de I endeksi bu amaçla kullanılmaktadır.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Sadık Alışveriş'in adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar bir

0: Birine karışıyor.
1: Bortin Yenştrause. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
0: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de Ağparada.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler, yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'nin ilham veren kadınlarından biriyle birlikteyiz. Bu kez biraz daha tıp alanını, hayatımızda sağlıklı yaşamanın, sağlıklı yaşlanmanın yollarını konuşacağımız bir program olacak. Çünkü bugün konuğumuz radyasyon onkolojisi uzmanı, Türkiye Kanser Kontrol Önleme ve Araştırma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Berin Pehlivan. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi hocam, şimdi sizinle konuşacağımız tabii çok konu var ama bize biraz Berin Pehlivan kimdir? Eğitimi, iş hayatı anlatır mısınız?
1: Ben Samsun doğumluyum ve sonrasında lise bitinceye kadar hep Samsun'da kaldım. Sonrasında da Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanınca yaklaşık bir 11 yıl için Ankara'ya geldim. Tabii benim çalıştığım yıllar çok keyifli yıllardı. Benim öğrenci olduğum yıllar. Çünkü Hacettepe'nin kurucu hocalarından ders alma şansına sahip olduğumuz ve tıp eğitiminin Türkiye'de en üst noktada olduğu yıllardı açıkçası. Sonrasında üniversite son sınıftayken onkoloji eğitimi almak istediğim için, onkolog olmak istediğim için Boston Üniversitesi'ne gittim. Ve orada açıkçası onkolojiye tam anlamıyla karar verip radyasyon onkolojisine yönlendim. Çünkü ben hastalık problemleri yaşayan bir ailenin kızıyım. Aslına bakarsanız ilkokulda hep gazeteci olmak isterdim. Sonra uluslararası ilişkiler kanıma girdi. Ama üniversite sınavına girerken babam Hacettepe'de yattığı için ve orada bir çok ciddi kardiyoloji ameliyatı geçirdiği için ve birazcık da onun isteği olduğu için benim aklımda hiçbir şekilde tıp yokken ve tıp yazdım. Ve sonra Hacettepe'ye girdim. Sonrasında da ilk yıllarında annem kanserdi ve kanser hastası olduğu için bir iki yıl içerisinde olay çok hızlı ilerledi ve onu kaybettim. Ve aynı şekilde benim ailemde kanser çok fazlaydı. Teyzem, dayım, belki Çernobil'in etkisi, belki Karadeniz'den gelen bir ailenin olmasının sebebiyle. Ben hep onkolog olmak istiyordum ama Boston Üniversitesi'ndeki o iki aylık staj bu konuda kesin olarak ne istediğimi emin olmamı ve bu alana yönelmeme sebep oldu açıkçası. Sonrasında TUS'a girdim de Türkiye'de. Hemen ilk tercihim radyasyon onkolojisiydi ve Hacettepe Radyasyon Onkolojisi'nde devam ettim. Tabii bizim alanımız çok değişik, daha teknik, %50 teknik, %50 klinik bir bölüm ve o dönemde teknoloji, yani 2000'li yılların başından bahsediyoruz. O dönemde teknoloji daha çok yurt dışındaydı. Şimdi biz teknolojiyi en iyi şekilde uygulayan bir ülkeyiz aynı zamanda da. Ama o dönemi hatırlarsanız birazcık daha Amerika'nın ve Avrupa'nın arkasından geliyorduk ve benim Hacettepe'deki hocalarım da hep yurt dışında eğitim aldıkları için ve bölüme girdiğimde bir Fransız havası estiği için ben hem de aileme yakın olabilmek için ve Fransız ekolü radyoterapide çok önemli olduğu için Fransa'ya gitmeye karar verdim. Türkiye'de uzmanlığımı aldıktan sonra Hacettepe'de bir yıllığına gitmiştim aslında. Çünkü ben hep geri döneceğim ve bu ülkede hizmet edeceğim diyerek açıkçası yurt dışına ilk çıkışımda yaptım. Sonra kapıyı açtım. Orada Fransızca öğrendim. Tabii benim hayatımdaki ilk çılgınlıklardan birim Fransızca bilmeden Fransa'ya gitmek ve orada bir klinik çalışmada çalışmaya katılmak oldu.
0: Çok i̇lk zorlanmadınız yıl, mı?
1: Hayatım boyunca en çok zorlandığım şeylerden biri Fransızca öğrenmekti. Çünkü Fransızlar çok zorlar. Siz konuşuyorsunuz belki ama onlar sizin aksanınızı sorun ediyorlar. Yüzlerini buruşturuyorlar. Ben orada Avrupa Kanserci Diploma Programı'nı yaptığım için çok fazla sınavım vardı. Tez yazdım Fransızca yılın sonunda. Ama yılın sonunda çok iyi anlıyordum, yazıyordum ki Fransızca yazmak çok zordur. Konuşma konusunda birazcık sıkıntım olmasına rağmen Lozan Üniversitesi'ne geçtim. Orada bir Türk hocanın asistanlığını yaptım ve bir yıl daha klinik orada çalıştım. Sonra işte o dönemde Türkiye'ye döneyim mi, orada birazcık daha kalayım mı? Çünkü hem İsviçre'den hem de Fransa'dan teklifler vardı ama benim aklımda hep buraya dönmek ve belki aileden gelen durumun etkisiyle hep burada hizmet etmek vardı. Ve bana göre orada yeteri kadar iyi doktor vardı. Buraya

0: geri dönmek gerekiyordu. Burada bir şeyler yapmak gerekiyordu. Ama o dönemde gelecek proton terapidir, radyo terapi de sözüyle bittiği için bütün kongrelerde ben dönmeden bir proton terapi eğitimi de alayım dedim. O da hayatımın çok ilginç tecrübelerinden biri oldu. Çünkü ben İsviçre'nin CERN'den sonraki en büyük araştırma enstitüsüne gittim, Paul Scherrer. Enstitüde protonla ilgili bana birkaç tane proje verdiler ama Fransızca bildiğim için ve Fransa'daki proton merkezindeki hocaları tanıdığım için projem Fransa ile İsviçre arasında idi. İki merkezin tekniklerini karşılaştıracağım için ben 2,5 yıl boyunca hızlı trende Zürih yakınlarındaki Paul Scherrer Enstitüsü ile Paris arasında gittim geldim ve çok keyifli şeyler yaptım o dönemde. Sonra da döndüm ve Adana başkentte 1 yıl çalıştım. Bunun da altını çizmek istiyorum. Orada Hacettepe'den bir ekip vardı tabii ki. Onların yanına gitmek keyifli oldu ama döndüğünüz zaman bütün her şey sizin önünüze açılmıyor. Yani ben 4,5-5 yıl yurt dışında çalıştım. Çok iyi eğitim aldım. Farklılığım var. Türkiye'ye döndüğümde de bütün kapılar bana açılacak diye bir durum yok tabii ki. Ben Adana başkente gittim. Sonra da Akdeniz Üniversitesi ve 2015'ten beri İstanbul'dayım. Tabii aileden bu kadar çok yaşayınca ve yani ben sürekli şey söylemeye gereksinmiyorum. Masanın her iki tarafında da bulunuyorum. Hem hasta yakını olarak bulunuyorum, hem de doktor olarak ve kanser çok farklı bir hastalık. Bir kalp hastasına veya diyabet hastasına ilaçlarını vererek, en fazla yiyeceklerini düzenleyerek belki gönderebilirsiniz ama kanserin diğer hastalıklardan farklı olmasının sebebi aileyi çok fazla etkiliyor olması ve kişiyi bir süre için kendi rutininden, kendi hayatından alıkoyuyor olması. Şimdi bir insanı kendi alışkanlıklarından, işinden, çocuğundan, ailesinden alıkoyarken onlara sadece ben tedavi vereceğim, radyoterapi vereceğim, kemoterapi vereceğim, kişiyi iyileştireceğim ve sonra da normal hayata döndüreceğim diyemezsiniz. Yani bunu söylemek birazcık çılgınlık olur açıkçası. Kanseri çok yönlü düşünmeniz gerekiyor. Kişinin çocuğunu düşüneceksiniz, kardeşini düşüneceksiniz eğer hasta bir çocuksa. Çünkü onlar da ihmal ediliyorlar. Onların da başka travmaları oluyor. Diyeti, psikolojisi, egzersizi, bütün bu alışkanlıklarıyla, yaşama bakış açısıyla değerlendirdikten sonra kişiye bir tedavi planı vermeniz manalı olur. Yoksa biz tedavileri körlemesine veriyoruz. Cevap oluyor, alamıyor. Ondan sonra normal yaşama bir sürü travmayla dönüyor gibi ya da bir sürü tedavilere ait yan etkilerle dönüyor. Sonra da o bireylerden biz toplum olarak bir şeyler umuyoruz. Bu tabii ki ona birazcık mantıksız çılgınlık gibi geldiği için ben açıkçası kanseri her yönüyle düşünmeye ve hastaları gerçekten robotik bir sistem değildi. Bir birey olarak, bir insan olarak ele alıp onların her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik sistemler kurmaya bütün eforumu harcadım. 25 yıldır bu işi yapıyorum ve dediğim gibi yaptığım tek şeyin radyoterapiden ibaret olmasını istedim. O yüzden de kanserle ilgili her alana dokunup elimden geldiğince hakkını vererek hastalara hizmet etmeye çalışıyorum ve en azından da kanserin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu da anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kanser gerçekten sadece %5-10 oranında kalıtsal. Aslında %80-90 yaşam alışkanlıklarımızdan kaynaklanan bir hastalık ve bunun önlenebilir, önleyemediğimiz durumda da tedavi edilir bir hastalık olduğunu anlatabilmek için bir vakıf kurduk. Zaten son günlerdeki heyecanım da bu vakıftan geliyor.
1: Evet. Şimdi vakfı da biraz sonra daha detaylı konuşacağız hocam ama özellikle şimdi kanser son zamanlarda aslında grip kadar çok yoğun bir şekilde görmeye başladık. Biz neden bu kadar yoğun kanseri görüyoruz? Yani acaba önceden bu kadar çok insanlar farkında mı değildi? Yoksa daha mı arttı? Yoksa biz kendimizi mi çok kurcalamaya başladık? Ne dersiniz?
0: Şöyle bir miktar daha arttı. Ama aslında bizim algımızdaki o büyüklük kadar değil. Çünkü önceden hastalar kanser tanısı alıyorlardı ya da almadan vefat ediyorlardı. Biz niye öldüğünü bilmiyorduk. Şimdi etrafımızda kanser tanısı ve tedavisi almış insan ve yaşamına devam eden insan sayısı da çok fazla. Algımız arttı ve teşhis arttı. Çünkü çok daha iyi görüntüleme yöntemleri var. Bu konuda daha bilinçliyiz. Daha erken başvurabiliyoruz. Bu yüzden de sanki kanser oranı artmış, çok artmış gibi hissediyoruz ama aslında bizim hissettiğimiz ettiğimiz oranda bir artış yok. Sadece tanı ve teşhis konusunda çok daha iyi durumdayız geçmişe kıyasla.
1: Tedavi konusunda da çok ilerledik.

0: Artık kronik bir hastalık haline getirebildik. Tedavi edemediğimiz kanser sayısı çok sınırlı artık. Özellikle erken evrede gelen bir kanserde kür sağlama olasılığımız çok arttı. İlerleyen evrelerde karşımıza geldiğinde de kanser hastası gerçekten ömrünü en azından uzatabiliyoruz ve çok daha konforlu bir yaşam sunuyoruz. Çünkü ben asistanlığımı 2001 yılında başlarken bizim için sadece tedavi etmek önemliydi. Çünkü bir kanser hastası nasıl olsa ölecek, tedavi edelim, olabildiğince uzun yaşasın diye bakıyorduk. Ama artık hayat kaliteleri de en az tedavi edilmeleri kadar önemli. O yüzden de biz hastamızı tedavi ederken onun hayat kalitesini bozmayacak tedaviler vermeye de çalışıyoruz. Bizim asıl amaçlarımızdan biri de bu haline geldi.
1: Şimdi en çok görülen kanser ne oldu hocam?
0: En sık görülen kanser meme, sonra akciğer, prostat, kadın ve erkekte değişiyor. Türkiye'de tiroid kanseri çok fazla. Dünyada bu kadar değil ama Türkiye'de 4. sırada. Ve artık bağırsak ve mide kanserleri de çok sık görülüyor. Ve bu kanserler, yani bağırsak ve mide kanserleri özellikle genç erişkinlerde çok fazla görülmeye başladı. Bunun en büyük sebebi muhtemelen beslenme alışkanlıklarımız, egzersiz yaşam, egzersiz olmadan sürdürdüğümüz yaşam gibi faktörler.
1: Ama bir yandan da hayat da uzuyor. Yani evet. Eskiden işte 70'li yaşlar belki daha yaşlı gibi görünürken şimdi genç, hatta orta yaşlı görünüyor. 90'lar, 100'ler çok rahat erişilebilir yaşlar gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında o emeklilik çağı uzuyor. Yani o kısımda daha sağlıklı yaşlanmak çok önemli arz etmeye başladı.
0: Evet, ömür gerçekten uzadı. 60'lı yaşlarında hasta gördüğümüzü yaşlı olarak kabul edip ona göre yaklaşıyorduk ama şimdi 80-90 yaşlarında çok sayıda hastamız var gerçekten. Ömür uzadıkça da kanser görülme olasılığı artıyor. Özellikle meme, prostat gibi kanserler. Ve sağlıklı yaşam hiç olmadığı kadar çok önemli hale geldi aslında. Bu konudaki bilinç de arttı. Ama değişmeyen şey ve bunun da ben mücadelesini veriyorum. Vakfı kurmaktaki amaçlarımdan biri de bu. Sanki genel geçer, herkese uyan tavsiyelerle sağlıklı yaşamak, hasta olmamak, iyi yaşlanmak mümkünmüş gibi görünüyor. Ama biraz kişinin kendisine inisiyatif alması gerekiyor. Kendi doğasına uygun, daha kapsamlı, daha bilinçli ve kendine özel bir yaklaşımla aslında hasta olmamak mümkün. Kanserde sadece %5-10 kalıtsal olma olasılığı. Aslında pek çok kronik hastalıkta bu şekilde. Kardiyak, yani kalp hastalıklarında, şeker hastalığı, yüksek tansiyonda. Bu hastalıklar bizim yaşam biçimimizi de birlikte ortaya çıkıyor aslında. Yatkınlığımız olsa bile, biz şimdi yaşam genetiği testleri yapıyoruz, onlar da görüyoruz. Kişinin yatkınlığı olsa bile bu onun hasta olacağı anlamına gelmiyor. Ama kendi doğasına, kendi özelinde uygun yaşam biçimini benimsediğinde, yapması ve yapmaması gerekenleri çok iyi bildiğinde sağlıklı yaşamak, en azından hastalıkları çok ilerleyen yaşlara bertaraf etmek mümkün olabiliyor. Bu aslında mucize değil. Günümüz biliminin bize sağlayabildiği bir şey. Sadece bizim bilimden yararlanmayı istememiz gerekiyor.
1: Kişiye özel nasıl bir yaklaşımda bulunabiliyorsunuz hocam?
0: Şöyle, biz tabii bunu en profesyonel şekilde genetik testlerle yapıyoruz. Yaşam genetiği testleri yapıyoruz ve oradan sizin ne yemeniz, ne yememeniz gerektiği, kimyasallarla olan ilişkiniz, hangi sporu ne kadar süreyle, ne zaman yapmanız gerektiği. Çünkü birçok insan kalp krizi geçiriyor fazla spordan sonra, aşıya ve başka şeylere bağlayabiliyorlar. Oysa sporu da uygun şekilde yapmadığımızda vücudumuz zarar görüyor. Kasları ya da kalbi, damar sistemi uygun olmayan birinin ağır sporlar yapması, uzun süre sporlar yapması, kalbi çok hızlandırması, bunlar hiç uygun değil aslında. Çoğumuzun sabah saatlerinde kortizolümüz düşmeden spor yaptığını biliyoruz. Gün içerisinde yapmak sonrasında zor olduğu için. Ama kortizol düşmeden yaptığımız sabah sporu çok da ağır bir şekilde yaparsak bunu bize zarar verebiliyor aslında. Kalbimize, vücudumuza çok fazla yüklenmiş olabiliyoruz. Bütün bunları biz genetik testlerle ortaya çıkartabiliyoruz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Şu an genetik testler pahalı. Bunun için bir organizasyon gerekiyor ve buradaki kritik noktalardan biri şu: genetik testleri yapıp da karşınızda bir doktorun, bir diyetisyenin, bir tek bir kişinin geçip o genetik testin sonucunu size aktarması da çok manalı, mantıklı bir şey değil. Çünkü artık o kadar çok bilgi var ki o bilgiyi tek bir kişinin size aktarması, bilmesi, bu konuda kompeten olması mümkün değil. O yüzden bu bir ekip işi.

0: psikolog, fizyoterapist, aile hekimi ve genetik doktorundan oluşan bir ekiple yapıyorum. Tabii en profesyonel şekilde bu ama bunu sağlayamadık. Aslında algımızı kendimize döndürdüğümüzde de biz pek çok şeyi bulabiliyoruz. Bize iyi gelmeyen bir şeyi ısrarla bir doktor, diyetisyen, herhangi bir sağlık personeli bize tavsiye etti diye kullanmamızın çok manası yok. Yemek yedikten sonra karnımız şişiyorsa bir dönüp bakmak lazım. Her gün bir şey deneyerek ne acaba benim karnımı şişirdi diye bir üstünde düşünmek gerekiyor. Şimdi testleri yaptıkça bu görüyorum ve biz de hayrete düşüyoruz. Biz de kendi tecrübemizi ediniyoruz. Mesela ben hastalarımı uyuyamıyorsanız melatonin onun derdim. Ama melatonini metabolize edemeyen, vücutta parçalayıp artık maddelerini vücuduna atamayan insan grubu var. Ve bunlar sabah kalktıklarında çok depresif oluyorlar, yorgun kalkıyorlar. Şimdi daha iyi uyumak için aldığınız bir melatonin bile sabah sizi depresif ve yorgun uyandırıyorsa bunu almamanız gerekiyor. Ama ısrarla televizyona çıkan ya da konvansiyonel sosyal medyada konuşan biri bunu söyledi diye ısrarla melatonin almaya çalışmak, ısrarla maydanoz yemeye çalışmak, detoks suları, mesela maydanoz, yeşil elma, bunların hepsi bana zarar veriyor benim genetik testimde. Ozon yapmaması gereken, intermittent fasting yapmaması gereken çok ciddi bir hasta danışan grubu var, insan grubu var. Dediğim gibi testlere gücümüz yetiyorsa, maddi manevi gücümüz tamam ama yapamıyorsak da gerçekten algımızı kendimize döndürdüğümüzde biz aslında bize neyin iyi gelip gelmediğini çözebiliyoruz. Sadece bu konuda birazcık inisiyatif almak, sorumluluk almak gerekiyor. Çünkü eczaneden aldığınız bir SAM dozu veya multivitamini kullanmak çok kolay bir iş. Bunu söylediğimiz zaman da hemen karşılık görüyor insanlar. Hemen alıyorlar, kullanmaya kalkıyorlar. Ama kendi vücudunu dinle ya da testinde şu çıktı, bunu yap, şunu yapma dediğinde o kadar çok kendi hayatları için elini taşın altına koymak istemiyorlar. Orada birazcık zorlanıyoruz ama giderek bence insanlar daha bilinçleniyorlar ve daha anlattığım şeyler daha fazla kabul görmeye başladı gibi hissediyorum.
1: Aslında hocam kendimize iyi bakmak ya da sağlıklı yaşamak konusunda bence çok bilinçsiziz. Yani çok fazla mesela sosyal medyadan gördüğümüz şeyleri yapmak sanki kendimize iyi bakmak gibi geliyor. Az önce söylediğiniz gibi yani spor yapmak kendimize çok iyi bakmamızmış gibi ya da işte ne bileyim sabahleyin kalktığımızda limonlu su içmek, işte sirkeli sular içmek ya da işte sadece sebze yemek ya da proteinle beslenmek. Bunların aslında belki sağlığımıza katkısı var ama dediğiniz gibi o kendimizin farkına varmak herhalde daha farklı bir şey.
0: Evet, onun için biraz
1: sosyal medya biraz bizi zehirliyor gibi hocam, ne dersiniz?
0: Sosyal medyayı istediğiniz gibi kullanma hakkımız var ama yani hani orada birazcık bilime ve akla önem vermek gerekiyor. Biz kolay olanı tercih ediyoruz, problem o. Birinin tavsiyesini dinleyip onu denemek ve ondan biraz plasebo etkisiyle biraz da gerçekten fayda görerek yaşamınıza devam etmek çok kolay bir iş ama kendi hayatın hakkında sorumluluk al, inisiyatif al dediğimizde bu konuda birazcık zorlanıyoruz. Ama giderek de bu konuda bilinç artıyor. Eskisi gibi de değiliz. Sağlık okuryazarlığı halen Türkiye'de çok iyi bir durumda değil. Halen çıkan yasalara rağmen kontrolün çok olduğunu düşünmüyorum. Bence Türk Tabipler Birliği de bu konuda elini taşın altına koymuyor. Halen çok fazla dezenformasyon var. Ama biraz mantıklı düşündüğümüzde, biraz kafa yorduğumuzda pek çok şeyin aslında çok da saçma sapan olabileceğini ya da ona uymayacağını, yani toplumun %60'ına uyan bir şey bir gerçekmiş, doğruymuş gibi bize empoze ediliyor ama geri kalan %40 zarar görüyor. Biz zeytinyağından bile zarar gören bir grup var yani. Şimdi Akdeniz diyeti diyoruz, zeytinyağı en sağlıklı yağ diyoruz ama bu herkese uyacak diye bir şey yok. Zerdeçal kanserden korumuyor herkesi. Benim karaciğerdeki detoks mekanizmam daha da yavaşlatıyor. Zaten yavaş çalışıyormuş. İntermittent fasting fırtınası çıkıyor. Bir gün iyot fırtınası, bir gün magnezyum. Yani magnezyum çılgınlığı var şu an. Biyokimyasal testlere bakmadan herkes magnezyum kullanıyor. Ve bunun için yani magnezyumu gereksiz kullandığı için kandaki düzeyi belki yükseldiği için kabus görenler bile var. Ama böyle bir moda var. Bunu kullanmak, eczaneden parasını verip bunu almak ve her gün magnezyum içmek, her gün C vitamini içmek ya da multivitamin içmek çok hayat kurtarıcıymış gibi geliyor insanlara ama gerçekten çok zarar veriyor.

0: Var. Bir de benim tolere etmekte zorlandığım bir şey, aslında birbirimize bilinçli olarak çok zarar veriyoruz. Bana bu iyi geldi, sen de kullan.
1: Evet.
0: Yani bu gerçekten aklı mantığa da uygun değil. Ve istemeden aslında günah giriyoruz. Yani lütfen, yani bu da kul hakkıdır. Lütfen size iyi gelen bir şeyin başkasına iyi gelme ihtimalinin %50 olduğunu, en azından daha fazla olmadığını, %50 zarar verme ihtimalimizin de olduğunu düşünerek birbirimize bir şey tavsiye etmekten vazgeçmemiz lazım. Bu 21. yüzyıl bilim ve aklına artık uymuyor gerçekten.
1: Hocam, bu konuda belki de en önemli örneklerden birisi zayıflama iğneleri. Yani bir çılgınlık gibi yayılıyor ama kime ne kadar yararlı, ne kadar zararlı, bunu bilmiyoruz.
0: Kullanmaması gereken bir durum var. Şöyle, onlara yaklaşım benim şu aslında bakarsanız. Fazla kilonun da getirdiği problemler var. Kilo vermeye yardımcı olacaksa tamam, ama sonrasında hayat tarzı değişikliğimiz olmazsa, hayatı bakış açımızı değiştirmezsek, yaşam tarzımızı değiştirmezsek, sonra çok daha hızlı bir şekilde ve daha fazla kilo alınıyor. O yüzden de o noktada gerçekten işin profesyonelleriyle çalışıp, bir diyetisyenle, psikologla, bir doktorla çalışıp iğneleri gerek illa kullanacaksak kontrollü bir şekilde, tabii ön kontrollerimizi yapıp bir check-up'ı yaptırıp pankreası, türeyde mutlaka bakıp ondan sonra kullanmayı düşünebiliriz, ama sonrasında eğer hayat değişikliği yapmazsak, tarzımızı değiştirmezsek, yine aynı şekilde yemeye, aynı şekilde hareketsiz yaşama, sigaraya, alkole devam edersek zaten o iğnelere verdiğimiz parayla kalıyoruz.
1: Hocam, şimdi tabii az önce çok önemli bir şey söylediniz. İnsanız, hepimiz hasta olabiliriz. Ama hasta yakın olmak da aslında çok zor bir durum.
0: Çok daha zor.
1: Bunun psikolojisine ve hani sizin başınıza gelmeyen bir durum ve bunun psikolojisini kaldırmak, belki sevdiğinizi kaybetmek ya da sevdiğinizi iyileştirmeye çabalamak da çok zor bir psikoloji. Bunun için Türkiye'deki tabloyu nasıl görüyorsunuz?
0: Bizde özellikle anne babaya karşı çok büyük bir koruyuculuk var. Kanser tanısı aldıklarında aile hastadan daha fazla sorumluluk yükleniyor. Aileden gizlemeye çalışıyorlar, kişiden gizlemeye çalışıyorlar, yanlış yönlendiriyorlar, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışıyorlar. Bütün bunlar açıkçası hem hasta yakınlarına hem de hastanın kendisine zarar veriyor. Aslında bu bir hastalık, tedavi edilebilecek bir hastalık. Geldiği gibi de gitme durumu söz konusu. O yüzden de bizim kanser tanısı olan bir hastamız olduğunda ya da başka ciddi bir hastalık, aslında bunu çok net bir şekilde o kişiyle, hastanın kendisiyle paylaşıp bir organizasyon yapıp, çünkü dediğim gibi kanser tedavisi kişiyi bir süre için yaşamdan alıkoyuyor. O yüzden de bir organizasyon gerektiriyor. Kişinin hayatını bir süre için tekrar bir planlamak lazım. Bütün bu planları yapıp sonrasında kişiyi kendi hayatına bırakıvermek aslında çok daha mantıklı, ama biz böyle koruyoruz, gizliyoruz, gereğinden fazla sorumluluk almaya çalışıyoruz. Ondan sonra birazcık yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz açıkçası. Hem aldığımız yükle kalıp sonrasında kendimiz de hasta oluyoruz, hem de kendi hastamızı belki mağdur ediyoruz. Bu konuda da profesyonellerden yardım almak lazım. Hastanın kendisi kadar hasta yakınlarında hem nasıl yaklaşacaklarını öğrenmeleri için, hem de kendi ruh durumlarını stabil tutabilmeleri için mutlaka profesyonel destek almalarını öneriyorum. Ben kendi başıma hallederim anlayışı aslında bize daha çok zarar veriyor. Tanı aldığımızda da zaten ne zaman ben destek alsanız, aslında psikolojik destek alsanız diye önersem, %50-%60 belki daha fazla geri çeviriyor. Biz kendi başımıza hallederiz diyorlar. Hastalarda, hasta yakınlarında. Ama ben artık 25 yıllık tecrübe sonrasında şöyle bir şey geliştirdim. Tedavi bittiğinde, tamam bitti, şimdi normal hayata döneceksiniz olabildiğince, size ne hasta etti, bu konuda hiç kafa yordunuz mu diye soruyorum. Öyle olduğunda bir düşünüyorlar şapkalarını önlerine koyup ve genelde stres ve kaygı bozukluğu altından çıkıyor. O zaman da psikolog ve psikiyatrist desteğini kendileri talep ediyorlar. Siz tavsiye ettiğinizde geri çevriliyorsunuz ama onları düşünmeye sevk ettiğinizde gerçekten bu konuda daha büyük bir farkındalık oluşuyor. Çünkü belki bizim sistemimizin de tıp

0: ön plana çıkması bizim sağlığa bakış açımızı, planlamamızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü hasta olmamak mümkün. Sadece bunun için farkındalığı olan, bu konuda bilgisi olan bireyler yetiştirmek lazım. Belki okullardan başlayarak, belki değil okullardan başlayarak, küçük yaştan itibaren sağlık bilincinin oluşturulması gerekiyor ki biz ancak bir 20-30 yıl sonra bunun karşılığını görmeye başlayalım. Çünkü şu an hasta olmamak için yapılacakları anlattığımızda toplumun bir kısmı zaten buna karşı koyacaktır. Çünkü bu da bir eğitim ve vizyon gerektiriyor. Sağlığa, koruyucu sağlığa para harcamak da, kafa yormak da gerçekten vizyon gerektiren bir şey. Ama biz bu alışkanlığı çocukluk yıllarından itibaren zaten aşılarsak, öğretirsek herhalde dediğim gibi 20-30 yıl sonra da olsa çok daha sağlıklı bireyler yetiştirmemiz mümkün. Çok kapsamlı düşünülmesi gerekiyor. Yani park bahçelerin, yürüyüş alanlarının olmayışı bile bir şehir bölge planlamasında, yeşil alanın olmayışı, hava kirliliği, yürüyüş ya da koşu için alanların yaratılmaması bile bizim sağlığımızı çok fazla etkiliyor aslında. O yüzden de bu sağlık çok özel bir şey. İnsanların sahip olduğu en kutsal şey belki. Ona biraz daha geniş açıdan bakmak lazım. Biraz daha iyi anlatmak lazım. Ve bu konuda da doktorlara da bence çok fazla iş düşüyor. Herkesin elini, taşını altına elini koyması gerekiyor. Ben önüme gelen hastayı tedavi ederim. Tedavisini verir gönderirim. Öncesine sonrasına karışmam demek bence bizim tıp nosyonumuza uymuyor. Bizim atalarımıza, hocalarımızdan gördüğümüz doktorluk anlayışına çok uymuyor diye düşünüyorum.
1: Hocam aslında çok güzel bir yere getirdiniz. Yani şimdi bana kızacak olanlar olabilir sizin meslektaşlarınızdan ama maalesef son dönemlerde şöyle şeylerle çok rastlaşıyoruz ve haberci olarak da çok duyuyoruz bunları. İnsanlar eskiden doktorları daha fazla severlerdi. Ama doktorların hastalara ya da hasta yakınlarına yaklaşımı böyle daha hani sistematik bir tavır olduğu için böyle bir hani eskiden hani teyzem amcam diye bir sevip anlatmalarındansa şimdi böyle bir ben istediğim zaman açıklama yaparım, istemediğim zaman konuşmam gibi yaklaşımları aslında biraz hastayı ve hasta yakınlarını doktorlardan soğutmaya başladı. Ne dersiniz?
0: Şöyle
1: yani biraz hasta psikolojisini doktorlar da uzaklaşmaya başladı hasta psikolojisinden gibi görünüyor.
0: Biraz korumacı yaklaşacağım kendi meslektaşlarıma ve kendime belki ama şöyle bir durum söz konusu. Ben çok sık söylüyorum son dönemde karşılaştığım şeylerden dolayı. Asistanken yani daha gençken Hacettepe'de çalışırken çok daha fazla saygı görüyordum o nesil. Ya da ben küçükken doktora nasıl götürüldüğümü hatırlıyorum. Temiz kıyafetlerle mutlaka bir banyo yaptırılıp doktorun karşısında çok daha saygılı bir şekilde o saygı ve sevgi karşılıklıdır aslına bakarsanız. Biz tek bir tarafa bu sorumluluğu yükleyemeyiz. Şimdi bakıyorsunuz onların da bize, halkın da bize tepkisi çok saygısız ve tamam hasta psikolojisinden anlamak gerekiyor gerçekten ama saygı ve sevgi gerçekten karşılıklı ve karşıdan onu almadığınız bir hastayla elektriğini tutturamadığınız bir hastaya çok da fazla şey veremiyorsunuz belki. Birazcık bizim mesleğimiz, bizim meslekteki o çürük elmalardan dolayı da belki birazcık aşağıya çekildi. Biraz politikalardan belki, biraz dünyanın değişmesinden ya da daha kolay erişebiliyor olmaktan kaynaklanan bir durumda olabilir. Doktora olan tavrın değişmesi. Ama bu sadece bizden kaynaklanan bir sorun değil. Aksine yeni nesil bizim büyüklerimize göre, hocalarımıza göre, meslek büyüklerimize göre çok daha hastaya yakın aslında. Çok daha daha fazla açıklama yapıyorlar. Daha cana yakın davrandıklarını gözlemliyorum. Kendi jenerasyonumun ve benden sonrakilerin. Ama karşılığında da bir saygısızlık gördüğünüzde biraz da şunun etkisi var açıkçası. Şimdi hiçbir meslek grubu doktorlar kadar eleştirilmiyor ve doktorlar kadar el üstüne konulmuyor. O yüzden de biz böyle sürekli olarak belki çok duygusal da insanlarız. Çünkü zaten duygusal olmasanız varınızı yoğunuzu ortaya koyarak bu işi yapmazsınız. Yani ben kendi yakınlarıma, kendi anneme babama hastalıkları döneminde bile harcamadığım, göstermediğim vakti, ilgiyi şu an kendi hastalarıma

0: göstermeye çalışıyorum. Tabii ki hatalarım var, tabii ki eksik yönlerim vardır ya da ben de insanım, bazen benim de bir kapatmam gerektiği zamanlar oluyor ama yine de şimdi bu kadar çok özveriyle çalıştığınızda karşı taraftan birazcık beklentiniz de artıyor. O beklenti sevgi saygı görmek oluyor. Şimdi kendi ailenize göstermediğiniz özveriyi gösterdiğiniz bir hasta ilk başta sizi bir yukarıya doğru taşıyor. Sonra siz bir yerde bir şey, onun istediği bir şey yapamıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde sizi geri çekiyor. Şimdi buradaki durumda stabil kalmak da, ruh durumunuzu korumak da çok kolay olmuyor. Yurt dışında böyle değil. Yurt dışında doktorlar bu kadar sevilmiyor da, bu kadar el üstünde tutulmuyor, bu kadar yerin dibine de sokulmuyor, şiddet de uygulanmıyor. Bizde böyle her şeyi çok dip ve pik şeklinde. Biraz onun etkisi var diye düşünüyorum ama ben yeni jenerasyonun aslında insanlara çok daha yakın olduğunu, daha çok açıklama yaptıkları da bilgileri ölçüsünde görüyorum. Sadece çok yoğun çalışan meslektaşlarım var, özellikle devlet hastanelerinde. Ama bu hani sevgi ve saygı gerçekten karşılıklıdır. Sadece bence eleştirilecek şey, bize gösterilen sevginin de eleştirinin de çok böyle dengede olmadığı. Yani işimizi yapıyoruz diye bakmalılar, çekip gitmeliler, bizi belki o kadar yüceltmemeliler. Yüceltiyorlarsa da böyle bir anda ufacık bir hatamızda, çünkü biz de insanız. Ne kadar elimizden geleni yapıyor olursak olalım, biz de hata yapıyoruz. O durumda da bizim de hata yapabilme payımız olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Ve bizi de o kadar çok aşağı çekmemeleri gerekiyor belki.
1: Evet, tabii ne olursa olsun bu arada her şekilde şiddete karşı olduğumuzu da buradan söylemiş olalım. Şimdi hocam, tabii sizin mesleğinizde kadınların da daha çoğaldığını görüyoruz değil mi?
0: Evet. Şöyle aslında kadın, mesela ben Fransa'ya gittiğimde 2004 yılında çok şaşırmıştım. Çünkü göçmen bürosuna gittim mesela ilk muayeneye, işte oradan oturum izni alabilmek için. Türkiye'de senin gibi başka kadın doktorlar var mı diye sordular. Ondan sonra hastanelere gittim. Benim bölüm başkanım da kadındı. Çok sayıda kadın hoca vardı. Öğrenciyken öyle. Hacettepe'de uzmanlık yaparken aynı şekilde. Fransa'ya gittiğimde kadınların çok daha az olduğunu gördüm. O benim için çok şaşırtıcıydı. Sonra o göçmen bürosundaki doktorun bana niye böyle sorduğunu anladım. Çünkü onlarda çok az kadın doktor var. O yüzden de bizim ülkemizin bu konuda daha da geride olduğunu düşünüyor. Bizde meslek, özellikle onkolojide kadın meslektaşlarımız sayısı giderek de artıyor. Bu birazcık fırsat eşitliğinden kaynaklanıyor bizim dönemimizde. Biraz da kadınların okuma ihtiyacını daha fazla duymasından kaynaklanıyor. Kendini kurtarmaları ve toplumda saygınlık duyulan bir mesleğe sahip olmanın önemini çok daha fazla hissetmelerinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de belki o sizin de yola çıktığınız konudan, o iyileştirme hissiyatı daha fazla olduğundan,
0: evet,
1: belki hocam.
0: Evet, belki. Çünkü bu gerçekten de çok fazla özveride bulunması gereken bir meslek. Bunu bir meslek olarak değil, bir hayat tarzı, biçimi olarak görmek gerekiyor. Çünkü 7-24 çalışıyoruz. Yani akşam gittiğimde de ben her fırsatta oturup bir şeyler okumaya çalışıyorum. Çünkü sürekli bir şeyler değişiyor. Okumazsanız geride kalıyorsunuz. Her şeye hakim olamıyorsunuz. Özgüveniniz gidiyor. Ve okudukça da tabii ki aslında ne kadar az şey bildiğinizi öğreniyorsunuz. Ne kadar hataya açık olduğunuzu öğreniyorsunuz. Bence insanların da bu noktada birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Yani gerçekten tıp ve bilim çok genişliyor, gelişiyor, değişiyor ama bildiklerimiz halen bilmediklerimizin yanında çok az. Ve hepimiz insanız, hataya da çok açığız. O yüzden de birazcık egomuzu eğitmemiz gerekiyor. Egonun vahşiliğiyle başa çıkmayı öğrenmek gerekiyor galiba bu noktada.
1: Peki hocam, başarısız olduğunuz zamanlar oldu mu? Sizin için başarısızlık nedir? Böyle çok büyük bir başarısızlık yaşadım ve bu benim için bir dönüm noktasıydı dediğiniz bir olay var mı hayatta?
0: Başarısız olduğum zamanlar oldu tabii ki. Yani kendimi çok kötü hissettiğim, zorlandığım zamanlar oldu ama o noktada düştüğüm yerden kalkmayı, çok hızlı bir şekilde kalkmayı becerebildim hep. benim için anne baba kayıpları çok önemliydi. O zamanlar kendimi çok zayıf hissettim. İşte doçentlik sınavım 3. oldu. Çalıştım kaldım. Kendimi çok kötü hissettim. İşsiz kaldım. Çünkü tercihlerinizi yaparken çok fazla kırmızı çizginiz varsa böyle her türlü başarısızlığı da

0: eksik kalmayı da göze alıyorsunuz demektir. Çok meydan okudum ben hayatım boyunca. Çünkü bir kadının cesaretli olması gerekiyor her şeyden önce. Ve toplum sizi bir şekilde bir konumlandırıyor aslında. O konumlandırmaya dikkat ederseniz, çok takılırsanız yapmanız gerekenleri yapamıyorsunuz. Sürekli olarak birileri size bir şey dikte ediyor ve sizi kendi istediği gibi konumlandırmaya çalışıyor. Kadın olduğunuzda bunu çok daha fazla hissediyorsunuz ve bu sadece Türkiye'de değil. Çünkü ben Türkiye dışında 3 ülkede daha doktorluk yaptım. Dünyanın her yerinde böyle. Sizi konumlandırdıkları yerlere değil de kendi yapmak istediklerinizi kanalize olursanız o zaman zaten istediğiniz yere düşüp kalkarak da olsa geliyorsunuz. Ama çok takıldığınızda kendiniz dışındaki etkenleri, o zaman tabii ki bir şekilde çıkış yolu buluyorsunuz.
1: Peki sizin için hayatta rol model var mıdır?
0: Rol modellerim var tabii ki. Ama özellikle çok saygı duyduğum, benim için çok önemli olan insanlar var. Mesela şu an en son Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki dekanım Türker Kılıç'tı. Onu çok seviyorum. Çok önemsediğim, dikkate aldığım ve benim gelişime çok katkısı olan insanlar var. Ama birçok insandan birkaç bir şey alıyorum. Sonra onu kendimce sentezleyip kendi doğrularımı ve yapmak istediklerimi buluyorum demek daha doğru olur aslında.
1: Peki hayatta dönüm noktası dediğiniz anlar var mıdır?
0: Anne baba kayıpları. Biri 95 yılındaydı, biri 2007 yılında. Ondan sonra tabii ki hayatımda çok şey değişti. Yurt dışında hiç Fransızca bilmeden gittiğimde çok büyük bir adım atmış oldum. O zaman dünyam çok değişti. Döndüğümde değişti. Sonrasında birazcık sisteme baş kaldırdım. Dediğim gibi benim hayatım hep böyle meydan okumalarla geçti. Sisteme baş kaldırıp kendi sistemimi kurmaya çalıştığımda Levent'te aslında hayatım çok değişti. Şimdi de vakıfla birlikte bakış açım da aslında değişiyor ve böyle kendimi mesleğe yeni başlıyormuş gibi heyecanlı hissediyorum.
1: Ne güzel hocam. Peki bu yeni heyecanda neler yapacaksınız? Vakıf ne yapacak? Az önce biraz anlattınız ama.
0: Evet, vakıfla aslında bizim asıl amacımız kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu anlatmak ve kanserin aynı zamanda tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve araştırmalarda birazcık fon sağlayabilmek, öğrencileri desteklemek, bu konudaki bilim insanlarını destekleyebilmek. O yüzden de birkaç sosyal sorumluluk projesi hali hazırda geliştirdik. İlki aşçılarla ilgili. Çünkü akciğer kanseri aşçılarda biraz daha fazla görülüyor. Ve bu konuyu ben kendilerine açtığımda herkesin söyledi, evet biz bunun farkındayız ama bir şey yapmadık ama artık bir şeyler yapma zamanı. Eyleme geçmek istiyoruz. Özellikle Doğu ve Türk mutfağında kızartmadan dolayı ve mangaldan dolayı dumanı soludukları için ve klimatizasyon mutfak koşulları yeterli olmadığı için muhtemelen ve Aşçılar Derneği Federasyonu başta olmak üzere herkes bu konuya gerçekten çok büyük bir ilgi gösterdi. O yüzden çok mutluyum. Bu konuda bir akreditasyon, mutfak koşullarının denetlenmesi, gastronomi okullarına sağlık dersi konulması belki. Pek çok amacım var. Bu biraz daha yürürlüğe, rutine girdikten sonra, yapılması gerekenleri başladıktan sonra da asıl çocuklarla ilgili. Çünkü çocuklar bizim için çok önemli. Herkes, toplumun temelini ve geleceğini yönlendiren onlar. Hasta çocukların ihmal edilen kardeşleriyle ilgili kendi gözlemlerim oldu. Ben çocuk hasta da çok tedavi ediyorum ve birkaç beni yaralayan, içimi işleyen hasta kardeşini gözlemledikten sonra, kendileri de daha çok küçükler, bu konuda bir şey yapmam gerekiyor diye düşündüm. Tabii ben onkoloji hastalarını gözlemliyorum ama biraz araştırmaya başladım. Aslında engelli kardeşlerine çok daha fazla hikaye olduğunu gördüm. O yüzden de bu konuda bir farkındalık. Çünkü yapılan anketlerde en çok sağlık personeline açıklama beklediklerini görmüş oldum. Yani hasta çocuğun kardeşi, doktor ve hemşirenin kendisinde kardeşi hakkında açıklama yapmasını istiyor. Bu konuda bizim bile bir farkındalığımız yok. Bunu düşününce tabii çok aslında kabus gibi bir durum. Çünkü yapılabilecek çok şey varken biz aslında es geçiyoruz ve o çocukların sağlıklı bir yaşama hazırlanmalarını istiyoruz. Bu konuda bir farkındalık projesi geliştirdik. Aşçılardan sonra hemen o projeyle ilgilenmeye başlayacağız. Ben biraz masanın iki tarafında da bulunmuştum.

0: Onun verdiği bir şey. Biraz da sosyal yaşamın içinde çok fazla olduğum için belki insanlarla iletişimim arttıkça daha fazla şeyi görüyormuşum ve daha fazlasını yapmak istiyormuşum gibi bir dürtüm oluşuyor. Zaten eğer bizi izleyen varsa bir tıp fakültesi öğrencisinin hayatında sadece hastaneler, sadece tıp olmamalı, sadece kitaplar olmamalı. Ne kadar çok sosyal hayatın içerisinde olursa kendi mesleki başarımızın da ben o denli artacağını düşünüyorum. Çünkü bizim yaptığımız işin %50 başarısı iletişimdir. Ve o iletişimi maalesef kitaplara kapanarak, sadece hastalarla zaman geçirerek, hastalıklarla zaman geçirerek olmuyor. Ne kadar hayatın içindeyseniz, ne kadar hobiniz varsa, ne kadar başka meslekten insanlarla iletişim halindeyseniz bence mesleki başarınız da o derece artıyor. O yüzden de başkalarıyla etkileştikçe sanki böyle daha fazla şey görüyorum, yapılacak daha fazla şey olduğunu hissediyorum ve bu konuda gerçekten çok şanslıyım. Çünkü lep demeden leblebiyi anlayan ekibim var ve bir iletişim danışmanım var yıllardır. Herhalde o olmasaydı daha farklı bir Behrin ortaya çıkardı diye düşünüyorum. En azından kendimi bu kadar çok ifade edemezdim ya da bu projeleri bu denli geliştiremezdim. Yine az önce Türkoloji'yi çok andım. Türkoloji aynı şekilde. Ne zaman bir şeyle gitsem ona hep bir tık birkaçlık yukarıya yükseltebildi ve vizyonumu çok genişletebildi her zaman. O yüzden de insanız ve yapabileceklerimiz de aslında sınırsız. Ne kadar çok insanın hayatına olumlu olarak dokunursak aslında biz de o kadar yüceliyoruz ve o kadar faydalı oluyoruz. Kendi huzurumuz da, iç huzurumuz da artıyor. O yüzden de olabildiğince sadece hasta tedavi etmekle kalmayıp daha fazla insanın hayatına dokunacak projeler geliştirmeye çalışıyorum ve bu konuda dediğim gibi çok şanslıyım çünkü frekansımı çok tuttuğu ve beni benden daha iyi düşünüp beni daha iyi organize edebilen insanlar var etrafımda.
1: Ne mutlu. Peki hocam 18 yaşındaki Behrin bugün karşınızda olsa ona ne söylerdiniz?
0: Ne söylerdim? Aslında 18, yani ben her yaşta o yaş koşulları, kafası, o anki imkanlarımla yapmam gereken her şeyi yapmak için kendimi çok zorladım. İyi ki de yapmışım ama yine de hayat biraz daha az ciddiye alınabilirdi belki.
1: Peki 10 yıl sonraki Behrin karşınızda olsa ne söylersiniz?
0: Yoruldun ama iyi yaptın derdim herhalde.
1: Peki özellikle gençlere, genç meslektaşlarınıza ne söylersiniz, ne tavsiye edersiniz?
0: Ben özellikle kadınlara şunu söylemek istiyorum. Kadınlardan başlarsak, bir kadınla özdeşleşen kelime cesaret olmalı. Yani çantamızda taşıdığımız şey öncelikle cesaret olmalı. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında cesaretle birlikte artık bizim ismimiz özdeşleşmeye başladı. İnsanların bize nasıl konumlandırdığına çok takılmadan, bize konulan engellere çok takılmadan bizim kendi içimizde, kendi kafamızda ne yapacağımıza karar verip yol üstündeki taşlara çok fazla takılmadan ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bunları dert edinirsek, çok fazla dikkatimizi o noktaya yönlendirirsek, yani engellere takılırsak o zaman sadece yaralanıyoruz. Açıkçası ben bu şekilde hayata devam ediyor olmaktan da çok mutluyum. Çünkü bunların beni güçlendirdiğini, vizyonumu geliştirdiğini, bakış açımı değiştirdiğini düşünüyorum. Karşı cinsin bu konuda daha şanssız olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi sakin sularda denizci yetişmiyor. O yüzden de kadınların bence bu negatif gibi görünen şeyleri pozitife çevirmelerini ve avantajlarının farkında olması gerektiğine inanıyorum. Meslektaşlarıma gelince de dediğim gibi hayatlarında sadece hasta ve hastalıklar olmamalı. Hayatın içerisinde olmalılar. İnsanları daha iyi anlamaya çalışmalılar ve iletişimin bu işin, bizim yaptığımız işin en önemli öğesi olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bir de tabii ki bu işin ABC'sini iyi öğrenecekler. Çünkü bilginin sonu yok. Ama temeliniz iyi olursa zaten üstüne her şeyi çok daha rahat bir şekilde koyuyorsunuz.
1: Peki hocam, size birkaç kelime söyleyeceğim. Onları böyle bir kısa kısa cevaplarsanız sizi biraz daha yakından tanıma şansımız olur. Başarı.
0: Başarı herhalde birçoğumuzun hayattaki amaçlarından biri.
1: Güç.
0: Zihinsel zenginliğimiz kadar.
1: Çocukluk.
0: Herhalde masumiyet, çocukluk.
1: Aşk.
0: Dünyadaki en güzel duygulardan biri.
1: Tutku.
0: Herhalde mesleğim geliyor ilk aklıma, tutku dediğimizde.
1: Aile.
0: Var olmamızın ve bu şekilde de hayatı devam etmemizin önemli sebeplerinden biri.
1: Huzur.
0: Başarı kadar herhalde o da hayatın amaçlarından, anlamlarından biri benim için.
1: Kadın.
0: Kadın eşittir cesaret ve aslına bakarsanız harika bir şey diyebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim,
1: için.
0: Sağ olun.
1: Sakin sularda denizci yetişmez dediniz. Evet, cesur kadınlara ihtiyacımız var. Size de çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bundan sonraki dönemde sizi örnek alan ve sizin mesleğinizde sizinle birlikte yol alacak çok
0: ve
1: güzel gençler.
0: Ve vakıfta hep birlikte çalışabileceğimiz.
1: Evet, çok güzel gençler yetişir. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Efendim, bugün Profesör Doktor Behrim Pehlivan'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi günler.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Beyaz Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 36, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Konya 36, Kayseri 35, Nevşehir 33, Sivas 34. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 37, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 41, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Bolu 31, Karabük 33, Rize 29, Samsun 30. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 37, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 40, en düşük sıcaklığı 24.

0: Mardin 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: bizim Amazonya.
1: Raptor 16, what just happened?
2: Captain!
3: Kuzey ve Güney Kore arasında tırmanan gerginlik. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri. Özel askeri bir şirketin yeraltı sığınaklarına yaptığı akıl almaz bir kurtarma operasyonu.
4: I'm not coming alone.
3: Öncü Kuvvet bu akşam 20'de A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Ajda Pekkan, Cüneyt Türel, Palavra Palavra.
1: Ne garip, seni sanki ilk defa görüyorum.
0: Şarkı ilk olarak 1972'de Dalida ve Alain Delon tarafından seslendirildi. 3 sene sonra ise Fikret Şeneş'in sözleriyle Türkçe olarak kaydedildi. Hem de yıllara meydan okuyan süperstar Ajda Pekkan ve duayen tiyatro oyuncusu Cüneyt Türel tarafından.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: 1958'de başladığı tiyatro hayatına sayısız oyun, yönetmenlik ve seslendirme çalışması sığdıran Türel, pek çok oyunu tiyatro severlerle buluşturdu. Türel, 2012'de aramızdan ayrıldı.

0: işte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri.
2: Müzik yaşantısına 60'lı yılların başında başlayan Ajda Pekkan, kısa bir süre sinemayla ilgilense de müzikten kopmamış, 60 yılı aşkın sanat yaşamına 20'den fazla stüdyo albümü, 67 tekli şarkı, 50 sinema filmi ve sayısız ödül sığdırmıştır. Devlet sanatçısı unvanı bulunan Pekkan, ayrıca 2013 yılında Fransız Edebiyat ve Sanat Nişanı ile ödüllendirilmiştir.
1: Sen susmaz mısın?
0: Yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki

Nilüfer, Gece, Başıma Gelenler. Sırada geçmişle günümüzü birleştiren bir cover şarkı var. Bestesi Nuri Tirşe, sözleri ise Ülkü Aker'e ait olan şarkıyı Nilüfer ilk defa 1974 yılında seslendirmişti.

2000 yılında Ankara'da kurulan alternatif rock grubu Gece, ilk albümleri İçinde Saklı'yı 2008'de yayınladı. Şu anda dinlediğiniz şarkı ise Nilüfer'in 2013 yılında yeni düzenlemelerle yayımladığı 13 Düet albümünden.

Erhan Güler Yüz, Cemil Özeren, Ceylan. ...1996 yılında kurulan müzik grubu Ayna, Anadolu ezgilerini rock müzikle birleştiren, kendine özgü tarzları ve güçlü sahne performanslarıyla 90'lı yılların en sevilen gruplarından biri olmuştur.

90'lara damga vuran gruplardan biri olan Aynanın kurucu üyesi Cemil Özdaran 2012'de hayatını kaybetti. 20'ye aşkın farklı müzisyenle çalışmalar yapan Ayna, kendini albüm grubu olarak değil, daha çok konser grubu olarak tanımlıyor.

0: Sibel Can, APO, Kıyamam.
1: Sanmadım ben de elimde, elimde. Gördün mü sen kendini hiç gözlerimde, gözlerimde.
0: Söz ve bestesinin APO'ya, düzenlemesinin ise Umut Timur'a ait olduğu şarkı, rap'le klasik müziğin muhteşem uyumu olarak karşılaştı.

Eda Metin Özülkü çiftinin müzikteki 50. yıllarını kutlama amacıyla gerçekleştirdikleri özel bir saygı albümü niteliğindeki çalışmaya alanında beğenilen ve tanınmış oyuncular eşlik ediyor.

Müzikte 50 yılı geride bırakan Eda Metin Özülkü çifti, sayısız hitlere imza atan ve başarılı müzisyenler yetiştiren efsane sanatçılar olarak müzik literatürü

Söz ve bestesinin usta müzisyen Ümit Besen'e ait olduğu şarkı, ilk defa sanatçının 1982 yılında çıkardığı Bayramın Olsun albümünün açılış şarkısı.

Muhteşem düetlerde ismini sonuna kadar hak eden bir çalışma var sırada. Türk halk müziğinin duayen ismi Musa Eroğlu ve geniş vokal aralığıyla tanınan Cem Adrian, zamansız bir türküde bir araya geldiler. Bana

0: Sözleri Dursun Ali Akınet'e, bestesi ise Selahattin Aygün'e ait olan eser, yazar Dursun Ali Akınet'in yaşadığı derin acıların bir yansıması olarak bir anne oğlun son vedasını anlatıyor.
1: Sayın günler tükendi.

1967'de henüz 21 yaşında ilk plağını yapan Musa Eroğlu, 60 senedir Türk halk müziğine yön vermeye, Anadolu'nun sesini kuşaktan kuşağa aktarmaya devam ediyor.

Müzik çalışmalarına çocuk yaşta başlayan başarılı müzisyen Cem Adrian ise ilk albümünü 2005 yılında yayınladı. 5 oktavın üstünde ses aralığıyla dikkat çeken Adrian, farklı tür müzikleri kendi tarzında yorumlamasıyla dikkat çekiyor.

söz ve müziğinin Nalan Topyürek'e ait olduğu şarkının düzenlemesini ise Selim Çaldıran yaptı. Yaralandım, Nalan'ın 2019'da çıkardığı Aşk Senin Neyine albümünün açılış şarkısı.

Konservatuvarda kanun ve klasik Türk müziği eğitimi alan Nalan Topyürek, ünlü müzik adamı Garo Mafya'nın desteğiyle ilk albümünü 1994 yılında çıkardı.

2000 yılında ilk albümü Aşk Payını aldığı çıkaran Gussie, asıl çıkışını 2005'teki Sana Ne şarkısıyla yaptı. 2006 yılında oyunculuğa adım atan sanatçı, profesyonel çalışmalarına devam ediyor.

Cem Ali, şimdi hayallerdesin. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Cem ve Ali Tosun kardeşlerin kurduğu Cem Ali Müzik Grubu 90'lı yıllara adeta damga vurdu. Şimdi Hayallerdesin'in yer aldığı Duymak İstiyorum albümü 1995'te piyasaya çıktı.

Müzik sektörüne San Francisco'da adım atan ikili öncelikle radyo programı, ardından da remix, film müzikleri, aranjörlük ve prodüktörlük yaptılar. Türk pop müziğinin altın yıllarının yaşandığı 90'larda ise herkesin tanıdığı ve bildiği şarkılara imza attılar.

0: uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın.
1: Emrah Karaduman, Gülizay'la Ateşle Barut.
2: Gözlerim gözlerinden geçerken, ah yine tövbelerim bozulurken.
1: Sözleri Aysel Güre'de, bestesi ve düzenlemesi Gara Mafya'na ait olan şarkıyı ilk olarak Sertab Erener'in 1992'de piyasaya çıkardığı ilk albümü Sakin Ol'da dinledik.

sevilen müzisyen Güliz Aile'yi ise ilk olarak 2015 yılında tanıdık. Özellikle Olmazsan Olmaz şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ayla, müzik çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Şu anda dinlediğiniz Ateşle Barut versiyonunun aranjesi başarılı müzisyen Emrah Karaduman'a ait. Şarkı yeni düzenlemeyle 2026 yılının Haziran ayında müzikseverlerin karşısına çıktı.

Kamuran Akkor, Sagopa Kajmer, Bir Ateşe Attın Beni. Sözleri Ali Tekin Türe'ye, bestesi ise Özcan Ertok'a ait olan şarkıyı Kamuran Akkor ilk defa 1986 yılında yayımladığı Sev Yeter albümünde seslendirdi.

Profesyonel müzik hayatına 1968'de Vasfi Uçaroğlu Orkestrası'nda başlayan Akkor, ilk 45'lik planı Aşk Eski Bir Yalan ve Kokladığım İlk ve Son Çiçeksin şarkılarına çıkardı.

Akkor asıl çıkışını 1969'daki Reyhan şarkısıyla yaptı. Hatta öyle ki şarkı sanatçıya ilk altın plak ödülünü de getirmiş.

0: anlamalıyım.
1: Müzik kariyerine DJ olarak başlayan Sagopa Kajmer, 1998 yılında Silahsız Kuvvet ismiyle rap camiasına adım attı. 2002 yılı itibarıyla Sagopa Kajmer ismiyle geniş kitleler tarafından tanındı. 2004'te Bir Pesimistin Gözyaşları albümüyle büyük beğeni toplayan Sagopa Kajmer'in 13'ün üzerinde albüm çalışması var.

Kamuran Akkor ve Sagopa Kajmer'i bir araya getiren şu anda dinlediğiniz düet 2024 yılında kaydedilerek dijital platformlarda yayınlandı. Reformuyla da büyük ilgi gören 40 yılı deviren şarkının klip yönetmeni ise Ömer Çelik.

Masar, Fuat, Özkan. Ele Güne Karşı. Arayıp sormasan da muhteşem düetlerin son misafirleri, Türk pop rock müziğinin efsaneleşmiş grubu MFÖ. 70'li yılların başında farklı isimlerle bir araya gelen grup üyeleri 1980 yılında Masar Fuat Özkan üçlüsünü kurdu. Dinlediğiniz şarkıda 1984 yılında çıkardıkları ilk albümlerinin lokomotif şarkısı oldu.

Sözlerinin Mazhar Alansona, bestesinin ise Fuat Güner'e ait olduğu şarkının düzenlemesini ise grup Garo Mafyan'la beraber yaptı. Şarkı önce Nükhet Duru, ardından Seyyal Taner'e gitse bile beklenen başarı grubun kendisinden geldi. Şarkı pop müziğinin klasikleri arasına girdi.

grubun en sempatik isimlerinden biri olan Özkan Uğur'un 2023'te aramızdan ayrılmasından bir süre önce son kez bir araya gelmesiyle yapılan bu kayıt bir hatıra kaydı niteliğini taşıyor. Canlı kaydedilen şarkıda klarnette usta müzisyen Hüsnü Şenlendirici var.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker

resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışma.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
1: Mortingenstrasse.
4: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
3: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
2: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de A Para'da.

0: kimse yok gibi görünüyor. İşte Amerika Başkanı da şimdi geldi. Evet, büyük buluşma gerçekleşiyor.
1: Evet, bu bir başlangıçtı. Herkesin önünde dünya barışına adım attık ve yine bir şey olmasını beklediler. Ama anlaşmanın meyvesini vermesi şimdi mümkünmüş.
2: Kuzey Kore nükleer silahlarını tamamen yok etmeye söz verdi.
0: Birleşmiş Milletler Çin ve Kuzey Kore üstündeki yaptırımı kaldırdı.
3: Çin araç üreticileri hemen...

0: gidiyor. Sebebi ise Amerika otomobil endüstrisinin gitgide zayıflaması.
1: Grev dalgası Wisconsin ve Ohio'ya da yayılıyor.
2: Kesin olan şey, Kuzey Kore yaptırımlarını kaldırmak Amerika piyasasını bitirdi.
0: Gelecek yılki başkanlık seçimlerinin kritik noktası olan 3 büyük eyaleti.
3: McGregor 3 eyaleti kaybederse seçimi kazanamaz.
1: Başkan McGregor şansını yitirdiği gibi görünüyor.
4: Askeri bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre Amerika, Kuzey Kore'nin kral olarak da bilinen liderinin başına büyük bir ödül koydu.
5: Çünkü Kuzey Kore seçimlere hiç yardım etmiyor.
2: Yapmaz öyle şey.
1: Mevcut başkan McGregor'a olan destek gün be gün eriyor sayın seyirciler.
4: Ama en büyük sorun Kuzey Kore'nin hala silahsızlandırılmamış olması.
0: Kuzey Kore'nin nükleer programı.
3: Kısacası eğer Kuzey Kore'nin nükleer silahları varsa McGregor bir daha başkan seçilemez.
6: Pekala, güvenli hatta geçtim. Ajan McKenzie, bu operasyonu simüle ettik. Başarılı olursa başkanın desteği 2 katına çıkar. Hem de 4 saatte.
7: Yani %53 olur. McGregor kazanır. Ben de anlaşma gereği Lang diye dönerim.
6: Ama içimi kemiren bir şey var. Sanırım güvenlik sebebiyle kendi ordumuzda değil de paralı askerlerle anlaşmışsın. Dosyalarına bakınca bunların Litvanya, Kolombiya, Meksika, hatta Sierra Leone'den olduklarını gördüm. Bunların hepsi kanunsuz. Demem o ki böyle kritik bir operasyonda para avcısı serserilere güvenebilecek misin? Ya işler ters giderse?
7: Zaten amacım da bu. İşler ters giderse kanunsuzlarla bağımı çok kolay keserim. Ama şunu bil ki bu adamlar hata yapmıyor.
6: Nasıl bu kadar eminsin?
7: Ahab. Kendisi Raptor 16'nın lideri. Ve CIA'de hepimiz onu çok severiz. 6 yılda bizi bir kez bile utandırmadı. İşini her zaman vaktinde bitirir. Hiç pislik bırakmaz. Elbette bu kez de farklı olmayacak.
6: Ne? Ahab mi? Gerçek adı bu mu?
7: Bu takma adı. Ona Kore Özel Kuvvetleri'nde takılmış. Paraşüt kazasından sonra.
6: Paraşüt kazası mı? Ne olmuş?
7: Bir saniye. Sayın Bakan, hedefimiz yaklaşıyor. Kapatmalıyım ve sizi zafer konuşmasını hazırlayın.
8: Peki sen ne yaptın?
9: Asıl soru şu. Ya sen ne yapardın?
8: Cevabım değerlendirmemi etkileyecek mi?
10: Hey stajyer. Bu hikayenin zirve yaptığı yer ha? Yani cevap vermeden önce dikkatli düşün.
8: Benim adım stajyer değil. Logan Smith, Illinois'denim.
10: Illinois mi? Yankee'ymiş.
9: Evet, kameralara sızıp polisi bir sivili döverken yakalamış. Görüntüleri videoya yüklemiş ve 1 yıl kodeste yatmış.
10: Amerikalı eski mahkumlar kaçak yabancılardan iyidir değil mi yüzbaşı?
9: Bu aptal başkanla Amerikalı olmak artık eskisi gibi değil.
8: Sen kaçak mısın yüzbaşı? Buralısın sanmıştım.
10: İşte başladık.
9: İzleyin millet, öcü tünele girdi. Bu iş 10 dakika içinde bitip gidecek.
8: Anlaşıldı.
9: Soruma cevap ver. Ekip arkadaşını terk edersen yaşama şansın %100. Ama onunla kalırsan muhtemelen öleceksin.
10: Hey stajyer, dikkatli düşün olur mu?
8: Yanında kalırım. Tıpkı senin gibi yüzbaşı.
10: Hadi oradan be. Ama popona kurşunu yedim biliyorsun.
8: Senden öğrenirim yüzbaşı. Yani oradan sağ çıkabilmeyi.
9: Operasyon bilgisini ver.
8: Saat tam 18'de Kuzey Kore'nin Halk Silahlı Kuvvetleri Bakanı Take Ri, CFC komutanıyla gizli tutulan bir görüşme yapacak. Sonrasında ekibimiz Raptor 1-6 onu alıp nakledecek. Hedefin güvenliği ilk önceliğimiz. Ve görev 10 dakika içinde
9: tamamlanacak. Diyelim ki bizden biri ve hedef görev sırasında vuruldu. İlk kimi kurtarırsın?
8: Protokole göre hedef ilk önceliğimiz.
9: Yani arkadaşını ölüme terk edeceksin.
8: Hayır efendim.

0: Onu da kurtarmanın bir yolunu...
1: Ya sen de vurulursan yine de kurtarır mısın?
2: Illinois'e koşarak geri dön.
1: Herkesi kurtaracağını söylersin ama popondaki kurşunun acısını duyunca en başta kendini düşünürsün.
0: Ama sen o adamı kurtardın.
1: Resmen 30. kez tuvalete çıkıyorum.
3: Prostat kanseri var da.
1: Ona prostat denir. Karımın hamile olduğunu söylemiş miydim?
3: Evet, her tuvalete gittiğinde.
1: Onun doğum zamanı yaklaşıyor ama benim mesanem küçülüyor.
3: Doğum ne zaman?
1: Bu iş bittiğinde hemen uçağa bineceğim. Philly'de bir hastanede doğumu alacaklar. Anlayacağınız yarın ben de baba olacağım.
4: Evet. Küçük abi selam olsun.
0: Harika. Evet. İyi abi.
1: Sağ olun pislikler.
5: Evet çok iyi. Tebrikler.
1: Buna çok sevindim. Bu durum ne?
0: CIA'in kırmızı hattına doğrudan harici bir bağlantı noktası yok maalesef. Ama içten bypass devresiyle bir kanal açarak uyduya yönlendirme yapabilirim. Ama bağlantı süresi sınırlı olur.
1: Dur. Dilimizde konuşsan.
0: Genelde haberleşme uydularının yörünge periyodu 40 dakikadır. Fark edilmeden belki ancak 3 dakika orada tutunabiliriz. Daha fazla değil.
6: Rektör 16 cevap verin. Burası istasyon 1-0.
1: Hey Mac, nerelerdeydin? Biz de seni arıyorduk.
6: Bir sorun mu var?
1: Birincisi, bizi bu harika suite'e koyduğun için sana teşekkür ederiz. Bizim gibi kaçaklar senin yardımın olmadan böyle bir yerde kesinlikle kalamazdı. Ama sana birkaç sorum olacak.
6: Konvoy teyit edildi mi?
1: Bir, böyle bir yerde nasıl çekmez?
6: Konvoyu teyit edin.
1: İkincisi, ilk operasyon bilgisi toplantının Seul'de bir otelde olacaktı. Ama bir saat önce ekibin yerini bir yeraltı sığınağı olarak değiştirdi. Tamam, o da çok güzel ama ne internet var ne de telefon. Hatta oda serviste yok. Açıklar mısın?
6: Tamam. Sığınak, Kuzey Kore'nin soğuk savaş sırasında kazdığı birkaç tünelin bir parçası. Güney Kore'yi işgal ettiği için yapılmıştı. Ama istihbarata göre 24 saat izlenmeye başladı. Ve tüm hazırlıklar sığınağın iki ülkenin gizli görüşme yeri olmasını sağlayacak yöndeydi.
1: Komplo da böyle başladı.
6: Güvenlik sebebiyle senin çok beğendiğin suite de dahil bütün bölgede tüm izinsiz haberleşme yolları kesildi.
1: Ah... Hat gelir gelmez numara ara. Operasyon başlamadan aramazsan gidersin. Yani Vegas'ta olanlar Vegas'ta kalır.
6: Operasyon için en ideal yer. Bana yeri göster.
1: Bizden neden bilgi saklıyorsun?
6: Yeri göster.
1: Gerald.
7: Raptor 1-6. Alabildiğimiz tek açı bu.
6: Kimlik saptanmadı. Daha iyi açı lazım.
1: Mac, konvoyun geldiğini gördün. Kim olacak ki?
6: Daha iyi bir açı bul.
1: Bize güvenmediğini düşünmeye başlıyorum ama.
6: Sen her işinizde dakik ve net oldun. Ama ben 6 yıldır Kore'de bu operasyonu planlıyorum ve güven uğruna mahvetmeye niyetim yok. Profesyonelliğimizin hatırına yakamdan düşer misin?
1: Bize yerin değiştiğini söylemediğin profesyonellik mi?
6: 5 dakikanız var.
1: Gerald, başka bir açı bulur musun? Bu son işimiz. Sonra kurtuluyoruz buradan.
7: Sahibi, bırakıyor mu?
1: McGregor tekrar seçilmediği zaman kapı dışarı edilecekler. Bir belediyede iş bulurlarsa ne âlâ.
7: Bu esmiyor. Bizim işimize gelir. Demokratlar kaçakları kabul edecek. Tanrı aşkına, resmen leş gibi kokuyorsun. Popunu en son ne zaman yıkadın ha? Sen bu takip et dostum, yoksa yolunu kaybedersin.
1: Yeter, kesin sesinizi.
7: Yüzbaşı, eğer muhalifler kazanırsa sağlık sigortası sorunumuz kalmaz. Çocuklar da okula gider. Tüm saçmalıklardan kurtuluruz.
1: Uyan da balığa gidelim Jose. Sence siyasetçiler bizim gibileri umursar mı? Hem de oy alamazken. Bunlara inanmam. Bize hiçbir yerde yardım etmezler. Her koyun kendi bacağından.
3: Bence birimize hayır. Aramızda para için oy vermeyecek biri var.
0: Ben erken oy verdim. Yüzbaşı, elçilikte dostum var. Savaş geliyor diyor ve sanırım da haklı.
1: Neden?

0: Başkanın yüzünden mi?
1: Super Bowl gecesinde mahallemdeki süpermarketin önünde evsiz bir kadın ve çocuğu öldürüldü. Kaldırımda yardım dileniyorlardı ama kimse arkasını dönüp onlara bakmadı bile. Bu sadece bir iki insan yüzünden değil, artık herkes kötü.
2: Yok artık be! Sen niye buraya geldin? Git lanet bir süpermarkette güvenlik görevlisi ol o zaman.
1: Olmuştum zaten. Ama çocuk büyütmek masraflı hale gelince bıraktım.
0: Pekala. Diyelim dünya dediğin kadar kokuşmuş. Savaşla ne alakası var?
1: Kimse savaş çıkmasını engellemeyecek. Kimse kendini etkilemediği sürece umut...
0: Savaş ondan biraz daha karışık evlat. Ama olur da çıkarsa şunu hep aklında tut. Bir görev üstündeyken uyman gereken en önemli ilke bu...
2: Yüzbaşı! Bir şey yakaladık.
0: Bu da neyin nesi?

0: Web terminatı teyit edildi. Kuzey Kore Sukunu az önce imha etti.
1: Ah, inanamıyorum. Az daha ölüp gidiyorduk. Buna inanamıyorum. Burayı boşaltıyoruz hadi.
0: Olumsuz. Plan devam ediyor.
1: Mac, kuzeye 5 dakika uzakta askeri sınır çizgisindeyiz. Her an savaş çıkabilir. Ama sen bize tutup da...
0: Eski Patriot modellerinin engelleme oranı %10'un altındaydı. Bu ikinci seferde vuruldu.
1: Füzeden haberin var mıydı yani?
0: Evet. Çünkü biz attık. General Ri ona geleceğimizi duydu. Seul'e Scud füzesi atarsa onu koruyacağımızı söyledik. Artık bir bahanemiz var.
1: Ne bahanesi?
0: Kuzey'i nükleer silahsızlandırma.
1: Benimle dalga mı geçiyorsun?
0: 7. filo doğu sularında konuşlandırıldı. Japonya'daki ve ülkedeki tüm silahlı güçler şu an kuzeyde hazır bekliyor. General kuzeyin cephane yerlerini verince silahsızlandırma sadece birkaç dakika sürer. Kuzey Kore hükümeti de akşama düşmüş olur.
1: Saray bunu onayladı mı? Böyle bir günde?
0: Zaten amaç da buydu.
2: Dakikalar önce Seul'e doğru gelen Kuzey Kore füzesi imha edildi. Her ne kadar füze nükleer savaş başlığı taşımıyorsa da saldırı başkanlık seçimi öncesindeki güne göre ayarlanmış. Füzenin muhtemelen Scud türünde olduğunu ve Pyongyang'dan yaklaşık 300 kilometre mesafe kaydedildiğini...
1: Bu askeri falan değil. Resmen siyasi bir operasyon.
3: Normal şartlarda McGregor'ın şansı yoktu ama seçimden önce Kuzey Kore silahsızlandırılırsa en güçlü aday o olur.
4: Raptor 1-6, bir acı daha yakaladım. Yüz tanımlama işlemi başladı.
3: Sizin güvenliğiniz %100 garantili.
0: Ama yine de açık konuşalım. Bu savaşı sen de istiyorsun, senin ekmek paran. Yani aynen devam.
1: Devam dediğin şey seçimden sonra senin terfi alacak olman. Ya biz ne olacağız?
0: Çıkar ağzındaki baklayı.
1: Olay bu değil mi? Biz SEAL değiliz, harcanabilir bir ekibiz. Daha çok para kazanmalıyız. Ama sen yalnız kendini düşünüyorsun. Biz hiç umurunda değiliz.
0: Birkaç kuruş daha istemenin yeri değil.
1: Bilgi sahibi birkaç...
5: Raptor 1-6, bir durum söz konusu. Muhtemel bingo. Tekrarlıyorum, muhtemel bingo.

0: Bak işte bu her şeyi değiştirir.
1: Sizin de ekranlarınızda gördüğünüz üzere
0: Mac, sen de görüyor musun?
1: Az önce görüşmenin
2: bu kral
1: yapılacağı...
2: Kesinlikle kral. Yanında sağlık görevlileri var. Langley'i ara ve olanları öğren.
1: Yaşanan bu gelişmelerle Logan, birlikte
0: sesini açsana.
1: Seçim kampanyasına dair şüpheler arttı.
0: Operasyona o da mı dahildi?
2: Hayır, bir sorun var.

0: Görüntü gerçek mi yüzbaşı?
1: Pekala. Tüm bilimler gelecek emirleri bekleyin. Mac, en çok aranan adamı Doğu Asya'da elimize geçirebiliriz.
2: Ne, onu kaçıracak mıyız?
1: Ne? Buradan eli boş dönecek değiliz ya.
2: Daha neden orada olduğuna dair istihbarat gelmedi?
1: Ya general yerine o geldiyse ve eğer general döneklik edecektiyse kralın da amacı aynı olmalı.
2: Öyleyse de neden sağlık ekibini getirmiş?
1: Kalp sağlığının kötüleştiğini biliyorsun. Tabii ki doktor lazım olur.
2: Kral 6 aydır bizimle anlaşma belirtisi göstermedi.
3: Yüzbaşı, neler oluyor?
1: Sen git içeride bekle ama hazır kıta. Yani bir de onun tarafından düşün. Kuzey Kore'nin akıbetini biliyor. Elbette ki ülkesiyle birlikte batmaktansa kendi yolunu yapacaktır. Gerald, mühimmat sayısını ve sızma rotasını gönder hemen.
4: Emin misin yüzbaşı?
1: Hemen dedim.
2: Haklıysan bile Beyaz Saray buna izin vermez. Kralı tarafımıza çeksek bile başkanın desteği dibi boylayacaktır. Tekrar seçilmesi imkansız olur.
1: Eğer onu tarafına çekerse sadece Kuzey'i asimile etmez. Aynı zamanda savaş karşıtı muhaliflerin de oylarını kazanmış olur. Seçim çocuk oyuncağı olur.
2: Sen de büyük ödülü alırsın.
1: Generali yakalasaydın plaket alacaktın. Kralı yakalarsak onu sana teslim ettiririm. Ve herkes kazanır. Seni tanırım Mac. Böyle bir fırsata arkanı dönemezsin.
2: Başarabilir misin?
5: Raptor 1-6. Mekanda tam 12 adam var.
1: Kaç adam?
5: 12. Ve hepsi de silahlı.
1: Herkese iyi tatiller.
2: Hep bana teyit ederek yakalarım dersen arayıp destek çağıracağım.
5: Yüzbaşı, bu işe gireceksek destek gerekiyor.
1: Beklemede kalın. Ben de geliyorum. Mac, onu kendim kaçıracağım.
2: Bir konuyu netleştireyim. Bu operasyon onaysız olduğu için Raptor 1-6 asıl görevden sapmış olacak. Hükümet herhangi bir başarısızlıktan sorumluluk almayacaktır. Bunu onaylıyor musun?
1: Tamam. Nutuk atmana hiç gerek yok. Gireceğiz, onu alıp çıkacağız.
2: Ben tamam diyene kadar kıpırdamayın.
1: Logan, işi gücü bırak ve hazırlan.

0: Hikaye nasıl bitiyor? Yüzbaşı onu kurtardı mı?
1: Bana gerek yok. Hemen girip sıkacağız.
2: Aldığı destek azalırken bu başkanın son şansı olabilir mi? Daha da önemlisi, McGregor'ın bu olaya vereceği tepki önümüzdeki seçimleri derinden etkileyebilecek mi?
3: Dinleyin kızlar. Operasyon değişti. Kralın peşinden gidiyoruz. Bana bir öncü birlik gerek.
4: Yok artık. Şimdi de kralı mı alıyoruz? Bekle yüzbaşı, 12 silahlı adam çok zor. Destek yok mu?
3: Sen bu işin kolay olduğunu hiç gördün mü? Evet, kimler hazır?
4: Durumu göz önüne alınca silahlar ve adamlar şansımız çok az. Vesayet riski çok fazla. Biri zarar görecek olursa...
3: Ödül aramızda rütbeye göre bölünecek ama destek gelirse paya onlar da ortak olacaktır. Evet. Kabul mü? Harika. Kim önce olacak? Sizin neyiniz var böyle? Ben mi gideyim? Hadi. Ne yapalım?
5: Yüzbaşı. Öncünün orada ölme ihtimali %80'lerde.
6: Şu an çok kötü bir zaman. Bir çuval inciri berbat etmeyelim.
3: Ozem, ya sen?
4: Girersek bazılarımız ölecek. Daha çok adam gerek.
3: Biliyorum. Doğru. Ama sen öncüyken bunu başaramazsın.

0: verebiliriz.
1: Ben mi? Kaçaklar tazminat almadığı için mi?
0: Ozem, şu an hepimiz aynı durumdayız. Sence ben neden kralı yakalamak istiyorum? Çünkü senin gibi kurtulmak istiyorum. Eğer memleketine elin boş dönersen, oralarda yine uyuşturucu kuryesi olup çıkarsın. Ama yapar ve kralı yakalarsak, artık eline hiç kan bulaşmaz. Açma askeri görevlerde olmaz. Her zaman istediğin çiftliği kurar ve sıradan bir hayat yaşarsın. Her akşam ailenle yemek yersin. Mutlu son dediğim böyledir.
1: Eğer ölürsem, yemek bulsalar bile yalnız yerler.
0: Ozem, beni dinle. Amerika Başkanı bize bir emir verdiğinde onu her halükarda yapmalıyız. Aramızda en hızlı olan da sensin. Hiçbir şey olmaz. Ama başkası önce olup öldürülürse gece yatabilir misin? Güven bana. Kapıya en yakın ikisini indir. Biz de zaten hemen arkanda olacağız.
1: Yüzbaşı, sonra eve gidebilir miyim?
0: Elbette gidebilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Pekala, öncümüz Hozem. Biz arkadayız. Gözünüzü dört açın, kimseye acımayın. Ana hedefimiz kral. Kılına zarar gelmeyecek ve unutmayın, onlar düşman değil. Değil mi?
2: Evet, evet yüzbaşı, tamam.
0: Aferin size.
3: Yüzbaşı, 40 dakikalık döngüye 3 dakikanız var. Geçtim mi?
0: Şimdi değil, lanet olsun. Bebeğim, şimdi işim var. Sonra konuşsak olur mu?
4: Lütfen çabuk ol. Hayatım, kusura bakma. Pek iyi hissetmiyorum.
5: Raptor 1-6'nın görevi güncellendi.
0: Bir dakika. İstasyon 1-0, giriyoruz.
5: Olumsuz. Operasyon 5 dakika sonra orada olacak yedek kuvvete devredildi. Kral onlarındır.
0: Hey, bekle. Mac, neden geliyorlar?
6: Çok kalabalıklar. Komutayı yedekler alacak.
0: Ben hallederim. Onları bekleyemem.
5: Başka bir şansımız olmayacak.
6: Özür dilerim ama risk almayacağız. Son sözüm bu.
0: Risk mi? Langley her şeyi gördü. Kodamanların elinden almasını mı istiyorsun? Emrimiz var. Bizi indirelim.
7: Yeter. Bakın şimdi her şeyi...
6: Bunlar ne yapıyor ha?
7: Her şeyi...
5: Hayır.
6: Buraya giriş izniniz yok.
7: Yetki kalmıyor.
6: Burası benim açın. Operasyonum.
5: Açın. Sakın içeri alma.
7: Kapıyı Ehem. Açın.
6: Başarabilirim açın dedin, öyle değil mi?
7: Kapıyı açın.
6: Git. Hemen.
0: Jisu, şimdi kapatmam gerek. Seni sonra ararım, olur mu?
4: Ben hastaneye gidiyorum. Sanırım bebek yola çıktı.
0: Şimdi mi?
4: Hemen gelemezsin biliyorum. Ama bana bir söz vereceksin. Bebeğimiz doğduğunda bu işi bırakacaksın. Ah!
8: Yüzbaşı, köpekler kokumuzu aldı, çabuk.
4: Eyhem!
6: Daha neyi bekliyorsun? Yürü hadi.
8: Yüzbaşı, ya şimdi ya da hiç, hadi.
0: Seni anlıyorum. Dediğini yapacağım ve operasyondan hemen sonra yanına geleceğim, tamam mı? Yüz yüze konuşuruz, olur mu? Alo? Alo? Lanet olsun.
8: Gerald, git. Hadi, hadi.

0: Vurulan var mı?
1: Yok kaptan.
2: Hayır, iyiyiz.
1: Evet. Bunlar lazım mı?
0: Değil.
1: Lazanya fazla geldi.
2: Çek şunu, çek. Çıkar.
0: İyi işte hanımlar.
2: Evet.
3: İyisiniz değil mi?
2: Ma kampanara.
0: Oze. Harikaydı. Sana bir şey olmaz demiştim değil mi?
2: Gracias. İyi iş çıkardım ha.
1: Pekala, geç şöyle, geç.
4: Şunları şuraya getirin.
3: Siz de iyisiniz.
2: Geç hadi, geç.
1: Tamam.
3: Yürü hadi.
1: Yüzbaşı buradalar. Tamam. Kralımız hazır.
3: Şimdi gördün mü?
0: İstasyon 1-0. Hedef ele geçirildi. Evet. Teyit edin.
5: Teyit edildi. Verileri şimdi geldi. Nabız ve tansiyonu stabil. Kısa süre sonra resmi açıklama gelir. Derhal tahliye.
4: Sallanmayın.
6: Evet hadi, hadi sallanmayın.
4: Hadi acele edin.
0: Ya geri kalanı?
5: Sadece kral gelecek.
3: Gerçekten. Her şey planladığımız gibi oldu. Evet.
2: Ben hallederim.
6: Ha? Emin misin ufaklık? Kabuslarında suratlarını görebilirsin.
2: Şu işi bitirip evimize gidelim.
0: Ölülerinizi neden teyit etmediniz?
7: Yüzbaşı hızla kan kaybediyor. Çok hızlı kan kaybediyor. Boynundan isabet aldı efendim.
0: Lanet olsun böyle işe. Mac, yedek ekipte doktor var mı?
7: Dayan dostum,
0: acilen
7: dayan.
0: Acilen gelmeleri gerek.
5: Tahliye
0: dayan.
5: Edin dedim. Resmi açıklama gelmek üzere.
0: 5 dakikaya gelecekler. Biraz daha bekle.
5: Suçu bana yıkamasın Eyüp. Ödülü bölüşmek istemedin. Oyalanmayı bırakın ve hemen tahliye noktasına gelin.
7: Tamam geçti. Geçti tamam, sakin ol.
0: Lanet olsun.
7: Bez verin.
3: Biz zaten sağ kalamaz. Biz gitsek iyi olur.
0: Hak kavganı.
1: Yüzbaşı. Bak ne düşündüğünü biliyorum. Ve bu en iyi yol olabilir. Ama onu kurtarmamız gerek.
0: Lanet olsun. Tamam. Tamam. Herkes dışarı çıksın. Logan, bugün helikopter yok. Marcus'a yardım et.
1: Yüzbaşı!
7: Helikopter istersek onu kurtarabiliriz.
0: Size defolun dedim! Ne bakıyorsunuz ha? Yürü! Yürü!
7: Yardım etsenize! Biz ekip değil miyiz? Yüzbaşı! Yüzbaşı hala nefes alıyor. Helikopter istersek onu kurtarabiliriz belki de. Yüzbaşı! Yüzbaşı, eğer helikopter istersek onun hayatını kurtarabiliriz.
0: Kes şunu! Bizim gibilerin senin gibi sağlık sigortası falan olmaz. Onu çıkarsak da hastane koridorunda ölür ve kaçak olduğunu gördüklerinde bizim ve ailemizin peşine düşerler. Şu rüyadan uyan artık. Onu burada bırakarak yardım etmiş oluruz. Kıpırdayın hemen!
4: Bu ne yaman çelişki? Hey Güneyli! Ödülü paylaşmak istemiyorsun değil mi? Ha?
0: Durun.
4: Hey, size bir şey söyleyeyim. Yüzbaşınızın destek çağırmama sebebi ödülü paylaşmak istememesi.
0: Sen de kimsin?
4: Yankee'nin adamı. Burada neler döndüğünü göremiyor musun? Ha? Durma. Öldür. Zaten hepimiz öldük.
0: Sen neden bahsediyorsun?
4: Sence isteyerek mi buradaydık? Bu sabah her birimiz kaçırıldık. Eğer ölmek istemiyorsan destek kuvveti çağır. Tuzağa düştünüz.
1: Yüzbaşı! Aşağı çıkmışız.
8: Bore Yarımadası'ndan şok haberler geliyor. Bore kanalı Chosun'un son dakika haberine göre kral olarak bilinen Kuzey Kore lideri 10 saat önce CIA

0: Habere göre Kore ordusu paralı askerleri zapt etti.
1: Bu da ne böyle?
0: CIA'in tuttuğu
1: onların askerleri beklemede.
0: Askerlerin sayısı
1: her an saldırabilirler. Lanet olsun!
2: Burada kalırsak sonumuz böyle olacak. Bir şey yapmamız gerek.
3: Yüzbaşı, düşmanın yolunu kapatmak için yeterli C4'ümüz var.
0: Muhabirlerimiz var ve birazdan onlara bağlanacağız. Bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
3: Tamam Gerald, sen git. Çabuk!

Kuzeyli operasyondan CIA'in sorumlu olup olmadığı hala belirsiz. Fakat Kuzey Kore yine de misilleme için harekete geçti. Kuzey Kore'nin beyanına göre bir saat önceki füzenin atılma sebebi de tam olarak bu ve sadece bir başlangıç. Bir saat içinde hem paralı askerlerin hem de kralın cesedi Kuzey Kore'ye yapılan saldırının kanıtı olarak tüm dünyaya sunuldu.

0: Yere yatın! Yere yatın!
1: İçeri girmeye çalışıyorlar. Durum hiç iyi değil. Sayıları çok fazla.
2: Tekrarlıyorum. Kuzey Kore az önce bir nükleer saldırı planladıklarını bildirdi. Başkan McGregor'dan hala bir açıklama gelmiş değil. Ve seçim öncesi yaşanan bu şok gelişme Markus. Sonrasında...
1: Markus! Çabuk!
3: Hey stajyer, vur şunları. Sonra da bize yetiş.

0: Onları öldürdün mü? Ateş edin çabuk!
1: JP yerde kal. Seni çıkaracağız. Logan hayır dur dur. Mac.
2: Raptor 1-6 yok. Önce kralı çıkarın.
1: Ya ekibim?
3: Onlara yardım geliyor.
1: Mac, burada yem olacağız. Hemen destek lazım.
3: Önce kral. Hadi.
0: JP vuruldu.

0: Yüzbaşı! Tahliye etmeliyiz!
1: Yüzbaşı git! Eğer kral ölürse destek falan gelmez. Biz buradayız.
2: Logan sen git. Git kralı getir.
3: Hadi! C4'leri kurun hemen!
2: Yarım destek kuvvet yolda.
3: Ölüye ödül yok. Sakın öleyim demeyin, oldu mu?
2: Hadi yürü!
3: Gidelim! Çabuk!
2: Mac! Kim bu lanet herifler? Şirketlerdeki gibi ağır silahlılar. Bunlar bildiğin operasyona gelmiş.
4: First Service adlı paralı askerler Amerika'da yetkileri olmasa da Çin onları yakın zamanda tutmuş.
2: Yürü, daha hızlı, hadi. Yani Kore'ye önce Çin mi çökecek?
4: Çin kralı yem olarak kullandı. Yani zaten orayı kontrol ediyorlarmış. Ve artık bu bir savaş sebebi. Kuzey Kore nükleer bomba kullanacak. Ama cephanelerinin kontrolü Çin'de. Yani nükleer başlıkta füzeyi Kuzey Kore atmış gibi görünecek ama asıl atan ülke...
2: Çin. Çünkü kontrol ellerinde.
4: Evet. Amerika'nın suçu yüzünden Kore füze atacak ve Çin müdahil olup...
5: Kahraman olacak ve bunu Kuzey Kore'yi istila için kullanacak.
4: Bunu engellemenin tek yoluysa kralın canlı kalması.

0: Tamam. Ekibe destek kuvveti bırak ve tahliye yerine gel.
1: Özür dilerim.
2: Telsizi kapat. Burada neler oluyor?
0: Ne oldu?
2: Sana telsizi kapat diyorum.
0: Raptor 1-6 konuş. Durumunuz nedir? Raptor 1-6. Ey hep. Lanet olsun.
2: Onurca hadi.

0: Bak, biz buradayız. B-21 bombası da burada. 2 saattir orada bekliyor. Anladın mı? Sence o kadın buraya neden bizi gönderdi? Neden orduyu göndermedi? Bütün kanıtlar uçup gidecekti. Kralı ona götürsek bile canımızı bağışlar mı sanıyorsun? Hayır, bizi öldürür. Çünkü her şeyi biliyoruz.
1: Bu bilgiyi nereden aldın?
0: Bana birkaç gün önce ulaşmışlardı. İşte kral için büyük ödül vaat ettiler. Seninle yarı yarıya bölüşebiliriz.
1: Yani dışarıdaki adamlar mı?
0: 2 yıl önce bana bu işi teklif ettiğinde ben de sana bunu sormuştum zaten. Mantıklı olanı yapalım bence. Değil mi? He? Tamam. Evet. Bu şirket maaşımızın 2 katını vaat etti. Sosyal yardım ve vatandaşlık da çabası. Bu iş sona erdiğinde kralı onlara vereceğiz. Sonra da ellerimizi temizleyeceğiz. Ve su sorgulaması bu elemanı konuşturacak. Gizli rüşvet fonu acayip kabarıkmış.
2: Ortadan kaybolursam karım ne olacak?
0: Buradan çıktığında onu ararsın. Onu havalimanına gönderirsin. Fili salla, kendin söylemiştin. Orası böyle çocuk büyütülecek bir yer değil zaten.
2: Hayır, hayatta olmaz.
0: Ne? Bugünkü bir uçağa atlar ve buraya gelir.
1: Karım şu anda doğum yapıyor. Markus, bu tam bir delilik. Eğer gidersek, şu romantikliğe baksana.
0: Ne? Bana eğer biz çekip gidersek hepsi ölecek mi diyeceksin yoksa? Bugün kendinde değilsin. Her koyun kendi bacağından asılır demedin mi? Daha birkaç saat önce söyledin. Şimdi beni dinle. Benimle gelecek misin? Gelmeyecek misin?
1: Markus, gel şöyle otur. Bir konuşalım.

0: Tamam. Teklifin çok güzel olduğu kesin. Ama ya kralı alıp bizi öldürürlerse? Ama bana soracak olursan, şartlarımızı sağlamaktansa bizi öldürmeleri daha kolay. Haklısın. Parası çoksa tamam. Ama şunu düşün.
1: Kral güvende.
2: Başka gelecek var mı?
1: Başka kimse yok.

sakat ayağının başını belaya sokacağını biliyordum. Haline bak. Bunu sen istedin.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Lanet olsun. Logan, iyi misin?
1: Söylemiştim. Vurulan birini kurtarabilirim.
0: Tamam. Sakın uyuma. Kanamanı durdur. Uyuma diyorum. Duydun mu?
1: Duydum.

0: Mac, duyuyor musun? Kral vuruldu. Şu halimizle tahliye zor. Bir an önce destek kuvvet gerek.
1: Lanet olsun, hadi! Mac, duyuyor musun? Hepimizi burada ölüme mi terk edeceksin?
0: Lanet olsun!
2: Duyuyor musun? Cevap ver! Raptor 1-6! Duyuyor musun? Bak, çok fazla düşman var, duyuyor musun? Üstelik dönüş yapamıyoruz. Acil destek gerek!
0: Gerald, Marcus bizi sattı. Logan ve ben vuruldu.
2: Ne? Durumunuz kötü mü yani?
0: Kral öldü. AB-21'ler burayı bombalamak için hazır bekliyor.
2: Yüzbaşı, sakin ol. Tamam mı? Nefes al. Sakin. Sakin ol.
0: Geçecek. Geçecek.
2: Pekala, kral öleli ne kadar oldu?
0: Bilmiyorum, belki 5 dakika.
2: Bir dakika. Şimdiye kadar bomba yapmış olmalılardı, değil mi?

0: Hala yaşıyor. Bu yüzden bombalanmamışız. Kralı her halükarda alacaklar. Onu canlı tutarsak destek kuvvet gönderirler.
1: Ama biz doktor değiliz. Onu buradan nasıl canlı çıkaracağız?
0: Geralt, tutsaklardan biri doktordu, öyle değil mi? Hemen bulun onu. Bizim çıkış biletimiz olacak. Logan, ilk yardım çantası gönder.
2: Gel buraya, hadi.
0: Logan!
3: Yakala yüzbaşı.

0: Yüzbaşı, doktor çoktan tüymüş. Şu an onu bulmamız imkansız.
1: Lanet olsun. Pedro, orada durumlar nasıl?
2: Yüzbaşı, düşman hattının gerisindeyiz. Birleşemedik.

0: Onu biz yakalamalıyız. Acele edin hemen.
1: Doktor Yun, gidelim hadi.
2: Siz gidin.
1: Ne?
0: Bu ne yapıyor?
1: Hey, sakın kıpırdamayın. Çabuk kaldırın ellerinizi.
3: Neden?
1: Beni duymadın mı? Sana ellerini kaldır diyorum. Hadi.
3: Sallanmayın.
1: Ne yapıyorsun sen be? Ellerini kaldırsana. Kaldır. Hadi seni gebertirim. Duydun mu? Seni gebertirim.
0: O pislik yerde kalsın. Doktoru getirin.
1: Sakın kıpırdama. Ölmüş bu.
0: Lanet olsun.
1: Raptor 1-6. Burayı temizleyip ayrılalım mı?
0: Dur, dur, bekle. Sakın ateş etme. Karşındaki Doktor Nelson. Ona kulaklık ver ve ekranı göster.
1: Hadi, hadi kaldır. Diz üstü çök pislik.
3: Kalk, çabuk.
1: Al şunu. Yüzbaşı.
3: Bana bakma. Yere doğru bak. Yere bak.
0: Ey Kuzeyli, duyuyor musun? Kral vuruldu. 5 metreden 9 milimetreyle. Ve şuradaki ekran. Yeşil renge dönmek zorunda. Ekrana bak ve bana ne yapacağımı söyle.
2: Peki onu kurtarırsam? Bizi öldüreceksiniz değil mi?
0: O yaşarsa sen de yaşarsın.
2: Sana nasıl güveneceğim? Adamlarına emir vereceksin.
1: Geliyorlar.

0: Bunları burada bırakıp gidelim bence. Hepimizi
1: öldüreceksin. Gitmiyoruz.
2: Ateş ederseniz hepimizi bulurlar. Bırakın hepimiz yolumuza gidelim.
3: Pedro, bıçağını çek.
2: Bu adamı neden dinliyorsun ki? Sence bulunsaydın seni kurtarır mıydı?
1: Senin yaşlıyı kurtardığın gibi mi? Saçmalıyorsun. Vurulanı bırakmak daha çok kişiyi kurtarır.

0: sakın, sakın ateş etme.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, sakın ateş etme, hayır. Lanet olsun. 5 silahlı asker, 10 saniye uzakta.
0: Yüzbaşı, yüzbaşı ne yapacağız? Yüzbaşı ne yapacağız?
2: Kralı iyileştiririm. Bize de silah verirsen.
1: Ne?
2: Birlikte savaşmalıyız. Çabuk ol.

0: oynarsın. Pedro, silah verin.
1: Yüzbaşı, bu adamlara güvenemeyin.
0: Bu bir emirdir.
1: Morelli, al şu silahları. Al, al. Acele et, hadi.
2: Kardiyak tamponadı var. İç kanamadan. Kalp masajını kes. Kalp dışı zarında biriken

0: Hayır hayır, onlar değil. Üstteki. Üstte şırınga olan.
1: Bu mu?
0: Evet, o. Dikkatli ol. Sadece 3 dakikası kaldı, tamam mı? Yüzbaşı, bir kaçış yolu bulduk. Çıkmalıyız, çıkmalıyız.
1: Pedro, savunma durumu. Geri kalanlarınız da arka kapıya, hemen.
0: Hey, kalk hadi, yürü. Hadi, hadi, yürü.

0: Soldaki dördüncü kaburgaya sapla. Sapla ve kanı boşalt.
1: Hangi kaburga?
0: Alttan dördüncü kemik. Oranın aşağısında.
1: Buldum.
0: Hayır dur. Sağdaki değil, soldakine.
1: Burası.
0: Evet orası. Sapla. Hadi acele et. Batır. Şırıngayı nazikçe batırdığında zaten içine kan dolacaktır. İşte böyle. Aferin. İyi gidiyor.
1: Sınırım oluyor.
0: Evet ama daha bitmedi. Biraz daha. Biraz daha.
1: Ne kadar?
0: 50 cc kadar. Yavaş ve nazikçe.
1: Galiba.
0: Tamam. Sıradaki.
1: Tamam.
0: Damar bulabilir misin? Ona bir serum bağla. Ve şimdi kalp masajını tekrar yap. Hop. Acele et. Acele etsene.
1: Az önce yavaş ve nazikçe diyordun. Serum tamam.
0: Ve kalp masajı çabuk. Raptor 1-6. Düşman tam önümüzde. Burada kapana kısıldık.

0: Geralt, 10 yönünde demir bir kapı var. Merdiveni açılıyor.
1: Marcel, kalkanı ver bana. Dimitri, benimle gel.

0: abiye nerede? Geride kalmış.
1: Lanet olsun.
2: Ne oldu?
1: Sanırım kaburgasını kırdım.
2: Önemli değil. Sen onu kurtar. Duraksama. Devam et.
1: Ölmüş olabilir. Çok vakit geçti.
2: Ölürse hepimiz ölürüz demedim. Devam et. Sakın durma.
0: Samir, kaç! Geberin pislikler!
1: Gel, daha ne bekliyorsun? Bombayı at ve kapıyı kapat.
0: Geral, artık beni bekleme!
3: Gideyim.
0: Geral, bırak beni.
3: Hayır.
0: Gideyim.
3: Hepimizi öldürtürsün.
1: Kapatın şu lanet kapıyı!

0: Kapı! Merdivenden çıkın! Çabuk!
1: Yukarı çıkın hadi! Hadi! Hey Güneyli! Sorun ne? Ha? Duyuyor musun?
0: Ha? Yaşıyor. Nabzı atıyor.
1: Güzel. Ama erken sevinme. Çünkü yine duracak. Şu serum torbasını tüm gücünle sıkmaya başla hemen.
0: Elimle mi?
1: Bir, iki, üç.
2: Lanet olsun kızlar! Carlos ne oldu?
0: Yanıt, doktorumuz var. Şimdi krala bakıyor. Destek de yolda. Dayanın biraz.

0: Kuzeyli. Kuzeyli. Ekran sarı oldu. Durumu değişiyor. Sırada ne var? Hey Kuzeyli.
1: Yürü. Hadi. Hadi.
2: Kan nakli. Sıfır grubu.
0: Kan mı? Bir dakika. Ah. Lanet olsun bu...

Logan! Logan! Sen iyi misin? Uyan! Sakın uyuma! Bu tarafa gel. Sana ağrı kesici bir şey vereceğim. Ne diyorsam onu yap, hadi!

0: Şöyle otur. Daha iyi misin? İyisin değil mi?
1: Evet, evet.
0: İşte bu acı da hafifletir. Oldu.
1: Sanırım bu iş için uygun değilim. Eve gitmek istiyorum. Ailemi görmek. Kızımla vakit geçirmek. Ne verdim ona? Ne yapıyorsun yüzbaşı? Hala yaşıyor mu? Hayır. Yüzbaşı dur. Hayır. Yüzbaşı hayır yapma.
0: Logan. Sabit dur. Sadece biraz alacağım.
1: Olmaz yüzbaşı hayır. Çok kan kaybettim. Dayanamam hayır.
0: Yüzbaşı. Kıpırdama lütfen.
1: Yüzbaşı hayır. Bunu kaldıramam yapma lütfen. Lütfen yüzbaşı hayır. Yüzbaşı ne olur. Yüzbaşı.
0: Sorun yok sen kıpırdama. Lütfen kıpırdama. Sakın kıpırdama. Logan. Kral ölürse hiç kimse sağ kalmaz. Ve olayın üstünü örtecekler. Ve tamam.
1: Ben ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum lütfen. Lütfen.
0: Logan. Logan. Sana bir şey olmayacak. Sadece biraz kan verebilirsen buradan hepimiz sağ çıkarız. Geçecek.
1: Paraşütlü adamı kurtardığın gibi mi? Ne?

İstasyon 1 cevap ver. Kral iyileşiyor. Hemen destek kuvvet gönderin. İstasyon 1-0. Mac, beni duyuyor musun? Adamım krala kan nakli yapıyor. Helikopter gönderin. Çabuk!

Beyaz Saray iddiaları yalanlarken kamera kayıtlarına takılan görüntüleri elimize ulaşan bir adamı ekranlarınıza getireceğiz. Görüntülerde gördüğünüz kişi Ehep Takma adıyla bilinen ve kaçırma olayı sırasında öldürüldüğü düşünülen şahıs. Özel bir askeri şirket için çalışan bir paralı asker ve aynı zamanda bir kaçak göçmen. İddialar gündemi sarsmaya devam ederken olayın sorumlusu olarak görülen şüphelinin cesedi her yerde aranıyor.

0: Her şey normal. Sorun yok.
1: Donge, ya sen?
0: Alfa 1, paraşütçüne bak. Alfa 1.
1: Hey Donge, uyansana.
0: Alfa 1, çok sert düşüyorsunuz. Bir sorun mu var?
1: Bir sorun var.
0: Alfa 1, çok yaklaştınız. Yüzbaşı, onu bırakmalısın. Bırak onu. Bırak yoksa ikiniz de öleceksiniz.

Logan. Logan. Logan. Uyan. Uyan.

Nelson. Beni duyuyor musun? Gerald. Gerald. Gerald.

0: yazdı bu.
1: Güneyli. Güneyli. Hey Güneyli. Hey. Güneyli, duyuyor musun? Görüyor musun? Güneyli. Güneyli. Hey Güneyli. Duyuyor musun?
2: Ne? Neler oldu? Ne oluyor? Sen yaşıyorsun. Ya diğerleri?
1: Bomba da nereden çıktı? Başkanın durumu nasıl? Ha?
2: Başkan iyi. Ya adamlarım?
1: Her şey yerle bir oldu. Adamların son ana kadar iyiydi. Sen nasılsın? Yaralandın mı? O yara nedir? Vuruldun mu? Kamerayı yaklaştır, durumuna bakayım. Sağ ayağındaki nedir? Protez miydi?
2: Söylesen, ne yapabilirim? Yönlendir. Hadi.
1: Kurşun uyluk atar damarında olabilir. Çok hassas olmalısın. Zarar verirsen kan kaybedersin. Sakın. Şimdi bacağına bir kesik at ve rekartörü eline al.
2: Rekartör mü?
1: Makasa benzer bir alet. Evet, o. Evet, kesiyi onunla açık tut. Fensi de açtığın kesiye işaret parmağının uzunluğunda çok yavaşça sok. Uyluk atar damarına yaklaşmış olacaksın. Tamam, yeterli. Çıkartmaya başladığında birazcık acıyacak. Ama bu iyidir. Kan akışının başladığını gösterir. Güneyli neden böyle bir iş yapar? Para için mi? Dostum, seninle boşa konuşmuyorum. Ha? Şimdi başın dönmeye başlayacak. Görüşün azalacak. Kan kaybı nedeniyle. Hey! Hey Güneyli! Benimle konuşman gerek. Yoksa şoka girer.
2: Yakaladım.
1: Dur biraz.

0: tar damarı yırttın. Şimdilik kapat. Çok tehlikeli. Buradan çıkınca hastaneye git.
1: Hadi oradan. Biz çıkana kadar bacağımı keserler.
0: Güneyli! Hey! Duyuyor musun? Dargı bezi ve kan kesici ya. Acele et. Kanı durdurmalısın. Çabuk ol. Evet. Bandı al. Sıkı sıkı. Çabuk ol. Tamam. Şimdi bir ağrı keseceğim. Acele et. Çabuk ol.

Sağ mısın kalın kafalı mı? Doktoru dinlesene. Sen canına mı susadın? Ha? Senin derdin ne böyle?

0: Ey Kuzeyli. 6 yıl önce bir hava talimi yaptım. Bir aptalın paraşütü açılmadı. Daha inemeden benim üstüme düştü. Tek bir paraşütün o ağırlıkta 2 insanı taşımasının imkanı yoktu. Onu bırakırsam kurtulacağım. Çok iyi biliyordum. Ama lanet olsun yapamadım.
1: Ne yani? Düşene kadar onu bırakmadın mı?
0: Adamlarım, senin peşine düştüklerinde sen başhekimini kurtarmaya çalışıyordun. Sen de aynı şekilde onu orada bırakabilirdin. Peki senin aklından ne geçiyordu?
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Eminim ki bırakmayı düşünmüşsündür. Hayır. Onu bırakman gerekiyordu. Biz yere çarpınca o lanet olası herif ölüp gitti. Ve ben de bir bacağımı kaybettim. Kimse beni sevmez. Ama ben hiç umursamam. Başka şansım yoktu benim. Logan. Logan, üzgünüm. Özür dilerim. Hadi. Gidelim artık buradan. Lütfen çıkıp gidelim.
2: Hey Güneyli. Silah seslerini duymuyor musun? Ha? Adamların savaşıyor. Sana hala inanıyorlar. Ama sen olduğun yerde oturmuş, yalnız çıkmak için mızmızlanıyorsun. Bu savaş bu yüzden başladı. Herkes kendini düşündüğü için. Evet. Benim de aklıma geldi. Bence sen de kendine sordun. Hala da soruyorsun. Hala hayat kurtarmak için bir bahane mi arıyorsun? Hayır mı? Sık dişini biraz. Bakarsın buradan çıkarız.

0: Raptor 1-6. Burası Alfa 1-0. Cevap verin.
1: Gerald.
0: Cevap verin.
1: Gerald.
0: Raptor 1-6. Beni duyduğunuzu söyleyin.
1: Gerald.
0: Hala bitmediler. Yüzbaşı, ne durumdasın? Beni duyuyor musun?
1: Gerald. Benim. Durumunuz nedir?
0: Carlos öldü. Sadece 4 kişi kaldık. Ve burada daha fazla dayanamayacağız.
2: Lanet olsun.
1: Gerald. Mühimmat.
0: Eğer destek gelmezse en fazla 3 dakika.

0: herkesi kurtarabiliriz. Of. Gerald, gece görüş gözlüğünüz var mı?
1: Sen ihtiyacımız olmaz dedin. Ama ben yanıma aldım. Bugün eve gidecek miyiz yüzbaşı?
0: Hazır olun. Size kaçış rotası bulacağım.
1: Anlaşıldı.

0: Hey Kuzeyli. Kuzeyli.
1: Evet söyle.
0: Bana yardımın lazım. Senin yardımınla hepimiz sağ çıkabiliriz. Ne olursa olsun destek getireceğim. Sen kumanda odasına gidip B2 ve C13 kısmının elektriğini kes. Sen kesince benim ekibim oradan çıkacak. Sen de onlarla çıkabileceksin.
1: Ne tarafta? Hangi yol?
0: Hey, iyi misin?
1: Evet, bir şeyim yok.
0: Arkanda bir açıklık var. Oradan çık. Soldaki en son odada olacak.
1: Tamamdır.
0: Devam et.

0: Meg.
1: Yaşıyorsun.
0: Evet, sana rağmen hala yaşıyorum. Bizi bombaladın.
2: Fazla vaktimiz yok. Kısa keseceğim.
0: Kral yaşıyordu. Neden bombaladın?
2: Telefonda birkaç dakikamız var.
0: Soruma cevap ver lanet olası. Neden bombaladın? Niyetin hepimizi öldürmek miydi?
2: Evet. Seni, ekibini, kralı ve bütün kanıtları o sığınağa gömmek istedik. Cin'in iddiasını reddetmek için. Ama işe yaramadı, kamuoyu yemedi.

0: Meg. Tamam. Meg. Söz veriyorum. Hiçbir şey görmedik. Bize destek ve silah gönder.
1: Başkan ikinci bomba emrini verdi.
2: Ne olursa olsun tüm kanıtları yok edecek. Yeniden yüklemeye kadar 15 dakikamız olacak. Benim yetkilerim de alındı. Artık resmi emir veremem.
3: Paşam McKenzie, artık burada bir yetkiniz
1: çek
3: yok.
1: Çek o pis elini üstümden. Mac. Ben kendim de çıkarım.
4: Protokole göre telefon aldım.
1: Otosel telefon konuşması.
5: Yüzbaşı, bu sonuncu şarjörüm.
0: Bulabildin mi Kuzey'i?
6: Hayır, henüz değil.
1: Dinle Eyüp. Ben de bu işten kurtulamayacağım. Şu andan itibaren eğer beni dinlersen, bu işten ikimiz için de kurtuluş yolu var.
0: Yani senin için.
1: Başta sana ihtiyacım yoktu ama şimdi var.
2: Haberlerde kendini görmüşsündür.
1: Yani kralın ölümünün şüphelisi olarak. Oradan kralla birlikte çıkarsan.
2: O zaman bu iş değişir. Senin

0: Ey Güneyli, buldum.
1: Geralt, şimdi çıkıyoruz.
2: Hepimiz hazırız.
1: Kuzeyli, tüm gücü kes. Şimdi.

0: Kuzeyli, çıkınca sağa dön. İleride adamlarımla karşılaşacaksın.
1: Tamam.
0: Destek ne zaman da gelir?
2: Kral nasıl?
3: Verileri göremiyorum.
0: Göğsüne kurşun yarası aldı ama Kuzeyli doktor onu kurtardı. Kuzeyli, diğer tarafa.
1: Kan torbası. Kral onlarsız ölür.
0: Mac, vaktimiz daralıyor. Destek kuvvet bize hemen gerekiyor.
2: Başkanı her halükarda
3: ikna edeceğim. Sen destek gelene kadar kralı hayatta tut. İkinizi birlikte çıkaracaklar.
0: Hayır, dur, bekle. Mac, ya adamların ve doktor?
2: Orada yaşananlar.
3: Asla dışarı çıkmamalı, anlıyor musun?
2: Destek kuvvet senin ekibini yok edecek. Doktorun icabına da sen bakacaksın. Ve dışarı
3: çıktığında basına konuşacaksın. Ve bugünün hatırı için Amerika vatandaşlığını alacaksın.
2: Yepyeni belgelerin olacak.
0: Mac, ben seninle gelmeyeceğim. Bu cehennemden canlı çıkmanın yolunu biz birlikte buluruz. İnanamıyorum, lanet olsun.
1: Ey Güneyli, şunlara bir bakar mısın? Bulacağımı düşünmemiştim ama şanslıyız.
0: Güzel. Hepsini al ve çık oradan.
1: Tamam. Görüşürüz.

0: Geliyorlar. Çabuk saklan.
1: Ekip 13. Şimdi reviri tarıyoruz.

1950. Şu silahı al çabuk. Ve alınca düşünmeden ateş et. Hadi. Dur biraz. Şarjör boş. Oraları bir tara. Belki başka vardır.

0: Hadi daha çabuk, hadi. Daha hızlı.
1: Hemen bırak silahını. At dedim. Kaldır ellerini. Çabuk. Hemen çık oradan. Hadi. Sana çık dedim. Çık. Ekip 13 konuşuyor. Birini bulduk. İcabına bakacağız.
2: Dur biraz. Rosetti.
3: Bu doktor. Brown nerede? Ben Raptor yüzbaşısı. Birlikteler mi?
0: Bana güven. Konuşmazsan seni vurmaz.
1: Yerlerini söyle ki biz de seni koruyalım.
0: Hiçbir şey söyleme. Sakın. Sakın.
4: Size nasıl güveneceğim?

0: Sen git, ben hallederim. Yürü.
1: O kanlar olmadan hiçbirimiz buradan sağ çıkamayız, tamam mı?
0: Hey, silahıma.
1: Adamlarımı gönderip sana vakit kazandıracağım.
0: Senin doktor olduğunu bilmiyorduk. Benim adım Hyung Choi. Rahat ol, gerilme. Senin peşinde değiliz. Tek istediğimiz kral ve Raptor'ın yüzbaşısı. Neredeler? Söyle. Ha? Sana herkes sağ çıkacak mı dedi. O her zaman öyle söyler. Sen bunu nereden biliyorsun? Ben bir zamanlar Raptor 1.6'daydım. Ona sakın güvenme. O adamın tek bildiği şey paradır. Ekibi buradan canlı çıkamayacak. Bana nerede olduğunu söylersen seni buradan canlı çıkarabilirim.
2: Söylersem beni öldürmeyecek misin?

0: Nereye gideyim? Ha?
1: Ah, çok kısa bir yolun kaldı. Beni izle.
0: Dur, dur, ateş etme. Ben seni öldürmeyecektim.
2: Kanamanı dur. Hepimiz buradan sağ çıkabiliriz.
3: Raptor 1-6. D sektörüne şimdi ulaştık.
1: Gerald, iki sağ sonra. Toplantı yeri girişinde bir merdiven göreceksiniz. Doktor da orada. Onu yanınıza alın.
3: Anlaşıldı. Bu taraftan.

Also Schmarr, melde dich dann!

0: gidiyoruz.
1: Gel çabuk.

0: Hayırbaşı, biz merdivendeyiz. Doktor nerede?
1: Bekle, bekle. Şimdi geliyor. Kuzeyli, sağa dön. Merdiven göreceksin. Aşağı in ve adamlarımı bul orada, tamam mı? Hadi.
2: Sağda merdiven var. Tamam.

0: Jared, doktorun yolu çıkalı. Odada fazladan şarjör bulacaksın. Doldur ve yanına git.
1: Anlaşıldı.

0: Yüzbaşı, şimdi odaya ulaştık. Doktorun konumu neresi? Yüzbaşı!
1: Gerald. Artık çok geç. Buradan herkesi çıkartamayız. İkimiz buradan çıkabiliriz. Burada ölmek istemiyorum. Burada ölmek istemiyorum.
0: Sana bir şey soracağım. Yeni çocuk gelince paraşüt hikayesini anlatmıştın. Öyle değil mi? Bana hikayenin mantığıyla ilgili ters gelen şeyse, bırakman gerekse de senin bırakmamış olmandı. Ve o şekilde sorunsuzca yere inebildin. Ama bacağından oldun. Adamı neden bırakmadın yüzbaşı? Yüzbaşı, o adamı neden bırakmadın? Çünkü onu kurtarmak istedim. Değil mi? İşte bu da benim paraşütüm. Artık hiç kimseyi bırakmam. Ay lanet olsun, bu bir tank! Dimitri! Bağ! Marcel!
2: Lifter 1-6 istasyon...
0: Marcel! Hey!
1: Mac!
2: Lifter 1-6 duyuyor musun? Raptor 1-6 duyuyor musun?
1: Mac, buradayım.
2: Ahab, sesim
1: duyuyor
2: geliyor
1: musun?
2: Mu?
1: Duyuyorum.
2: Tamam Ahab, başkanın tam desteğini aldım. Destek kuvvetleri geldi. Mevziyi aldın mı?
1: Gerald, destek geliyor. Biraz dayan. Çok az kaldı.
3: İstasyon 1 kalp krizi sebebiyle girmiyorum. Sizden acil talimat bekliyoruz.

0: yaşıyorsun Kuzeyli? Sen vuruldun mu?
1: Benim değil. Kral nasıl?

0: Hey Güneyli, tansiyonu düşerse ona bundan ver, tamam mı?
1: Ben sıkıldım artık. Buradan canlı çıkarsam market güvenliği olacağım.
0: Sakat bir adamı kim güvenliğe alır ki? Hey Güneyli, sen merak etme. Hepsi geçecek.

0: Abi abi koruyacak.
1: Hep iyi misin?
2: Ben iyiyim.
1: Kral yaşıyor.
3: Amerika bu gizli operasyonu gerçekleştirdiği sırada düşman devlet bizi itham etti. Ve dünyada hüküm süren barışı yok etmeye çalıştı. Askerlerimiz orada ölüm kalım savaşı verdi. Evet, az önce oldukça gizli bir askeri bilgiyi ifşa ettim. Umarım şimdilik başkanlık makamım benim ceza almamı engeller. Ama şu kaçınılmaz ki başkanlığım bitene kadar siyaseten eleştirileceğim. Gelecek seçimin sonucundan bahsetmiyorum bile. Beni eleştirecek olanlar lütfen eleştirin. Çünkü şu an önemli olan benim siyasi kariyerim değil. Asıl önemli olan kendi canını hiçe sayıp ülkesi için son ana kadar görev yapan askerlerin hayatıdır. Ve Amerika Başkanı olarak onları korumak benim tek görevim.

0: savaşıyor. Bugün bizim ülkemiz için savaştı ve ben onun eve dönmesi için elimden gelen bütün her şeyi yapacağım. Tanrı hem Ehab'i hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun. Sağ olun.
1: Sayın Başkan,
2: Sayın Başkan,
0: tamam. Doğru. Efendim.

0: Kralı alın. Acele edin. Dikkat. Dikkat. Tamam. Hemen ameliyathaneyi açın.
1: Hayati verilerine bakın.
2: Çok kan kaybetmiş.
3: Salgı bezi getirin. Acele edin.
2: Kaldır. Salgı bezini çıkaralım.
1: Tut. Tamam, tut şunu.
2: Sıkıca sarmalıyız.
4: Ehem, benim. Kral yaşıyor. Kısa bir süre sonra Doğu Denizi'ndeki 7. filoya varacaksınız. Ve bir kanal senin dönüşünü yayınlayacak. Sana bir röportaj çıktısı verilecek. Ne söylemeyeceğini biliyorsundur.
1: Pekala, kral kendine geliyor.
4: Bunun olduğuna inanamıyorum. Yayınlandığında kahraman olacaksın. Ehem, beni duyuyor musun?
5: Doktor ne olacak?
4: Boşver. Zaten kurtulamazsın.
2: Hey, otursana.
3: Bayım, oturun lütfen.
2: Ben sana otur demedim mi?
3: Hey, ha? Ne yapıyorsun sen?
2: Hemen oturmalısınız. Hey, hey!
5: Onu tedavi edin. Çabuk!
4: Herkes geri çekilsin. Silahları indirin. Tekrar ediyorum, silahları indirin. Onu tabii kurtarırsın. Ne olursa olsun. Fakat görevde her şey üstüne geldiği zaman orada kim varsa onu kullanırsın. İster kan torbası olsun, ister başka...
5: Mert. Onu kurtarmalıyım.
0: Düşman uçağı, rota değiştir.
4: Tekrar ediyorum. Çin Hava Kuvvetleri'nin saldırısı altındayız.
2: İstasyon 1-0. Düşmanı karşılıyoruz. Tamam.

Titanium Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
6: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 36, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 35.
5: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

duramayacak ama gezinge dışındalar. Hepsi denize düşecek ve kimseye zarar vermeyecek. Aşağıya bak, 300 metre. Kralı gördün mü?

Hey! Hey Kuzeyli! Uyan Kuzeyli. Kuzeyli.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Hazır mıyız? Eller bu konuda mı?
1: Evet. Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
2: evet,
0: edin.
2: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki işinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. Bakın.
2: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil.
1: Enik
0: tabii ki. Evet efendim hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Çok önemli iki misafirimiz var. Memleketin Gaziantep'ten kalktılar, Adana'dan eşlerini aldılar, ta stüdyomuza kadar uçarak geldiler. Bugün kendilerini misafir ediyoruz, kendileriyle yarışacağız. Hemen geçiyorum tanımaya. Hulusi Bey hoş geldiniz diyorum. Zeynep Hanım hoş geldiniz diyorum. Ve Zeynep Hanım sizi tanıyalım diyorum. Buyurun.
1: Ben Zeynep Doğan, 29 yaşındayım. PTT personeliyim. Adana'da görev yapıyorum. 2 hafta oldu evleneli.
0: Hayırlı olsun.
1: 31 Nisan'da düğünümüz var. İnşallah tüm sevdiklerimizi bekleriz.
0: Çok güzel. Hep beraber geliriz dermiş.
1: İnşallah.
0: Biraz kalabalık olabilir ama Hulusi Bey. Davetten önce bekleriz. Bence bir düşünün.
1: Bekleriz yarışmayla beraber.
0: Harika bir anı olacak değil mi?
1: Evet,
0: tam böyle
1: güzel.
0: Hani nikahla düğünün arasına.
1: Evet kesinlikle. Güzel bir anımız olsun diye
0: ama
1: katılmak istedik.
0: Ama biz çok mutlu olduk. Gerçekten böyle bir güzel arada yani bu kadar yoğunluğun içerisinde evet. Fırsat bulup gelmiş olmanız bizi ayrı bir mutlu etti. Bir de Antep'ten geliyorsunuz. Aynen. Oradan Adana'ya, Adana'dan buraya aynen. Uçarak aynen. Geldiniz.
1: Gelirken zevkle geldik. Heyecanlı oldu ama biraz heyecan doruktaydı.
2: Evet, biraz heyecan, biraz merak.
0: İkisi de olsun. Evet. Biraz heyecan güzel ama çok keyifli bir yarışma çıkaracağız zaten.
1: Aynen, güzel
0: İlgili
1: bir anım
0: misiniz bulmacalarla? Ya. Sever misiniz?
1: Severim. Genelde gazetelerde falan olduğunda şey yapardım yani arada bakardım.
0: Arada bakıyordunuz.
1: Evet. Kim Milyoner Olmayı isteri de çok izliyorum, takip ediyorum. Hı-hı. Sonra sizi tanıyınca sizi de takip etmeye başladım. Evet, Instagram'dan da takip ediyorum. Oradan da bakıyorum. Harika. Sonra kendimi burada buldum. Eşimle
0: neyi
1: beraber.
0: Yaptınız? Ne kadar
1: biz
0: güzel yaptınız.
1: Istedik.
0: Çok güzel
1: evet.
0: Bir anı olsun. İnşallah beraber yarışalım.
2: İnşallah.
0: Güzel hediyeler ve güzel şeyler, kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Biz kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız diyoruz.
1: Evet.
0: Kelimelerin gizemli dünyasına bir yolculuğa beraber çıkalım diyoruz. Hemen Hulusi Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
2: İsmim Hulusi, soyadım Doğan. 31 yaşındayım. Dediğiniz gibi Gaziantep'te yaşıyorum 3 aydır. Oraya atandım çünkü. Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterim.
0: Hulusi Bey iyi bakıyorlar mı memleketimizde size? Bakın
2: evet,
0: bir Antepli
2: evet.
0: Olarak misafirperverlerdir,
2: evet,
0: canlardır ama
2: kesinlikle.
0: Varsa bir şikayetiniz
2: yok.
0: Tamam, peki buyurun.
1: Yemekleri çok güzel.
2: Yani 17 Nisan'da evlendik. İnşallah 31 Mayıs'ta da düğünümüz var. Eşimle geldim. Evet. Umarım güzel bir yarışma olur.
0: İnşallah güzel, keyifli bir yarışma çıkaracağız
1: İnşallah.
0: Hep beraber. Siz nasıl sosyal hayatı, hobilerinizde, sosyal alanlarda ilgilenir misiniz? Sosyal hayatınızda ilgilenir misiniz? Bulmaca çözer misiniz?
2: Ya bulmaca, fırsat buldukça, denk geldikçe çözmeyi severim. Yeni bilgiler öğrenmeyi de severim tabii ki. Ha, bilhassa tarih, tarihe düşkünüm.
0: Tarih.
2: Evet.
0: Tarihte iddialı mısınız?
2: İddialıyım.
0: O zaman tarih gelirse birazcık destek olmaya çalışacağım. Zeynep Hanım size ama.
1: Tamam.
0: Hulusi Bey zaten emin kendisinden. O zaman sizleri tanıdık. 1. etabımızı, 2. etabımızı, 3. etabımızı biliyorsunuz. Ve vakit kaybetmeden 1. etabı yarışmaya geçelim mi?
2: Geçelim.
1: Olur geçelim. Hazırız.
0: Tamam. Efendim Sır Küpü'nün 1. etabındayız.

0: Evet efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu yerdeyiz. 1 ile 25 arasındaki soruları açacağız ve hemen tablomuzu istiyoruz. Birinci etabın tablosu geliyor. Bakalım toplamda kaç soru üstünden yarışacağız? Toplamda 61 soruluk bir tablomuz var.
1: Evet.
0: Ve geniş bir kelimeden oluşan bir şifre kelime bulacağız programın sonuna, 3. etabın sonunda. Ama birinci etapta 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İstediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Geçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: Evet.
0: 11. Çok güzel bir yer buldunuz. İki harfli, hemen kısacık bir soru yanıtlayayım diyorsunuz. Peki, o zaman geliyor. Müzikte bir nota soruyoruz size. 10 saniyenizi başlattık.
1: Do.
0: Değil.
1: De.
0: Değil.
1: Mi.
0: Değil.
1: Fa.
0: Fa da değil.
1: Do, re, fa, fa. La.
0: Süreniz dolduğu için yanıt veremedim. Size geçiyoruz. Hulusi Bey, bir de harf hediyemizi kabul edin. Sizinle başlıyoruz.
2: La.
0: Sürenizi başlattım.
2: La.
0: La yanıtını aldım. Harikasınız. La idi doğru yanıtımız. İki harfli diye Zeynep Hanım oraya gittiniz ama.
1: En son kaçırdım.
0: Bu arada süre sizdeyken mümkün oldukça yüksek sesli ve enerjik bir şekilde sayabilirsiniz. Do, re, mi.
1: Tamam.
0: Hatta istersen bir şarkıyla da üstünü süsleyin. Var mı? Sesiniz güzel midir?
1: Şarkı yok, hiç güzel mi? Değil.
0: Peki, o zaman sadece notaları alalım. Hulusi Bey, yanıtı sizden aldık, 5 puanı. Sizin hanenize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 3 ile başlayalım.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Güzel bir yer açalım diyoruz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman. Sürenizi başlattık. Ne olabilir bu?
2: Vade.
0: Vade çok güzel bir tahmin ama bu vade değil bizim vade. Seçtiğimiz.
1: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre. Size geliyorum, tamam. Zeynep Hanım. Bir de harf hediyemiz var. Öyle başlıyor. Aynı zamanda bir de isimdir bu diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Öykü.
0: Öyle başlıyoruz. İlk harfimiz Ö. Ne olabilir? Ö.
1: Tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
1: Yani
0: peki, bir harf desteği daha verdik ve Hulusi Bey size geçiyor. Ön.
1: Öner.
0: Bakın. Ön.
1: Öner.
2: Önel.
0: Önel doğru yanıt. Önel. Bir ipucu mu aldınız bir yerde?
2: Evet, biraz öyle oldu.
0: Peki, Önel biraz doğru yanıtıydı. Yani. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı sorumuzu açalım. Harika bir yer daha geliyor. Şimdi bir işi yaparken gösterilen dikkat ve itina duygusunu soracağız size. Sürenizi başlattık.
2: Özen. Özen.
0: Özen göstermekten doğru. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Bir de harf buldunuz. Z harfini açtınız. Şifremizde 2-4-5 6. harfti Z. Sizinle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22 olsun.
0: 22 numaraya gidiyoruz. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Hazır. Halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Süreniz başladı.
2: Yani aklıma bir şey gelmedi.
0: Bitirdik süresini.
2: Evet.
0: Hazır mısınız Zeynep Hanım? Sizin için süreyi başlatacağım. Tamam. Bakın, halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Normalde hayvan yavruları için ne denir? Enik denir, değil mi?
1: Evet.
0: Bakın, inek yavrusu için sürenizi başlattım.
1: Ne?
0: Hayır.
1: Ne?
0: Yavrusu için enik denir. Nedir bu? Enik değil, e.
1: Enik. Ne? Enik.
0: Ne olabilirdi? Peki.
1: İnek yavrusu.
0: Bir harf daha açıyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var Hulusi Bey. Sizden onu rica edeceğiz. Sürenizi başlattık.
2: Enek.
0: Enek tabii ki. Enek. Onun için demiştim, enik deniyordu ya.
1: Enik.
0: Enik, enek.
1: İlk defa duydum.
0: İlk defa duyuyorsunuz.
1: O yüzden.
0: Sağlık olsun. 1-5 puanı da enek. Hulusi Bey'e kaptırdınız. Dikkat. Soruları siz pişiriyorsunuz. Hulusi Bey küçük küçük
1: evet.
0: Olmuş taraflarından alınıyor. Dikkat edin bakın. Sizle devam edeceğiz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 12 numara olsun.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de ne arıyoruz? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Hem doğuran kadın hem de temel, esas anlamında kullanılan kelimeyi arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Ana.
0: Ana doğru tabii ki. Anneler günümüzün de, değil mi efendim?
1: Evet.
0: Bu vesileyle buradan anneler gününü şimdiden kutlayalım diyoruz. Ve sizle devam ediyoruz. Hulusi Bey, kaç numaralı soruyla açalım?
2: 15 numara.
0: 15 numaraya gidiyorum.
1: Nerede?
0: 15. Evet. İnlemeye benzer. Acı veya hüzün sesi. Sürenizi başlattık.
2: Nara olabilir mi?
0: Nara'ya çok yakın. Bakın, nara'ya çok yakın. Ama nara değil. Nara var, nare olabilir ama nara değil. Zeynep Hanım, A ile bitmiyor diyeyim. Küçük bir ipucu vermiş olayım. E harfiyle bitiyor kelimemizin sonu diyeyim. Bir de şifre, bir de harf desteğimizi lütfen kabul edin. A harfi desteğiyle size geliyorum Zeynep Hanım. Sürenizi başlattım. E ile bitiyor ne olabilir?
1: Nale.
0: Nale.
1: Evet.
0: Doğru yanıtı. Nale biliyor muydunuz kelimeyi, yoksa biraz ipucundan mı esinlendiniz?
1: Biraz nara, ipucundan
0: diyelim, destek evet. oldu. Değil mi? Tabii ki. Harika. Nale zaten çok bilinen bir kelime değildi ama evet. inlemeye benzer acı veya hüzün sesi olarak geçiyor. Nale bir kelimeyi de buradan hep beraber izleyenlerimizle beraber oluşturmuş, bulmuş, hatırlamış olduk. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 8 numaralı.
0: 8 bakıyorum, 8. Evet. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Hazır mısınız? Sorunuzu soruyorum. Çok zor bir soru seçtiniz. Efendim, kağıtları bir arada tutmaya yarayan küçük metal bir araç soruyoruz size. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. A? Ataş doğru yanıtını alıyorum. Harikasınız. Ataş yanıtıydı. Bildiği yerden geldi.
1: Evet.
0: Zeynep Hanım'ın, Zeynep Doğan Ataş yanıtını verdi. Bir 5 puan da hanesine yazdı. Size devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 5 numara olsun.
0: 5 numara.
1: Evet.
0: Güzel. Yine 2 kelimeye gittik.
1: Evet.
0: 2 harfli bir kelimeye gittik. Pardon, 2 kelime yanlış oldu. Efendim, temiz, saf ve beyaz anlamlarını taşıyan kısa ama güçlü bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlatayım.
1: Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizinle devam edeceğim.
1: Tamam.
0: 16'yı öneriyorum. 14'ü öneriyorum.

0: Tamam.
1: Destek doluyorum. 19'u da öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
0: 16'dan devam edelim.
1: 16'ya evet. Gidiyoruz o zaman. Biraz zorlayacağız siz Hulusi Bey, kusura bakmayın. 16'dan sorunuz geliyor hazırsanız. Büyük anneye verilen sevgi dolu hitap. Sürenizi başlattık. Nedir? Kucağında nedir? Ni?
0: Kucağında...
1: Ne olabilir? Peki, olmadı.
0: Olmadı.
1: Bir harf desteği açtık. Ne harfiyle başlıyoruz? Süremizi de Hulusi Bey sizin için başlatıyoruz. Bakalım Hulusi Bey yanıtını verebilecek mi?
2: Nine.
1: Nine. Doğru. Yine bu güzel ayda, değil mi? Annelerimiz, ninelerimiz, büyük annelerimizin günlerini kutladığımız, onları andığımız bu güzel ayda nine yanıtında size bir 5 puan kazandırdı. Bir de şifre harf açtınız. E harfini açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24.
1: 24 numaralı soruya bakıyorum. 24. 24'ümüz bir foto soru. Zor da bir kelime buldunuz. Bakalım beraber yanıtlayabilecek miyiz bu foto soruyu? Biliyor musunuz? İlginiz var mı? Bilmiyorum. Efendim gördüğünüz fotoğrafta bir ağ türünü soracağız size. Bu bir ağ türü. Balıkçıların kullandığı bir ağ türüymüş bu. Evet. Sever miyiz balığı?
2: Yani yemeği severiz ama tutmayla pek bir alakamız yok.
1: O zaman keşke hobi olarak ilgileniyor olsaydınız, keşke. Rahat bulacaktınız. Sorumuza geçiyorum. Balıkçılıkta kullanılan bir ağ türü soruyoruz. Sürenizi başlattım. T ile başlıyor bu ağ türü.
2: Yani biraz ilgim olsaydı bilebilirdim belki. Ama ilgim olmadığı için bir şey de türetemiyorum.
1: Efendim bu avlanma çeşidi mesela troll avcılığı var, benzeri değil mi? Taramak var.
2: Evet.
1: Oralardan geliyor. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Zeynep Hanım hazır mısınız? Yanıt sırası size geçecek. Sürenizi başlatacağım. Bakalım süremiz başlasın. Ne olabilir? T. Troll evet sığmayacak ama evet, yani başka ne olabilir?
0: Hiçbir bilgim yok.
1: Peki. Yani, evet. Zaten çok normal. Biz de çalışırken özellikle fotoğraflarda hatta fotoğrafı bir daha da görebiliriz. Bir taraftan da göz ucuyla bakarız. Gördüğünüz gibi farklı bir balık ve ağ türüymüş bu. Bir harf desteğini daha verdik. Süreyi de sizin için başlatıyoruz. Tıra. Ne olabilir? Gerisini aynı şekilde devam edebiliriz.
0: Tıra.
1: Tralle deyim.
2: Tralle.
1: Tralle değil.
2: Trala.
1: Trala da değildi ama bir harf desteğiyle beraber Zeynep Hanım hazır mısınız?
0: Evet hazırım şu an.
1: Tamam. Tek harf istiyoruz sizden. Sürenizi başlatalım.
0: Trate.
1: Değil. Tek harf ihtiyacımız var. Aynı harften, sesli harften.
0: Trata.
1: Trata. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Trataydı efendim bu balık. Ağ çeşidi. Biliyor muydunuz?
2: Yani bilmiyordum.
0: Ya ben görünüş olarak biliyorum ama isim olarak tabii bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz. Evet. Tabii aynı şekilde. Trataydı bu fotoğrafta gördüğümüz balıkçılıkta da kullanılan ağ çeşidi.
0: Evet.
1: Sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım? Nasıl yürümek istersiniz? 14'ü önerebilirim.
0: Olur 14'ten devam edelim.
1: Bir yerde durma veya ayrılmama durumunu anlatan fiil. Orada ne denir? Süreniz başladı. Orada? Orada?
0: Kal.
1: Kal denir ve size de 5 harf artı yazı verir. Kal kelimesi.
0: Evet.
1: Kaldık 5 harf kazanıverdik. Sizinle devam ediyoruz efendim. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 19'dan devam edelim.
1: 19 numaralı soruya gidiyorum. Çok güzel. Özellikle hanımefendilerin çok sevdiği bir yerden gelecek soru.
0: Eşya
1: taşımak için kullanılan günlük bir aksesuar soruyoruz efendim. Çanta. Sürenizi de başlatayım önce.
0: Çanta.
1: Çanta yanıtını aldık. Hanenize de bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam edeceğim. Son 2 soruya giriyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Video sorularımız var isterseniz. 4 var.
0: Tamam 4'te devam edelim o zaman.
1: Peki 4'te devam edelim. Gidiyoruz 4 numaralı soruya. Bir videomuz var. Önce görseli seyredelim. Görüntülerimizi izleyelim. Sonra da sorumuzu soralım.
3: Laf aramızda pek anlamam ama eşyalarınız 1 milyona satmam. Cingöz bedava alırsa ya.
4: Üzülmeyin. Boş yere bekleyeceğiz.
3: Hiç kimse, hatta Cingöz Recai bile olsa soyacağı yeri önceden bildirmez.
1: Peki efendim. Sorumuz geliyor. Olayları gizli planlarla yönlendirmeye çalışan kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Nasıl insanlar denir? Nedir bu insanlar? Böyle E ile başlar.
0: Ender insanlar. Ender insanlar.
1: Değil. Böyle bir şeyler yaparlar böyle. En ile başlayan bir harf desteğimizi kabul edin ve Hulusi Bey size geliyoruz. Enti. Ne yapar Hulusi Bey? Enti.
2: Enti.
1: Yani, ne derler? Yani, peki bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Tekrar size geliyorum.
0: Tamam.
1: Zeynep Hanım, sürenizi başlatıyorum. Ent. Orada bir R harfine ihtiyaç var mesela.
0: Entrika.
1: Entrika.
0: Entrika.
1: Çok iyi yere kadar getirdiniz. Ama
2: bana ipucu oldu.
1: Hulusi Bey'e hediye etmiş oldunuz. Bir harf desteğini verdik. Hulusi Bey, sizin için süreyi başlattık.
2: Entrikacı.
1: Entrikacı tabii ki. Entrikacı doğru yanıtını. Zeynep Hanım böyle güzel güzel elleriyle pişirdi, büyüttü.
0: Evet ya, sormayın.
1: Eşine ikram etti. Tebrik ediyoruz şimdiden ve son soruyu açıyoruz. Hulusi Bey, sizden alacağız son soruyu. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Hani bir numara olsun.
1: Bir numaraya gidiyorum. Birinci etabın son sorusunu açıyoruz. Hemen puan tablomuza bakacağız buradan gelince. Halk ağzında sık geçen, genellikle tuhaf veya garip davranışlar içinde kullanılan bir niteleme, iki kelimeden oluşuyor. Bitişik göreceksiniz burada. Sürenizi başlattık. Bir şey yapıyoruz. Genellik tuhaf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için özze ne olabilir bu? İki kelimeden oluşan bir soru soruyoruz. Sürenizi tamam. Tekrar başlattık.
0: Özenme.
1: Özenme değil.
0: Özenti.
1: Burada.
0: Özen.
1: Peki. Bir harf desteği daha bizden. Bakalım hangi harf? Özel ne olabilir efendim? Bu genellikle bir insanın nitelemesi diyoruz. Sürenizi başlattık. Özel.
2: Özelen.
1: Değil. Bir harf desteğiyle size geliyorum. Zeynep Hanım, hazır
0: tamam,
1: mısınız?
0: Hazır.
1: Bendesiniz. Tek harfe ihtiyaç var. Bakın sürenizi başlatacağım. 10 saniye. Hazır mıyız? Heyecanlısınız.
0: Hazırım.
1: Biliyorum. Sürenizi başlattım. Hangi
0: tamam.
1: harfi?
0: Özeliş.
1: Değil. Başka hangisi?
0: Özelef. Özelaf.
1: Af. Özel. Doğru yanıt. Özel. Af yanıtını evet. aldım. Bir de şifre harf buldunuz. A harfiydi. Özel aftı. İki kelimeden evet. oluşan buradaki gizli evet. kelimemizdi. Hemen puan tablosuna gidiyorum. Hazır
0: tamam,
1: mıyız?
0: Tamam, evet hazırız.
1: Bakalım nasıl bir puan tablosu çıktı. Tahmininiz var mı kaçar soru bildiğinizle ilgili? Bir düşünceniz var mı? Sizce yani, nasıl geçti?
0: Bence güzeldi.
1: Sizce güzeldi. Evet.
0: Sizin... Ya, tahminimden daha iyi.
1: Bence Hulusi Bey için çok daha güzeldi. Orada tatlı tatlı durdu. Dedi
0: evet,
1: ki
0: ben söyledim,
1: hanım dedi.
2: Biraz öyle oldu.
1: Hazırlasın dedi. Ben güzel güzel. Bakayım bakalım efendim. Nasıl bir puan tablosu çıktı karşımıza. Ve kaçar puan topladık. Tabii ki büyük bir beraberlik var. Başa baş bir mücadele geçmiş durumda ilk etapta.
0: Başa baş.
1: Yedişer evet. doğru kelime buldunuz. Süper. Yedi kelime bildik. Ve Hulusi Doğan ve Zeynep Doğan Antep'ten, Adana'dan
0: evet.
1: geldiler.
2: Evet.
1: Bizimle beraber bu bölümde yarışıyorlar. Yedişer kelime bildiniz. Birinci etabı burada tamamlıyoruz. Hazır mısınız?
0: Evet.
1: Hazır. İkinci etap birazcık daha heyecanlı olacak. O zaman geçiyoruz ikinci etaba.
0: Geçelim.
1: Efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız.

Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Güzel şehrimiz Gaziantep'ten ve Adana'dan gelen iki yarışmacımız var. Bugün stüdyomuzda misafirlerimiz çok uzak yoldan geldiler. Ama bu keyifli deneyimi bizim

0: sırada sürenizi durduruyor olacağız. Hazırsanız tamam. 120 saniyenizi kuruyoruz.
1: Hazırım, bekliyorum. Peki.
0: Hazır, yanıtı geldi. O zaman evet. ilk sorunuzu okuyorum. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir?
1: Bereketli topraklar üzerinde...
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum.
0: Pas diyorsunuz. Evet. Hemen bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
2: Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar. Horladılar, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da...
0: Efendim Nur için hayatsın, sevgili Tuncel evet. Kurtis'in canlandırdığı karakter, ATV'nin de fenomen bir dizisi
1: Ramiz
0: Ezel.
1: Ramiz Dayı,
0: harikasınız, 10 puan yazdık. Ulubat Gölü hangi bölgemizdedir? Ulubat.
1: Marmara olması.
0: Marmara, yani. Harikasınız tabii ki Marmara. Futbol oyununu düşünelim. Topu geçen, topu kale çizgisinden geçmesine ne diyoruz?
1: Gol oldu diyoruz.
0: Gol oldu evet. diyoruz. Hemen bir sesi sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Orhan Hakalmaz'dan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum. Pas.
0: Belki. Hemen geçiyorum. Sınav kelimesinin eş anlamlısı. Sınav. Ne oluruz? Ne yaparlar bizi?
1: Bir dakika, şu an aklımda...
0: Pas diyebilirsin.
1: Pas diyorum, pas diyorum.
0: Pas dediniz.
1: Evet.
0: Çiğ börek hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Çiğ börek böyle. Hangi yerdeyiz çiğ börek? İç Anadolu'da bir yerdedir. Böyle çok güzel yapılır çiğ böreği. Nereye ait?
1: Konya mı?
0: Çok yakın ama o taraflarda mı? Biraz... Geçeyim mi?
1: Tamam, geçelim.
0: Peki, pas. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz video sorumuzu.
2: Fikret, ne var anne?
3: Nedir bu halin evlat?
2: Ay, burayı etrafa. Yeşilen biraz hadi.
3: Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor.
2: Üzme kendini. Sen de evleneceksin elbet.
3: Ne zaman?
4: Belki de yarın.
2: Ay, ödümü patlattı evlat.
3: Beci.
4: Efendim, darısı başımıza.
2: İnşallah evladım. Beciğim, babam seni gör.
0: Efendim, Gülen Gözler filminde Fikret karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Ayşe Kuruda.
0: Kuruda, Ayşen Kuruda, harika, bir 10 puan daha yazdınız. Atasözüne göre dengi dengi çalınan çalgı nedir?
1: Dengi.
0: İnşallah sizin düğünde de bol bol
1: davul
0: tabii ki, evet, çalınacak. Tarihte tamam. Bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Pas derseniz başa döneceğim.
1: Diyorum,
0: peki. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum şu an.
0: Bir türkümüz vardı. Onu da isterseniz geçelim. Ben
1: onu da geçelim.
0: Yetişemedik.
1: Ya.
0: Peki. Efendim. Harika bir türkümüz vardı. Biraz
1: evet,
0: sonra döneceğim ama hemen birinci soruya gidiyoruz. Bakalım. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir diyeceğim, biliyor muyuz?
5: Orhan Kemal.
0: Orhan Kemal geldi. Evet, Orhan Kemal olacaktı. Hulusi Bey destekledi, sağ olsun. Ramiz Dayı'yı bildiniz, Marmara'yı bildiniz, Gol'ü bildiniz ve geldik. Orhan Hakalmaz'dan bir türkü dinlemiştik. Duyalım bakalım nasıldı türkümüz. Orhan

0: efendim.
1: İki keklik evet. Değil mi? Gelmedi evet. Aklınıza. Maalesef çok da iyi bildiğiniz bir yerdir. Evet. Şimdi diğerlerine de eyvah diyeceksiniz. Sınav kelimesinin eş anlamlısını sormuştuk. Neydi? İmtihan. Doğru değil mi? Evet, harika.
2: Aceleden, evet.
1: Devam ediyorum. Çiğ börek sormuştum. Konya'ya kadar yaklaştık ama ben...
2: Çiğ börek.
1: Hangi ilimizdi? Eskişehir desem size?
2: Eskişehir.
1: Eskişehir olacak.

0: yaptı. Ve hemen gidiyorum. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir?
1: Kadeş.
0: Kadeş olacaktı. Bakın oradan tarihle ilgilenen biri olarak hemen yanıt geldi. Evet, eşinizin sorularını güzel yanıtladınız Hulusi Bey, ama şimdi size geliyorum. Bakalım
1: kendi sorularıma da böyle başarılı olurum.
0: Öyle mi? Peki. İnşallah beraber hızlı bir güzel yarışma çıkaracağız.
1: İnşallah.
0: 120 saniyede bakalım kaç doğru yanıt bulacaksınız. Hemen geliyorum size. Ve 120 saniyenizi soruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Başlatıyorum 120 saniyeyi. Mavi ve Siyah kimin eseridir?
1: Halit Ziya Uşaklıyım.
0: Harikasınız. 10 puan yazdık. Çıldır Gölü hangi bölgemizdedir?
1: Doğu Anadolu.
0: Doğu Anadolu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Hemen izliyoruz.
2: Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil. Daha çok seveceğim.
0: Tabii ki ATV'nin Fenomen dizisiydi. Harika bir dizi. Ezel'de Cansu Deren'in canlandırdığı karakteri soruyoruz.
1: Eyşan.
0: Eyşan'dı. Futbolda ceza sahasında yapılan faul sonrasında verilen atış.
1: Penaltı.
0: Penaltıydı. Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap.
1: Yanıt.
0: Yanıt. Bir 10 saniye. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Kardeşinden dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Haydi güzelim.
0: Haydi güzelim ama nasıl?
2: Şekeriz.
0: Gideyim mi?
1: Pas.
0: Pas peki. Cevizli mantısı ile ünlü ilimiz hangisidir? Biraz böyle yukarılara gidin.
1: Sinop.
0: Sinop doğru tabii ki. Atasözüne göre denize düşenin sarıldığı hayvan.
1: Yılan.
0: Yılan yanıtı da geldi. Hemen bir videomuz daha var, seyrediyoruz. Arkasından sorunuz geliyor.
3: Peki. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
4: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
3: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim.
4: Ben bilirim. Ben.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur.
3: Limon ne olur.
4: Sirkesiz.
0: Eyvah eyvah. Büyük bir aile faciasına gidiyordu haline. Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşu suyu kavgasıyla hafızalara kazınan filmin adını soruyoruz.
1: Neşeli günler.
0: Harikasınız bir on puanda. Sultan 2. Mehmet'in ünvanını soruyoruz. Sultan...
1: Fatih.
0: Fatih tabii ki. Hemen gidiyorum, bir şarkımız vardı. Dinleyelim bakalım nasıldı?

0: zaman yanıtınızı dinleyeyim.
1: Bekar gezelim.
0: Bekar gezelim. Sizin için artık bitmiş evet. Bir evre. Evliliğe adım atan günlerde harikasınız. 20 saniyeniz kala 120 saniyede 10 doğru yanıtı tebrik ederim. Başarıyla buyurun. Tamamladınız. Harikasınız.
1: Teşekkür ederim.
0: 10'da 10 yaptınız. Bir puan tablomuza bakalım.
2: Tamam. Tabii. Olur.
0: Ondan sonra da ikinci etapımızı burada tamamlayalım. Bakalım nasıl bir puan tablosuyla karşı karşıyayız. Kaçar puandayız. Yarışmacılarımız ikinci etap sonunda nasıl bir mücadele içindeler. Evet. Zeynep Hanım şu anda 85 puanda kendisi. Bu evet. Bölümde bir 3-4 tane soru da yanıt alamadı kendisinden ama bildiği sağ yerlerden olsun. Geldi. Biraz İç Anadolu'da iller karıştı. Arkasından Hulusi Bey çok güzel bir yarışma çıkarttı ve 135 puanla ikinci etabı tamamladı. Evet efendim, birinci etap bitti, ikinci etap da bitti. Şimdi evet. Sıra geldi üçüncü etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. O zaman efendim butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği üçüncü etaba geçiyoruz sırk ipinde.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok önemli 2 misafirimiz var. Nikahla düğün arasında bizi yalnız bırakmadılar. Koşa koşa stüdyomuza ta Antep'ten ve Adana'dan geldiler. Harika da bir yarışma çıkarıyorlar. Hemen kendilerine dönüyorum ve diyorum ki hazır mısınız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Butonlarla mücadeleye hazır mısınız? Bakın artık rekabet iyice yükseliyor.
1: Evet.
0: Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Dolayısıyla seçim sizde değil, butonlarda.
2: Tamam.
0: Hazırsanız sürenizi sorularınızı sormaya başlayacağım.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Hazırız.
0: Evet, Zeynep Hanım o kadar heyecanlı ki. Zeynep Hanım dedi. Tamam, susalım başlayalım. Peki, hazırsanız başlatıyorum.
1: Evet, başlayalım.
0: Sizle başlıyoruz. Hulusi Bey, siz seçeceksiniz. İkinci etap önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç numaralı soruyu açalım? Tablomuzda 61 tane sorumuz var.
2: 38.
0: 38 nolu kutuya gidiyorum. Evet. Hazırsa geliyor. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime. Süre başladı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime.
2: Firar.
0: Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Firar.
0: Firar değil ama çok yakın.
1: Firar.
0: Çok yakın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir harf hediyemizi kabul edin. Sürenizi başlatıyoruz. Bu ne olabilir? Firar değil ama son harf. Buyurun Hulusi Bey. Tek harf koymanız.
2: Firan. Firan.
0: Olmadı. Tek harf rica ediyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin. Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım. Butonu kim kullanacak? Buyurun Hulusi Bey.
2: Firas.
0: Değil. Değil.
2: Firak.
0: Firak doğru yanıttı. Burada sırladığımız, sakladığımız kelime firaktı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime firak. Sizle devam ediyoruz. 10 puan yazdığınız hanenize. Zeynep Hanım, butona basın önce. Arkasından cevap hakkı size geçsin. Sürenizi iyi kullanın. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 44 olsun.
0: 44'e gidiyoruz. Bakalım 44'te ne var? Gelsin 44 numaralı
1: 44.
0: Soru. Piyasada fiyat ve üretimi kontrol eden şirketler birliği. Süre başladı. Hani derler ya, böyle bir yapı olmuş da. Buyurun Hulusi Bey. Ne olabilir?
2: Yani aklıma gelmedi.
0: Peki. Ben diyeyim ki efendim, doğadan almıştır ismini. Mesela kartallar nasıl uçar? Yüksek uçar. Hangi şirketler nasıl olur? Bir harf desteği açalım. Bakın, kartaldan esinlenin. Hatırlar mısınız bu kelimenin eş anlamlısını? Sürenizi başlatmak durumundayım. Süreyi başlattım. Ne olabilir? Kar. Buyurun Hulusi Bey. Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Peki. Ben tekrar ipucumda ısrar edeceğim. Kartallar yüksek uçar. Bu firmalar da, bu işletmeler de yüksek uçuyor. O zaman ne olabilir? Bir harf desteği daha verelim size. Kar ne olabilir? Süreyi başlattım. Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Yok yani şu an.
0: Yok mu?
1: Çıkmadı, evet.
0: Peki, o zaman bir harf desteğimizi daha kabul edin. Kartal kelimesini tekrarlıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kartel.
0: Kartel tabii ki. Kartel olacaktı. Kartal, kartel.
1: Evet.
0: Ama Zeynep Hanım, çok ipucu verdim. Niye basmadınız butona?
1: Yine benden önce davrandığı için.
0: Öyle mi? Evet. Kendisi hızlı bastı. Peki. Evet Hulusi Bey.
1: Kartel.
0: Çok hırslı bir şekilde yarışmayı çıkarıyordu, yarışıyordu. Bir de R harfinden şifre harf buldunuz. Karteldi buradaki şifre. Sırladığımız, sakladığımız kelimemiz ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 41 olsun.
0: 41 olsun. Bakalım 41'de ne varmış? 41 numaralı soruya gidiyorum. Hazır mıyız? Bakın,
2: hazırım.
0: Bunu bileceksiniz. Zeynep Hanım, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Eliniz butonda mı? Bakayım.
1: Evet.
0: Soruyu okuyunca.

0: Hazır, başlıyorum.
1: Başlayalım.
0: Yeni doğmuş, ben süreyi bitirdiğim zaman, soruyu sormayı bitirdiğim zaman yeni doğmuş hayvan yavrusu süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım, neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil, enek değildi.
1: Enik
0: tabii ki. Harika, aldık.
1: Enik.
0: Doğru yanıtımızı. Enikti.
1: Evet.
0: Enek demiştik. İlk etapta çıkan bir sorumuz vardı. Burada da İ harfini buldunuz.
1: Evet.
0: Bir de şifre harfin, şifre kelimenin ilk harfini açtınız. İ harfiydi. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç tamam. numaralı soruyu açalım? Bakalım.
1: 50 numara olsun.
0: Siz seçtiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız Hulusi Bey? Eller butonda
2: Hazır.
0: Mı? Peki. Önce sorunuzu okuyorum. Gelsin soru. Gelenek ve göreneklerin genel adı annelerimizin diyoruz. Süremizi başlattık. Bakalım kim basacak?
1: Anneanne.
0: Butonu. Buyurun Zeynep Hanım.
1: Zannettim. Anneanne
0: evet. Tabii ki. Zeynep Hanım aceleyle daha butona basmadan yanıtı verdi.
2: Evet.
0: Harika. Valla soru gidiyordu. Bir soru daha kaptırıyoruz.
1: Evet ya.
0: Başından beri üçüncü soruyu kaptırmış olacaksınız eşinize. Dikkat edin lütfen. Anneanne doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 34 numaralı soruyla devam edelim.
0: 34 geliyor.
1: Evet.
0: Hazır mıyız? Eller butonda mı Hulusi
1: evet.
0: Bey?
1: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
2: evet,
0: edin.
2: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki eşinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama 34 numaralı soru geliyor. Okuyorum hazırsak. Bir gruptan seçilerek ayırma işlemini soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Eleme
0: doğru yanıtıydı. Harikasınız. Elemek.
1: Evet.
0: Bunu elemek, ayırmak, elemekten geliyordu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini aldık sizden. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Bakın. 40 numara olabilir. 52 olabilir. 61 olabilir. 52 açabilirim.
1: Tamam, 52 olsun.
0: Peki. 52 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çok rahat bileceksiniz.
1: Tamam.
0: İnce, zarif ve kırılgan yapıyı anlatan bir sıfat. Aman efendim bu da çok da na. Süreniz başladı. Benden ipucu bu kadar. Kim basacak önce? Buyurun Hulusi Bey.
2: Naif.
0: Naif değil.
2: Naif narin.
0: Narin tabii ki. Harikasınız. Narin. Bir 10 puan yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz. Bir de İ harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 49.
0: 49'a gidiyorum. Hemen bakalım. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: İlk.
0: Değil. İyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır? Kadar.
1: Bile.
0: İyi. Peki bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık. Sürenizi başlattım. Kim butona buyurun.
1: İla.
0: İla doğru yanıtan aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader dek anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 61 olsun.
0: 61
1: evet.
0: dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç. Süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
2: Alet.
0: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 55.
0: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kast.
0: Kast etmek. Doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
1: Kast etmek.
0: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var. Bir fotoğraf soru. Yine 40 var. Bir fotoğraf soru. Buralardan olur. Destek alabiliriz.
2: Olur.
0: Peki o zaman kaç diyelim? 31 diyelim mi?
2: 31 olsun.
0: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var geliyor 31'de. Efendim dal bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size. Ne olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık.
2: Bakalım. Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama M ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Zeynep Hanım buton hakkını kullandı.
1: Murat.
0: Değil. İki sesli harf dedik. Bir sesli harf desteğimiz de bizden gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
1: Muara.
0: Muara değil, mua.
1: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım. A değil, aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
2: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki ikinci harfimiz muare. Muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61'i açmışız. Buyurun.
2: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
1: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Evet. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum, 51 diyorum, daha da gidiyorum, 59 diyorum, daha ne diyeyim?
1: 35 olsun.
0: 35 evet, olsun. 35'e devam edelim. Bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum beden hemen.
1: Çalışan işçi.
0: Efendim, beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun.
2: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Evet. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine... Foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz
1: 59.
2: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık, evet, dört tekerli, atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dört tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Hiçbir
0: bilgim yok. Peki... Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? Dört tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kalesel, kalesal.
0: Çok yakın.
2: Kalesen.
0: Peki. Lütfen ipuçlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz fırsatı çevirin bunu. Bir harf daha açtık. Bir kales. Ne olabilir? Kales. Süreyi başlattım. Kales.
1: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
1: Evet.
0: Dört tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska. Adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.
1: 51 olsun.
0: 51 numaralı, evet, soruya gidiyoruz.

0: Diyorum hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü süreyi başlattık iki harfle. Polis Bey Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi.
1: Evet.
0: Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan. R bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı? 10 mu?
1: 10 olsun.
0: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu 10'lu soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı? Ben
2: Evet,
0: okuyacağım. Hazır
2: bekliyorum
0: mısınız?
2: şu an abi.
0: Hazır
1: Hazırım.
0: mısınız? Bakın son soruları açıyorum. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
1: Damar.
0: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu
2: İşte ya.
0: kaptı ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi. Çünkü 9 doğru yanıt verdi. Zeynep Doğan 6 doğru yanıt verdi. 60 puan aldı burada. Şu anda puan tablomuzda 225'e 145 oldu. Evet ve geliyoruz finalde yanıt sırasına Hulusi Bey. Burada öncelik sizin. Burada tek harfi yüksek sesle ve tek seferde söylemenizi rica edeceğim.
1: Tabii ki.
0: Hazırsak
2: başlayalım.
0: buyurun.
1: İtiraz nameleri.
0: İtiraz nameli
1: ri i.
0: İ harfi diyorsunuz.
1: Evet.
0: Biliyor musunuz kelimeyi? Ama diyorsunuz ki o zaten hepsi çıktı mı diyorsunuz yoksa
1: Yani namenin mektup olduğunu biliyorum.
0: Doğru.
1: Tarihten.
0: Doğru.
1: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
0: Şikayet mektubu ve burada bir
1: Evet.
0: çoğaltma var gördüğümüz
1: Evet.
0: gibi. İtirazname-le-ri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraz nameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz
1: Çok
0: sizi.
1: teşekkürler.
0: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamı da efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık, saklamıştık. Sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: Evet efendim, Gaziantep'ten, Adana'dan çok önemli misafirlerimiz geldi. Sevgili Doğan çifti bizimle beraber yarıştı. Sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan ne iyi yaptılar, geldiler. Bizimle keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım, sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey, nasıl geçti?
2: Ya, mükemmeldi tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenimle geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani efendim, biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne yaptınız? O kadar kilometre, o kadar uzaktan geldiniz. Sizleri burada misafir ettik, yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle.
2: Tabii ki.
0: İyi günlerde
1: çok
0: okuyun, bizleri
2: çok
0: hatırlayın diyoruz efendim. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 36, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 35.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir karşılama.
0: Piyano sesi çok güzel. Bütün enstrümanlar çok güzel ama piyano böyle dalıp gidiyorsunuz.
1: Evet. Hakikaten.
0: Vallahi Tamer Bey, enerjinize hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat, sanat, tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey.
1: Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk değil mi? Hı hı. Hani my way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk İşte bebek, bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laflar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Sonra büyümeye başlıyor. Sonra soru sormaya başlıyor. Sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi ürününü, değişmiş bir ürün

0: olarak onda görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
2: Yoktu.
0: Yoktu. Ama merak vardı. Merak, merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçarsan uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini, balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
1: Suyun altından bahsetti.
0: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopteri yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin, deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgi derken onun adı bilim oluyor. Şimdi sorsak insanlara, önce bilim mi vardı, sanat mı vardı diye, tereddüt edecek değil mi cevap?
1: Kesinlikle.
0: Ama böyle baktığımız zaman beyin aynı beyin. Aynen. O zaman da bu beyin vardı ama malzeme azdı. Anca doğayı gözleyerek yapıyordu. O doğayı insan o sanat bakış açısıyla merak ederek öyle donattı ki şimdi bunlara bakarak yaşamı yeniden yaratıyoruz. Bunlar hepsi süreç ve ürün işte. Tıpkı doğumda anlattığım gibi. O zaman bu yolculuğun adı sanat. Bu yolculuğun sanat merakıyla başlayan buluşlar da kuşaktan kuşağa devredildikçe bilim oluyor.
1: Bilim oluyor.
3: Şimdi herkes kendine sanatçı demeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok iyi değerlendiriyorum ama bunun sorumluluğu var. Çünkü şimdi kendine sanatçı demek, bizdekine bakarsak keşke sanatçı demese kendine diyeceğim geliyor. Çünkü neden sanatçı diyor? Yaptığı işi küçümsüyor ve sanatçı diye bir meslek varmış havasında konuşuyor. Halbuki uluslararası alanda sanatçı diye bir meslek yok. Çünkü mesela sporcu diye bir meslek var mı? Benim çocukluğumda spor demek Fenerbahçe'nin maçına gitmek demekti. Değil mi? Spor yapıyor musun dediklerinde yok. Niye spor yapayım diyorduk yani.
1: Maça gidiyorum.
0: Maça gidiyorum. Sonra ne oldu? Spor insan sağlığı için gerekli bir unsur olduğu anlaşıldı. Ama sporcu diye bir meslek yok. Ne? Futbolcuya spor yapıyor adam, profesyonel futbol oynuyor. Ne iş yapıyorsun dediğimiz zaman sporcu mu diyor? Futbolcuyum diyor.
1: Şimdi böyle deyince ben de onu düşünüyorum. Ay ne kadar haklısın. Mesela aktör ve aktris var yani. Şey evet. Yok ki yani. Tabii. O sanatçı yurt dışında öyle bir başına öyle bir şey yok.
0: Şimdi benim tabii bende de böyle bir şey var. Anlamak yani, o konservatuvarda okurken de başladı bu. Daha öncesinde çocukluğumda da vardı herhalde. Dolayısıyla yaptığım işin ben nasıl, yani nasıl düşünüyorumu anlamaya çalışıyorum. Nasıl düşünüyorumu anlamaya çalışırken ipuçları yakalıyorum. Mesela sizin konuştuğunuz bir şeyde bilmediğim bir laf geçiyorsa onu merak ediyorum. Soruyorum, ne demek o diyorum. Mesela bu bazı dönemlerde ayıp gibi görünür. Çünkü adam bilgisiz, bak bilmiyor zannedin ama sormayacağım diyor. Yok, sormak lazım. Sormuyorsan gidip araştırman lazım. O zaman onları öğrendikçe düşünme biçimin gelişiyor. Zaten sanatın özü düşünme biçimi. Mesela fikri mülkiyet hakkı diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Eserin hakkı demiyoruz. fikri

0: şeyin hakkı diyoruz. Şimdi eser dediğimiz şey neyse ortaya çıkan, yani bu bütün meslekler için geçerli ama yani bir mesela bazı cerrah arkadaşlarım var. Bir tanesi bir gün dedi ki, ben dedi, hocam dedi, hiç leşim yok dedi. Vay dedim, sen sanatçısın o zaman, işine özenle yapıyorsun dedim. Yani öğrenmek ve özenle yapmak istiyorsun. O dedi ki, hayır hocam dedi, ben kasabım dedi. Ben dedim, sen mesleğini iyi yaptığın için biraz da şımarıklık yapıyorsun dedim. Değil mi? Tevazu gösteriyor ama o biraz hani iyi yapmaktan. Çünkü dedim, ne kadar kasap olursan ol, yine altta yatan insan bir canlı ve sen onu kurtarmak için yapıyorsun bunu. Hiç onu kurtarmak düşüncesi geçmiyor mu kafandan keserken, dikerken? Yani herhangi bir et parçasını kesip dikiyorum diye mi düşünüyorsun? Olur mu canım dedi. İşte o zaman sanat yapıyorsun. O sorumluluğun adı sanat. O yani onu 1000 defa da yapmış olsan o dikişi yine özenle yapman lazım, değil mi? Efendim o kesmeyi gene özenle yapman lazım. Yapmadığın takdirde en ufak bir hatada neşteri yanlış vurdun mu adam canına mal oluyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz değil mi?
1: Evet,
0: böyle hataları kesinlikle da görüyoruz. Yani sanat, belki şöyle anlatalım. Çünkü sanatı hep böyle mistik bir şey zannettik biz değil mi? Yani o tabii ilkel insandan gelen şey, o merak ve beceri keşfetmeyi biz hep yani ona mahsus bir tanrısal bir özellik zannettik. O da olabilir ama neticede bir de beyni var. Ama o beyninin farkında değil o zaman. Beyni düşünüp heyecanlanıp yani olayları muhakeme etmeye başladı ki sınırlı o zaman muhakeme edilecek şey. Muhakeme etmeye başlayınca kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca kalp çarpmaya başlıyor. O da burası güm güm yapınca diyor ki herhalde buradan geliyor. Tamam, buranın da bir rolü var ikisiyle beraber ama başlangıç burası. Yani buradaki dataların birbiriyle olan ilişkisi sonucu o kalp çarpmaya başlıyor. Bunu o zamanki insan yorumlayamıyordu tabii. Ama bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, yapay zekadan bahsediyorsak bunu anlamak zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Her şeye duygu diyoruz biz. Duygu nereden geliyor? Duygu da buradan geliyor. Burası olmasaydı duygu olmayacaktı.
1: Bir de Tamer Bey, ben şimdi hatırlıyorum da ilk mesleğe başladığımda usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor, ya da atıyorum özellikle şarkıcılar bunu yapardı. Sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım. Ya da diyordu ki, sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
0: Çok güzel bir noktaya değindin.
1: Bizi böyle kodladılar hep.
0: Bu şimdi bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylüyorsun. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir. Onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki, ya siz radyoya gelsenize bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu, belki taş plağa, cızır cızır cızır cızır orada, ha ben burada hatasını kabul etti, burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz

0: beynimizle yine bir sürü şey command ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz ve bütün bu birikimler, bu disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor. İşte sanat bu. Biz sanatı bir yaşama biçimi haline getirmeliyiz. Bir ortak kültür haline getirmeliyiz. Yoksa efendim şimdi yani bakın bunu açınca o kadar şey. Mesela bir program yapıyoruz sanata evet de düşünmek diye. Özellikle o programa şöyle mesela konuklar davet ediyoruz. Çok iyi bir tabip. Profesör kendi alanında. Fakat çok iyi bir besteci. Şimdi çok iyi bir tabip olduğu için ona sanatçı diyemeyiz değil mi? Peki işte sayın bir konuğumuz çok da iyi şarkı söylüyorsunuz. Bir de şarkı söylüyor. Ha şimdi sanatçısınız. Öyle mi? Bu bir klişe yanlışı
1: evet,
0: değil klişe. Mi?
1: Evet.
0: Peki bunun bize zararı ne? O kültürü ortak kültür haline getiremeyişimiz, düşünme biçiminde de sorunlara çözüm bulmak, kendi kimliğimizi değerli kılmak, bütün insanlara bir sanat eseri muamelesi yapmak gibi bir ortak akılda buluşamıyoruz o zaman. Bu da tabii yaşamın bütün alanlarında sorun
2: yaratıyor.
0: Bütün alanlarında yani bir tek alanında değil. Ekonomisinde, insan ilişkisinde, ailede, anne babada, eğitimde, değil mi? Her yerde. Eğer o sanat dedim. Mesela şey çok hoşuma gider. Yunus Emre'nin hikayesi. Bugünlerde başka bir yerde yazdım bunu da şey. Şimdi Yunus Emre'ye şey Hacı Bektaş Veli ayrılırken yanından diyor ki sana iki çuval un mu vereyim yoksa nefes mi vereyim? Diyor. Bildiğiniz bir hikayedir bu. O da diyor ki iki çuval un ver diyor. Alıyor iki çuval unu giderken düşünüyor. Düşünüyor ve diyor ki ben ne yaptım diyor ya. Hemen geri dönüyor diyor ki al iki çuval unu bana nefes ver. Şansını kaybettin diyor. Git Tapduk Emre'nin kapısına gir orada kal diyor. Oraya gidiyor. Bu sefer ona diyorlar ki git ormanda odun topla. Ocağı yak. Odun toplarken odunların en iyilerini seçiyor. Şimdi bu da sanat. Neden? Estetik bilimi bunu anlatıyor mesela. Bugün sanatın bilimi estetik. Estetik diyor ki yaptığın işi severek yap. Hobi olarak yap. Nefret ederek yapma diyor. Şimdi bu bir algı. Yani beynimizi biz böyle eğittiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman bu beyni böyle hareket ettirmek üzere birçok kişide aynı kültürü oluşturabiliriz. Ama biz bunu ayırdığımız, kutuplaştırdığımız zaman o zaman sen sanat yaparsın, sen yapamazsın.
2: Gibi bir durum.
0: Bu benim işim. Mesela amatörlere kızıyorduk biz biliyor musun? Profesyoneller amatörlere kızıyordu. Şimdi amatörlük müthiş yayıldı. Değil mi? Bakın iş yerlerinde Business Theater diye bir grup kuruldu. Evet. Duydunuz mu onu?
2: Aynen öyle. Business Theater'ı biliyorum. Biz şarkı, orkestra dediğiniz doktorlar, mühendisler toplanıp
0: tabii.
2: Caz yapıyorlar, caz her şeyi yapıyorlar.
0: Bu Business Theater'da da yani şirket sahipleri, evet. Yöneticiler onlar var ve zaman ayırıp bütün işlerin arasında
2: tiyatro
0: gelip tiyatro provası yapıyorlar. Buna benzer bir sürü çalışma var. Şimdi ne oluyor? Demek ki artık bu böyle bir kutuplaşmadan çıkıp ortak kültür haline geliyor. Biz niye sahneye çıkıyoruz? Niye işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hani oyuncu olmak bir meslektir. Yani UNESCO'da böyle geçiyor ve meslek tanımı var tabii. Ve o meslek tanımına göre de özlük hakları var. Sanatçıyım dediğiniz zaman meslek tanımı yok. Özlük hakları da yok. O zaman da şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bizde sanatçı sürünüyor. E canım sanatçı dersen sürünür zaten. Çünkü sen onun meslek tanımını yapacağı bir adla ifade etmediğin sürece onun meslek tanımı da yapılamazmış gibi oluyor. Yapılamayınca da sen sanatçı olduğunu iddia ederek esasında özlük hakları kazanmayı da reddetmiş oluyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Sonra da şikayet ediyorsun.
2: Çünkü bizde oyuncu önce oyuncu oluyor, sonra şarkıcı oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir filmin yönetmeni oluyor. Yani mesela Amerika'da kaç tane yönetmen oyunculuk belki yapmıştır da bir filminde ama onun dışında adam yönetmen doğuyor ve yönetmen ölüyor yani.
0: Evet.
2: Amerika'dan değil mi? Bütün dünyanın birçok yerinde öyle yani. Bizde her şey olduğu için o yüzden oyuncu yanına yazacağına şarkıcı, oyuncu, yönetmen yazacağına evet. Sanatçı diyor.

0: Tabii çok enteresan bir şey söyledim. Şimdi mesela İngiltere'de de ben konservatuvardan mezun olduğum zaman pek çok böyle burslar teklif edildi. İngilizcem olduğu için illa yani yabancı dili öğrenmek için değil de oralara gidersem şu insanlarla tanışacaksam bana burs verin falan diye böyle pazarlıklarım oluyordu. Onlar da şaşırıyorlardı. Ama onları da yapıyorlardı. Mesela bu anlamda İngiltere'ye bursa gittiğimde Lawrence Olivier ile tanışma şansım oldu. Orada National Theatre'da oyun yönetiyordu. Ben de gittim en arka sırada provasını izliyordum. O biliyor tabii oraya gideceğimi. Prova bitince de döndü bana böyle ışıklı bir yer böyle Mr. Levent falan diye baktı. Ben de kalktım. Tabii çok toy bir zamanım. Gittim yani böyle Lawrence Olivier'de Sir unvanını almış kraliçeden. Ben de ona Sir dedim. Siz dedim dünyada çok önemli great actors, great artistsiniz dedim. Öyle deyince o da elini omzuma koydu. Dedi ki oğlum my son dedi I am not artist, I am an actor dedi.
1: Yeah.
0: Çünkü ona artist denmesi onu aşağılıyor ona göre. Değil mi? Çünkü o oyunculuğu yani mesleğini sanat olarak yapma. Şimdi bak burada şu fark ortaya çıkıyor. Yani Yunus'taki gibi. O öyle bir bilince sahip olmanız lazım. Beyninizin o hareketinin adının sanat olduğunu bildiğiniz zaman beyninizi öyle kullanarak işinizi yaparsanız o zaman o işi sanat olarak yapmaya başlamış olur. Ama o da bitmiyor. Tıpkı doğumda dediğimiz gibi siz bir süreç yaratıyorsunuz. O süreçle siz bir ürün verdiğinizi varsayıyorsunuz. Ömrünüz bitiyor ama sizden sonra kuşağa devam ediyor. O zaman ne oluyor? Hipokrat'ın, Doktor Hipokrat milattan 700 yıl önce diyor ki sanat uzun hayat kısa. Kardeşim sen doktorsun. Ne karışıyorsun sanata diyor. Şimdi bizim kafayla bakarsak ne alakan var senin? Kalkıp sanat hakkında bir de böyle felsefi laf ediyorsun filan. Ayıp denen bir şey var. Bırak bu işi Aristofanes yapsın. Mesela diyor. Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kültürü artık bu çağda güncelleyip esas anlamına döndürmemiz lazım. Sadece resim, tiyatro, müzik, mimarlığı izlemek ya da sadece resim, tiyatroyu meslek olarak yapıp buradan gelir elde etmeyi düşünmekle bu iş olmuyor.
1: Olmaz.
0: Bunun beyin planındaki yaratıcılık yani fikri mülkiyet dediğimiz o fikrin oluşmasını sağlamamız, düşünme biçimi yani. Yunus'un şunu bitireyim lafı böyle çenem düştü kusura bakmayın.
1: Estağfurullah çok zaten.
0: Yunus'un şu lafı çok hoşuma gider. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Bu ne? Düşünmeni sanat olarak, konuşmanı sanat olarak yap diyor değil mi? Ama onun adının sanat olduğunu bilmiyoruz biz o zaman. O da bilmiyor.
1: O da o zaman sanat.
0: Ama beyni bunu söylettiriyor ona. Söz ola kese başı, söz ola kese savaşı. Tam böyle oturmadı ağzım ama işte bu. Peki bu adam bunu nasıl söyledi? Neye dayanarak söyledi? Biz bunu düşünmedik değil mi? Aa, ne güzel laf dedik yani. Analiz ettiğimiz zaman düşün, lafı seç, öyle konuş diyor. İşte yani sükut altınsa işte bilmem ne öyle laflar da var değil mi? Bunlar ama biz bunların ne anlama geldiğini bunlar atasözü böyle söylenir biz duyarız geçeriz filan gibi. Hayır. Bunları da düşünmemiz lazım. Analizini yapmamız lazım belki.
2: Yeni nesille çok güzel bir bağınız var. Görüyoruz üniversitelerde en çok sizi istiyorlar festivallerde.
0: Evet.
2: Bunu biz Altın Baklava Film Festivali'nde de gördük. Öğrenciler etrafınızı sardı bir anda. Nasıl bir bağ var aranızda?
0: Vallahi işte insanların değerli şimdi bu hele Z kuşağı kimisi Z kuşağından umutlu, kimisi umutsuz değil mi?
1: Evet.
0: Ama Z kuşağında tabii bir farklılık var. En azından yani adını sanat olarak koymamış bile olsa bunun şöyle bir farkındalık gelişiyor. Yapay zekayı kullandılar. Ya da çocukluklarında onlara biliyor musun bir gün cep telefonu diye bir şey icat olacak denmedi. Çünkü o ellerine düştü. Şimdi oradan kaynaklanan bir objektif düşünme tavırları, tarzları var. O objektif düşünme zaman zaman eski kuşağa ters geliyor. Çünkü eski kuşak daha metafizik bir düşünme alışkanlığı içerisinde, değil mi? Tanımlayan

0: Zaman mesela böyle laflar söyleyenler vardı zaman. Sanat nedir diyorsunuz mesela? İlla resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık demek istemiyorsa diyor ki o anlatılmaz, yaşanır diyor. Şimdi nasıl anlatılmaz ya? Çağımızda anlatılmaz diye bir şey. O zaman yapay zeka da anlatılmaz yani. Yapay zeka diye bir şey anlatılmaz hocam.
1: Yaşanır.
0: Yaşanır. Yapay zekayı öğrenmezsek yandık demektir. Bir de yapay zekanın beynimizin taklidi olduğunu bilip de esas merkezin burası olduğunu bilmezsek zaten o yapay zeka bize, hepimiz biliyoruz, İlk başta saçma sapan şeyler, bilgiler de veriyor değil mi? Siz onu düzelttiğiniz zaman da özür dilerim diyor. Şimdi demek ki yine esas olan burası. Aynen. Ama burayı kullanmanın tam zamanı şimdi. Dolayısıyla yapay zeka nedir? Anlatılmazı yaşanır diyemeyeceğimize göre bunun için de diyemeyeceğiz. Artık bizim de bu objektifleşmeyi sanat kültürüyle buluşturmamız lazım. Sadece objektifleşmeye kalkarsak o da çok böyle biraz böyle taş gibi, yani neye benzeteyim dedim, bir şeye benzeteyim dedim. Yani kuru bir şey olabilir.
1: Kuru bir şey olur.
0: Ama o objektifliği sanatla da buluşturduğumuz zaman, o objektifliğin farkına vardığımız zaman çok yaratıcı şeyler çıkarabiliriz. Çözümler üretebiliriz. Neler üretebiliriz bu çağda ki? Bu çağ esasında insanın yeniden yepyeni şeyler üretmesini gerektiren bir çağa dönüşecek haliyle. 2030 deniyor şimdi ama 2030 bana biraz erken gibi geliyor.
1: Siz ümitli misiniz Z kuşağında?
0: Alfa kuşağından daha çok ümitliyim. Yani şimdi o gene süreç dediğimiz şey var ya, Z kuşağı bu sürecin başlangıçlarından birisi. Yani bizimkiler baby bloom diyoruz. Biz mutlu kuşağız yani. Farkında olmadan yaşamış bir kuşak. Duygu dedik mi işi bitiriyoruz. Ama bu kuşak farkında olmaya başlayan kuşak. Bir de gen hadisesini artık kabul ediyoruz değil mi? Çünkü biz hep insanın yeniden doğuşunun olur mu olmaz mı filan diyorduk. Yani rekarnasyonu. Rekarnasyon artık genle de buluşuyor. Genle buluşunca daha anlaşılır bir hale geliyor. O zaman bir bakıyorsunuz ki yani insanların daha mağara devrinden buraya gelinceye kadar birbirine devrettikleri genlerin de önemi var hayatımızda. O zaman Z kuşağı baby bloom'dan alfaya geçişin süreci ama baby bloom'un ürünü belki de değil mi? Ve baby bloom'un yarattığı işte sosyal medya, bilgisayar teknolojisi derken yapay zeka filan buraya geldik. Bu kuşak bununla aradaki kuşak. Ama alfa kuşağı bunu hazmetmiş bir kuşak olarak gelecek. Zannediyorum o daha umutluyum ondan. Tabii tam tersini düşünenler de var. Daha robotlaşacak insan. Bilgiye ulaşmaktan bu kadar kolay bilgiye ulaştığı için bilgiye ulaşmayı terk edip işte kendi hayatını yaşamak daha önemli olacak filan gibi kaygılar var. Bilmiyorum, çok bu kadar erken karar vermek, karamsar bir karar vermek istemiyorum. Çünkü daha umutlu olmak istiyorum. Yani.
2: Yapay zeka oyunculuğu etkiler mi sizce?
0: Etkileyecek herhalde. Biliyorsunuz bir Amerikan film vardı. Bugün her zaman onu konuşuyorum ama ismi gelmiyor aklıma. O başrol oyuncularından bir tanesi film bitmek üzereyken vefat etti. Vefat edince bu ama kaç yıl önce? Yani 10 yılı geçmiştir. Ne yapmaları lazımdı? Ya yerine yeni oyuncu alıp filmi baştan çekmeleri lazımdı ya da onu hologram tekniğiyle ya da 3D ile ya da başka bir şekilde, bilmiyorum o zaman nasıl yaptılar, çünkü o zaman yapay zeka yoktu, o oyuncuyu yarattılar ve filmi bitirdiler.
1: Evet,
0: hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Paul Kilmer, Hızlı ve Öfke.
0: Evet. Şimdi nasıl oldu abi bu? O zaman demek ki o zaman yapay zeka varmış, bizim haberimiz yokmuş.
1: O zaman işte bir arada hologram monogram deniyordu ya işte, evet. onunla yaptıklarını
0: söyledi. O ara bu işte.
1: O hologram o dönemde yapay zekadan önce kullanılan bir isimdi. Şimdi hiç kimse hologramdan bahsetmiyor. Kim? Bizde de şarkıcı işte Müslüm Gürses'i arkada söyleyip birlikte düet yaptı. Zeki Müren'le düet yapan oldu.
0: Yaptı.
1: Şimdi onu yapmaya kalkanlara yapay zeka ile yaptı diyecekler.
0: Yapay zeka ile yaptı diyecekler. Şimdi tabii burada işte o zaman Mesela

0: yaşayan, o kavramı hayata geçiren, yaşama sanatına yönelten insana. Hayır, mesela dünya nüfusu bu komplo teorilerine göre eğer söylendiği kadar azalırsa, zaten o zamanki hedef herhalde çok mutlu bir dünya yaratmak olacak, değil mi? Onun için biz bu dönem, bu dönemin insanları, bütün bunları farkına varıp düşünüp belki geleceğe yönelik yeni fikirler üretmek üzere kendi beynimizi şöyle bir sallayabiliriz ya, harekete geçirebiliriz.
1: Ama beynimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı da biraz önce çok güzel söylediniz. Yapay zekanın sizi yönetmesi değil, siz yapay zekayı yönettiğiniz zaman ne kadar detaylı, ne kadar ne sorarsanız ona göre cevap veriyor. Evet. Şarkıcı Sinan Akşil'le beraber bir şey denedik. Sordu yapay zeka. Ben mi daha iyi şarkı sözü yazıyorum, sen mi? Diyor. Yapay zeka aynen verdiği cevap. Dedi ki ben şarkı sözü yazarım ama senin hissettiklerini, senin yazdığın duyguları ben ona geçiremem. Yine de sonunda sen kazanırsın.
0: Bak, yapay zeka
1: dedi.
0: Objektif yapay zeka. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz bilgileri, bir de tabii biz şu anda bedavadan yapay zekayı geliştiriyoruz. Bu biliyorsunuz.
1: Bir de öyle bedava.
0: Tabii, bedavadan geliştiriyoruz. Yani öyle deniyor ya, bunu yapay zeka icat eden, neden bunu bedava veriyorlar? Çünkü biz ona soru soruyoruz. Efendim, o soruya bir tuhaf genelleme içinde bir cevap. Öyle değil. Benim sormak istediğim şuydu diyor. Özür dilerim diyor falan. Yeniden düzeltiyor. 3-5 düzeltmeden sonra tarama yapıyor çünkü. Bilgileri tarıyor ve bize bilgi veriyor. O zaman, ama o sırada da kendini yeniliyor.
1: Ya.
0: Çünkü o tarama yaptığı arşivleri o artık kendi şeyine, datasına kaydediyor yani, değil mi? Dosyalarına kaydediyor. O halde Sinan'a bu cevabı vermesi de oradan kaynaklanıyor. Tarama yaptıktan sonra diyor ki ben bunları ancak tarayarak yapıyorum ama sen kendi beyninden yapıyorsun diyor. Onun için sen söyle diyor, değil mi? Ama biz hala bunu sormak istiyoruz ona.
1: Ya.
0: Çünkü anlatılmaz, yapılır bu işte. Halbuki anlatılır bu, anlatılır. Artık anlatılırlık çağındayız. Önce bunun sanat olduğunu anlayalım. Sonra da nasıl o sanat olabiliyoru tartışalım, konuşalım. Eski filozoflar da hep bunlara. Mesela Nietzsche çok hoş bir şekilde bu konunun derinlemesine giriyor. Ama Nietzsche zamanında yapay zeka yoktu. Şimdi bizim Nietzsche'nin bilgilerini de güncellememiz gerekiyor. Nietzsche'yi yeniden anlamamız gerekiyor.
1: Yeah.
0: Mesela bir çok güzel bir kitap çıktı. Kant'ı yeniden anlamak diye. Kocaman bir kitap. Biz Kant'ı yeniden anlamak üzerine Kant'tan etkilenmiş bütün dünyalı filozoflar kendi görüşlerini yazdı. Şimdi bunları biz Kant bunu söylemiş deyip orada o günkü şey hani o günkü haliyle mi bırakacağız? Değil mi? Onların zamanındaki olanaklar neyse o şartlara göre onlar fazlasını söylediler. İlla sanatın elitlere ait bir şey olmadığını, çünkü bakıyoruz mesela çok farklı ailelerden daha yani Nobel kazanacak insanlar çıkıyor. Ailenin diğer fertleri hala mesela otantik bir hayat sürdürürken bir tanesi dünya çapında bir adam oluyor. Ama o otantik bir şekilde işini sürdürürken sürdürenler de işini çok iyi yapıyor.
1: Yeah.
0: Dönüp bakıyorsunuz demek ki bu adamın bu aileden çıkması tesadüf değil. Bunlar bunu tercih etmiş, o kafaya takıp buraya gitmiş diyorsunuz. Onları da küçümsemiyoruz çünkü. Onlar da işlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi o halde bunun adının konması lazım. Bunun adı konmadığı sürece insan kendini hep gariban, mutsuz, duyguların esiri olacak. Kaygıyla yaşayacak, değil mi? Kaygılar, endişeler dünyasında yaşayacak. Düşünmeyecek. Düşünmek üzerine, düşünmemek üzerine çeşitli laflarımız var zaten. hemen gülümsetiyor bizi, değil mi? Esasında meşrulaşmış bir laf da söyleme hoşumuza gitmiyor. Yani bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulup yeniden bir nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz, değil mi? Sanat deyince bunu anlamak lazım. Bunu anladığımız zaman bütün insanlar kendi yaşantılarını biçimlendirme farkındalığına da erişecek.

0: Yani o, ben mesela bir Nietzsche çalışması yaptım yapay zekayla. Yapay zekayla öyle uğraştım. Yapay zeka bana Nietzsche felsefesine göre bir insanın nasıl davranması gerekir listesi çıkardı.
1: Çok güzel.
0: Şimdi bu muhtemelen başka birisi bir şey sorsa benim bana çıkarıp oraya gönderecek. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Gene eğittik yani.
1: Eğittik kesinlikle.
2: Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz o zaman.
0: Vallahi şimdi sanat yolculuğu yapıyorsanız ve böyle bir milenyumda yaşıyorsanız, bu milenyumda niye ben hala yaşıyorum, niye şu yaşa geldim hala göçüp gitmedim diye düşünüp artık zamanım geldi diyeceğime, ben burada yaşarken ne yaşıyorum, niçin yaşıyorum, bunlar neden oluyor diye düşündüğüm zaman bir sürü şey
1: ne güzel
0: geliyor aklıma. Ne bir güzel sürü araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü soruya cevap arıyorum. Sonra öğrendiklerimi yurt içinde, yurt dışında test ediyorum. Bir bakıyorum bir sürü bana benzer insan var. Mesela bir gün Japonya'da böyle bir olay olmuştu. Bir yerden ayrılmamız gerekiyordu erken. Fakat oradaki bizi davet eden ev sahibi bir Mitsubishi firmasının CEO'suydu. Ama adamcağız da bir şeyler söylemek istiyor. Fakat o Japonca söylüyor. Yanında İngilizce çevirmeni var. O bana İngilizce'ye çeviriyor. Ben İngilizce ona cevap veriyorum. O gene ona Japonca'ya çeviriyor. Tabii merhaba, harikasın desen bile, harikasın demek bile bir 10 dakika alıyor. Kapıda da bir sürü insan bekliyor bizim takım, uluslararasılar. Şimdi ben de adama dedim ki, kıza söyle dedim maestro'ya dedim. Bir bilgisayar icat etsin bize dedim, madem Mitsubishi. Biz dedim mesela ben Türkçe konuşayım, anında onun bilgisayarı ona Japonca'ya çevirsin. O Japonca konuşsa anında bana Türkçe'ye çevirsin.
1: Şu anda var öyle bir şey.
0: Şimdi ben bunu söyledim de adam gülecek zannediyorum. 20 yıl önce filan. Adam bir ciddiye aldı bunu. Kıza böyle uzun uzun Japonca anlatmaya başladı. Kız da bana çevirdi. Kısaca çevireceğim. Adam tabii buna felsefe de kattı. Yani adamın söylediği ez cümle şu. Bana diyor ki, dedi ki onu bil ki sen bunu düşünüyorsan dünyada biri daha düşünüyordur ve bu bir gün olur dedi. Oldu zaten.
1: Oldu.
0: Şimdi ama bu laf beni çok etkiledi. Şimdi ben adam gülecek, ben güleceğim, hadi alasmadık deyip oradan kaçacağım zannediyordum. Adam bunu söyleyince ben oradakileri boş verdim. Adamın elini sıktım. Dedim çok güzel bir laf söyledin. Demek ki insanların hepsi zaman içerisinde böyle bir düşünme sisteminin beraberliğini sağlayabilecek bir yaratık olduklarını anlayacaklar bir gün yani, değil mi? Dolayısıyla bu işte bu da bir yolculuk. Yani Japonya'da o adamla karşılaşmak. Değil mi? Yaşam yani. Frank Sinatra o zaman My Way dediğinde belki kendi yolculuğunda karşılaştıklarını anlatıyordu ama yapay zeka yoktu o zaman.
1: Yani. Doğru. Kesinlikle. Evet Tamer Bey, sizden bahsedelim, projelerden bahsedelim. Önümüzdeki günlerde dizi, film, tiyatro.
0: Vallahi şimdi mesela Shakespeare'in Kral Lear'i var.
1: Evet.
0: Kral Lear hep şöyle anlaşıldı. Zavallı ihtiyar bir adam, kral. Hı hı. Kızlarına mallarını devretti. Sonra da kızların yanına gidip onu bana baksınlar istedi. Ama kızları buna bakmadı. Hep buna şey yaptılar. Fakat küçük kızı Cordelia ona baktı, sahip çıktı. Şimdi çok yeni bir yorum okudum bir İngiliz araştırmacıdan. Diyor ki Kral Lear devleti temsil ediyor. Malını devrettiği kızları da mala çökenleri de temsil ediyor. Ama küçük kızı Cordelia insanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla Kral Lear'i böyle yorumlamak lazım diyor bu çağda diyor. Çok enteresan yani. Değil mi? Çünkü babasından malını alıncaya kadar diğer kızı, mesela en büyük kızı, babasına müthiş bir de iyi davranıyor. Adam da al diyor şu bu topraklar senin. Damat ondan sonra babayı şey yapmıyor ve baba onların yanına ha bu kız bana bakar diye gidiyor, bakmıyor. Öbür kıza gidiyor, o da bakmıyor. Ama en küçük kız zaten mal mülk istememiş. Başta dağıtırken bana verme diyor. Verme deyince adam kızıyor bir de. Sen diyor bana, yani benim sana vermek istediğim malını niye almıyorsun diyor. Sen benden daha mı önemlisin diyor filan. İstemiyorum diyor. Fakat o sahip çıkıyor. Şimdi bugün dünyada yaşanan bu kaos,

0: işte savaş çığlıkları vesaireleri filan bize bunları hatırlatmıyor mu? Mesela Shakespeare'in dehası da buradan geliyor. Biz yani bundan 30 yıl önce Kral Lear'i sahneye koyduğumuzda nasıl düşünürdük? Zavallı bir baba artık. Mesela bunun benzerleri yapıldı hatta sinemalarda da. İşte iyi bir baba çocuklarına bakıyor filan. Belki yerli Yeşilçam'da da yapıldı galiba. Fakat baba yaşlanınca işte çocukların evine gidiyor bastonuyla filan. Tabii daha zavallı bir hale bürünüyor. Çocuklar da ona kötü muamele yapıyor. Bu hali değer bilmezlik olarak. Hayır. Bu sefer diyor ki bu devlet yani bütün organlarıyla devletin bir bütünselliği olmalı. O bütünselliğin de başkaları tarafından menfaat için kullanılıp devleti istismar etmemesi gerekir diyor. Şimdi bu dünyada bugün böyle tersine bir mekanizma işliyor değil mi? Etik, estetik ve hakikat kuralları. Etik, estetik, hakikat sanattır. Sanatın ölçümü. Yani terazideki diremler. Yani yaratıcılık deyince yani kötülük de yaratıcılık olarak görülebilir. Ama sanat kavramının felsefesinde kötülük yok. Yani iyi, güzel ve hakikat var. Ona bulaşmış. Onun estetik tanımı da bu. Hmm. O halde yine geliyoruz. Geçmişle bugünü yeniden yorumlamamız lazım. O zaman anladıklarımız, o zamanki kafamıza göre anladıklarımız. Bir de yaşadık biz bunu yani ben. Şimdi bugünkü kafamıza göre adamın söylediği Kral Lear yorumu ne kadar doğru değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Muhteşem bir şey yorum yani. Mesela Kral Lear yeniden yapmayı aklıma koydu bu. Benim kendi yazdığım oyunlarım var. Bunlarda da biraz çağdaş teknik kullanmak istiyorum. Mesela Çin tiyatrosu bunu yapıyor. Olağanüstü şeyler yapıyorlar. Çin'e de çok gittim. Belgesel de yaptık hatta Çin'le ilgili. Dolayısıyla oralardaki mesela yani 1970'lerdeki Çin nerede? Bugünkü Çin nerede? Değil mi? Şimdi bir bakıyorsunuz 1970'lerde böyle bir Çin dünya devi olacağını aklımıza getirir miydik acaba? Demek ki oradaki kültürel gelişmeyi de bizim yeniden sanat kafasıyla analiz etmemiz gerekiyor. Japonya'dakini de, Güney Kore'dekini de, değil mi? Filan. Belki bu taraflara eskiden kızıyorduk, daha yoksul buluyorduk filan, taklitçi buluyorduk filan ama şimdi orada devlet konusunda çok esaslı mantaliteleri var. Kuralları var, kültürleri var. Ve onları istihdam kapasitelerini yerleştirme konusunda da öyle. Savaşlar sırasında da çok enteresan davranışları var. Yani hemen savaşa girme dolduruşuna girmiyorlar değil mi? Ama küçük ekonomik dokunuşlarla birdenbire şekil değiştirtebiliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın Rönesans geçiren Avrupa'dan sonra şimdi biraz da Doğu'yu yeniden anlama dönemi geliyor. Bunlar hakkında kafamda fikirler uçuşuyor. Ama şimdi tabii dizimiz vardı, o bitti. İki tane filmimiz oldu, filmim olacak. Bir tanesi Türkiye'de çekilen güzel bir korku filmi, başladı çekimleri.
2: Korku filmi ve siz.
0: Evet.
2: Çok güzel, ters köşe.
0: Evet, korku filminde güzel bir rol. Hikayenin bir tür başlangıç noktası gibi. Ben de kompozisyon, öyle herhalde beni biraz zaten takip ettiyseniz biliyorsunuz farklı roller oynamak
2: evet olmaz mı?
0: O kompozisyonu da oynamaktan çok hoşlanacağım.
2: Çok iyi.
0: Sonra da bir Deniz Feneri hikayemiz var, onu çekeceğiz.
2: Ne güzel, harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
2: Ağzınıza sağlık. Yani böyle su gibi aktı gitti. Sabaha kadar dinleyebilirim sizi.
0: Ya normal kusura bakmayın.
3: Doyamadık gerçekten.
0: Evet. Hani siz bir soru soruyorsunuz. Ben arkasından kaptırıp gidiyorum, ama konuşuyorum.
3: Çok keyifli. Çok güzel. Sizi
2: bağladınız
3: dinlemek
2: her
3: çok keyifli.
2: Şeye. İnanılmaz derecede. Evet, kesinlikle.
0: Şunu hayal ediyorum. Yani bu düşünceye hepimiz vardığımız zaman aa deyip bir farkındalığımız açılacak değil mi? O açıldığı zaman bizim ülkemizden de dünyaya çok önemli katkılar çıkacağına inanıyorum.
2: Kesinlikle. Sizin gibi özgüveni, her şeyi ne derler, hak ettiği yeri kesinlikle özümsemiş ve gençlere yol açacak birileri her zaman olduğu sürece bu. Çünkü şimdi anlatırken ben yani bir kaygınız yok. Yani o, o

0: benden, o benim rolümü çalacak, ben bilmem ne. Yani 77'den beri sahnedesiniz. 77 yılında İngilizce yutmuş biri olarak, burslu olarak İngiltere'ye gitmiş birisiniz. Yani o yüzden de yani illa bunları yaşamasaydınız da siz Tamer Levent olarak mutlaka bugün yine böyle olurdunuz.
1: Belki de.
0: Ya şey olmak lazım, biraz kendine güvenme, sürekli birilerini aşağı çekmek yerine.
1: O korkunç bir şey. Yani zaten biraz önce söylemiştin onu. Bu mantalitenin anlaşılmamasından kaynaklanan bir şey. Çünkü o zaman başarılı olmak suç haline geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Başarılı olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Yani efendim, çalışkan olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Ama ya da bir ünlü olmak diye bir laf çıktı. Yani ya bir insan bunları ünlü olmak için mi yapar yani? Ben ünlü olmak için bu kadar koşturuyorum. Hayır. Bunların anlaşılmasını ve gelecek kuşaklar tarafından da kullanılmasını, yani süreç dedim ya, sürece katkıda bulunmak istiyorsunuz. Sanat uzun, hayat kısa olan hayat kısmımda. Şimdi bunu yapmamı bile suç gören olabilir yani, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Adama bak ya, sırf ünlü olsun diye bunları yapıyor diyen vardır yani.
0: Şimdi maalesef.
1: Bu garipliklerden kurtulur. Bu esasında kendi ayağına kurşun sıkmak. Bunun farkında değiliz.
0: Kesinlikle.
1: Takdir edebilse kendisi de gelişme gösterecek. Ama maalesef bir ezbercilikten kaynaklanan şey. Ben onlara da kızmıyorum artık. Kızmıyorum çünkü hani İbrahim Tatlıses'in bence klasik bir lafı var. Urfa'da Oxford vardı da gitmedik mi diye. Hani illa İbrahim Tatlıses hiç mütevazı değilmiş yani. Oxford'dan aşağı gitmiyormuş ama. Yani olsa... Bizde de Oxford olmasa bile yani o Çin'i, o Japonya'yı, o Güney Kore'yi ayağa kaldıran, bizde de daha önce var olan bir eğitim sisteminin yeniden kurulması lazım ki bu insanlar bu kapasitelerini, bu çağın gereklerine uygun olarak sanat olarak gelişsin. Her bir insan sanattır diyorum. Kesinlikle. Sanat eseri.
0: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
1: Mortingen Strauss'ı.
4: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
3: Evli çift mi? Seni gördüğümde bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
2: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de A Para'da.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Yani sağlık, başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız. Aynen.
0: Vallahi Altancığım, kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ne mutlu ederim.
1: Estağfurullah. Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri. Ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun, bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor. Ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten.
0: O kadar.
1: Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle, hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel bir
0: işti. Senin hayatında
1: yani
0: da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki yani sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısakürek'i ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Biz bu de tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil.
0: Güzel.
1: Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
0: çok güzel açıkladın. Harika. Aynı.
1: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün. Ya da sırtlarsınız rolü. Rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
0: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
1: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı.

0: hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
1: Kaç dakika?
0: Hazır mısın?
1: 150.
0: 160.
1: 160.
0: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat, bir sonra atacağı tiratı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
1: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üstref olmuşsun yani. Gerçekten.
0: Yani evet. Çok.
1: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
0: Yoğun değil. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A klas festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B klas diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
1: Evet, izleyelim.
0: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne için denir Osman?

0: çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı

0: sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
1: ben
0: bu
1: doğru
0: iştir.
1: Söyleyeyim. Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
0: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
1: Çünkü
0: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığımda çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Ha, arkadaşlarım geldi falan hani beraberiz abi bu sahnede ama onlar bir yerde hani duruyorlardı. Ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev'le beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi. Döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü. Uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
2: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
0: Soru ölümden korkuyor musunsa ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık evet ölüyorduk galiba.

0: dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
1: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
0: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya, hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları planlayarak yaptım. Ama günlük hayatımı planlayarak yaşamıyorum.
1: Belgesel demişken, hazır konusu gelmişken onu da soralım. Devamı gelecek mi? Çünkü gerçekten çok özel işlerdi onlar.
0: Yani düşünüyoruz aslında, bir tane şimdi bir üçüncü belgesel yapalım istiyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'ye ayıralım ve çünkü bir tanesi ilk belgesel Afrika'daydı. İkinci belgesel 5 tane ülkeye gitmiştim. Bir tanesi dezavantajlı toplumlar, suya ulaşmakta dezavantajlı toplumlar ne yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki, yani son düşündüğümüz projede de belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de, çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
2: silahlarla
0: düşünüyorum.
2: Silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Evet, olursa. Silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
2: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani, 2019 mu?
0: Belgesel
2: 18,
0: mi?
2: Evet.
0: Tabii 2018'de.
2: 18 değil mi?
0: 2018'de.
2: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin, evet, için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama, evet, kafayı bu kadar yormuştun ki. Evet. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan, evet, görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
0: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala COP'lara gidiyorum. Her yıl bütün COP'ları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti, biliyor musun? Yani 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
2: Çok güzel.
0: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
2: Ya lüks o.
0: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
2: Fark etti.
0: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yöneliş

0: işe neden oldu ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
1: Ne güzel.
0: Ben de çok yakından takip ediyorum.
1: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
0: Birebir bağlıyız.
1: O kadar.
0: Birebir yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor. Bir de eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas davrandık.
0: Hassas davrandık. Gerçekten o konuda hassas davrandık. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım evet. anladığım kadarıyla. Yani
0: öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: O önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitap okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikleri
0: kitabı okumayan. Varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin

0: aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın, özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun, Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Ne evet. diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten. Da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk
1: sinema,
0: okurken...
1: Tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan. Siz ne saçmalamayın falan. Hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu. Çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı. Yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı. Hala yasaktı okuyanlar. Yani o zamanda oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi, 9 Eylül'de mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya, bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi vardı
1: yardım. Yılmaz
0: Ekmekçi.
1: Bu kadar
0: görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın, hayırlı olsun, imzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansör denerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum Benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı. Bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz. Yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Aa. Tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda.
1: Mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet.

0: Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlanıyorum. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya hala oynanır. Oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdım.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin hız yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım filan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin çekimden uzun sürdü ki uzun gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene. Yani 26 yıldır oyunculuk yaptığım düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli
1: çok
0: oynaması. Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir. Bir aktör için ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın. Hadi bakalım bugün başlıyoruz. 5 yıl sürecek desem bir gözüm korkar. Yani 5 yıl at bineceğiz. Her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım. Yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan evet. Da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Ha, olan işte.
0: Yani müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım
1: ne güzel.
0: Vardır. Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım dedim geliyorum falan. Abi dediler her şeyin hazır hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık sen gümüş seversin telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır merak
1: harika.
0: Etme. Şimdi dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada. Oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
0: yaklaşık,
1: ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak.
1: 10 gün çok
0: uzun. Çünkü uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de şehir şehir gezeceğimiz için de
1: bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz, baktığınız zaman Nemrut dünyada eşi benzeri çok az rastlıyoruz.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar
0: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yerdeki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı,
1: aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Kesinlikle. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabiliyoruz.

0: Evet evet, çok iyisin.
1: Alırsam fark edilmez.
0: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
1: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
0: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok
0: inanılmaz bir babasın. Her evet. Boşluğunda orada.
1: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekiliyor evet. Biliyorsun. Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Biz düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin çocuklar, nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
0: Çok güzel.
1: Yani ona çok özen gösteriyorum.
0: Emir devam mı yarışlara?
1: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı evet. O motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
0: Kenan'la da tanıştılar. Sıfır, değil mi?
1: Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim, nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
0: Peki annenin babanın yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl oldu? Kızmıyorlar mı
1: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah'ı gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
0: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
1: Yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
0: Ha.
2: O yüzden cesaret.
0: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha cesur olabilir.
1: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu evet. Biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babuş diyor sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanırsın onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
0: Eyvah.
1: Peki diyorum tamam.
0: Boynuz kulağa geçiyor.
1: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
1: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin.

0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızların yerine daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek.
1: Zaman
0: Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: Aa, inanılmaz abi, o kadar
1: zaman çok, çok hızlı akıyor. İyi, neyse, hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. zamanında biraz o da akşamları evde falan ama uyku zamanına
0: beşte,
1: denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsunuz. O zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlar da Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya yani Emir'in böyle benim full Ertuğrul kıyafetim atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok bende.
0: Güzel. Tabii tabii tabii, çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş, hatırlıyor musun ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum tatlı. Da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk senin fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Seninle nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Aa, ne güzel.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spor, devam. Spora çok meraklılardı. Zaten anne baba full sporcu. Neşe sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
1: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: çocuklar
1: spora
0: da meraklılar
1: yapıyor.
0: Çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor.
1: Evet, aynen.
0: Yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğünü yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde, çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
1: Neyse.
0: Yani benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
1: Daha ne olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
1: Alara tenis, binicilik diyorsun.
0: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
1: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
0: Zaten
1: anneler.
0: Aynen. Anneanneler, dedeler, herkes
1: kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Ya kışında Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Nesişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da bort, yani babayı taklit etmesinler, bort öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
1: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: eskiden
1: sana mı okuyor?
0: Eskiden ben okuyordum, o dinliyordu.
1: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor. Bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara ile Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım mutlaka. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
1: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber.
1: Akşam
0: yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim, akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim, ondan sonra dışarı çıkardım.
1: Yani
0: bizim ailede
1: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir, ondan sonra bir dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım, arkadaşlarımla gidiyorum, eve gelmeyeceğim yemeğe. Yani üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
1: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
1: Konuşmak.
0: Hani nasıl geçti günü, onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak.
2: Evet.
0: Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
1: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor?
0: Kuzen oluyorlar
1: değil mi? Kuzen oluyorlar.

0: oluyorlar. Çok iyi araları.
1: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız. Çok yakınız. Güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
1: Oh, maşallah.
0: Emir tabii abilik. Tabii Aslıhan büyük oğlan yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun. Tabii, tabii. Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
1: erkek
0: şekilde.
1: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa evet. Kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa.
1: Evliyorsun çoluk arkadaşın halen kuzen oluyorsa ve her zaman bir kuzen vardır yani kardeş evet. Kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın evet. Oluyor bir yandan da.
0: Evet evet ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
1: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o Hülya biraz Hanım, sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
1: Geliyorlar ha. İyi zor.
0: Geliyorlar gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca şey özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama şey sağ olsunlar. Yani
1: çok sık
0: şey,
1: gidip geliniyor. Şey için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
2: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Ah keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir doğayenle çalışmak yani benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
1: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu yani. Tarih yani sinema tarihinde
0: bir de
1: çok önemli.
0: Bir hanımefendi.
1: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten. Oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar. Bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, o of, işte of. İlk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
0: Aa, ne güzel. Aa, çok iyi fikir.
2: Evet.
1: Çünkü aa. Senin yönetmenliğin var yani.
2: Evet.
1: O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
1: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri
0: tabii
1: ve canım. Onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii tabii. Tabii.
1: Ya çok, o yüzden çok... bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
2: Harika olur.
1: Yaz bir kenar.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
2: Sağ sağlık.
1: Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap. 120 saniyede 10 soru istiyoruz. 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap. Butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı?
1: Buyurun efendim.
0: Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Hazır mıyız? Eller bu konuda mı?
2: Evet. Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
3: evet,
0: edin.
3: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki işinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. Bakın.
3: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil.
2: Enik
0: tabii ki. Evet efendim hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Çok önemli iki misafirimiz var. Memleketim Gaziantep'ten kalktılar, Adana'dan eşlerini aldılar, ta stüdyomuza kadar uçarak geldiler. Bugün kendilerini misafir ediyoruz, kendileriyle yarışacağız. Hemen geçiyorum tanımaya. Hulusi Bey hoş geldiniz diyorum. Zeynep Hanım hoş geldiniz diyorum. Ve Zeynep Hanım sizi tanıyalım diyorum. Buyurun.
2: Ben Zeynep Doğan, 29 yaşındayım. PTT personeliyim. Adana'da görev yapıyorum. 2 hafta oldu evleneli.
0: Hayırlı olsun.
2: 31 Nisan'da düğünümüz var. İnşallah tüm sevdiklerimizi bekleriz.
0: Çok güzel. Hep beraber geliriz dermiş.
2: İnşallah.
0: Biraz kalabalık olabilir ama Hulusi Bey. Davetten önce bekleriz. Bence bir düşünün.
2: Bekleriz yarışmayla beraber.
0: Harika bir anı olacak değil mi?
2: Evet,
0: tam böyle
2: güzel.
0: Hani nikahla düğünün arasına.
2: Evet kesinlikle. Güzel bir anımız olsun diye
0: ama
2: katılmak
0: ama biz çok
2: istedik.
0: Mutlu olduk. Gerçekten böyle bir güzel arada yani bu kadar yoğunluğun içerisinde evet. Fırsat bulup gelmiş olmanız bizi ayrı bir mutlu etti. Bir de Antep'ten geliyorsunuz. Aynen. Oradan Adana'ya, Adana'dan buraya aynen. Uçarak aynen. Geldiniz.
2: Gelirken zevkle geldik. Heyecanlı oldu ama biraz heyecan doruktaydı.
3: Evet, biraz heyecan, biraz merak.
0: İkisi de olsun. Evet. Biraz heyecan güzel ama çok keyifli bir yarışma çıkaracağız zaten.
2: Aynen, güzel
0: İlgili
2: bir
0: misiniz bulmacalarla? Sever misiniz?
2: Severim. Genelde gazetelerde falan olduğunda şey yapardım yani arada bakardım.
0: Arada bakıyordunuz.
2: Evet. Kim Milyoner Olmayı isteri de çok izliyorum, takip ediyorum. Hı-hı. Sonra sizi tanıyınca sizi de takip etmeye başladım. Evet, Instagram'dan da takip ediyorum. Oradan da bakıyorum. Harika. Sonra kendimi burada buldum. Eşimle
0: neyi
2: beraber.
0: Yaptınız? Ne kadar
2: biz
0: güzel yaptınız.
2: Istedik.
0: Çok güzel
2: evet.
0: Bir anı olsun. İnşallah beraber yarışalım.
3: İnşallah.
0: Güzel hediyeler ve güzel şeyler, kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Biz kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız diyoruz.
2: Evet.
0: Kelimelerin gizemli dünyasına bir yolculuğa beraber çıkalım diyoruz. Hemen Hulusi Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
3: İsmim Hulusi, soyadım Doğan. 31 yaşındayım. Dediğiniz gibi Gaziantep'te yaşıyorum 3 aydır. Oraya atandım çünkü. Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterim.
0: Hulusi Bey iyi bakıyorlar mı memleketimizde size? Bakın
3: evet,
0: bir Antepli
3: evet.
0: Olarak misafirperverlerdir, evet, canlardır ama
3: kesinlikle.
0: Varsa bir şikayetiniz
3: yok.
0: Peki buyurun.
2: Yemekleri çok güzel.
3: Yani 17 Nisan'da evlendik. İnşallah 31 Mayıs'ta da düğünümüz var. Eşimle geldim. Evet. Umarım güzel bir yarışma olur.
0: İnşallah. Güzel, keyifli bir yarışma çıkaracağız
2: İnşallah.
0: Hep beraber. Siz nasıl sosyal hayatı, hobilerinizde, sosyal alanlarda ilgilenir misiniz? Sosyal hayatınızda ilgilenir misiniz? Bulmaca çözer misiniz?
3: Ya bulmaca, fırsat buldukça, denk geldikçe çözmeyi severim. Yeni bilgiler öğrenmeyi de severim tabii ki. Ha, bilhassa tarih, tarihe düşkünüm.
0: Tarih.
3: Evet.
0: Tarihte iddialı mısınız?
3: İddialıyım.
0: O zaman tarih gelirse birazcık destek olmaya çalışacağım. Zeynep Hanım size ama.
2: Tamam.
0: Hulusi Bey zaten emin kendisinden. O zaman sizleri tanıdık. 1. etabımızı, 2. etabımızı, 3. etabımızı biliyorsunuz. Ve vakit kaybetmeden 1. etabı yarışmaya geçelim mi?
3: Geçelim.
2: Olur geçelim. Hazırız.
0: Tamam. Efendim Sır Küpü'nün 1. etabındayız.

0: Evet efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu yerdeyiz. 1 ile 25 arasındaki soruları açacağız ve hemen tablomuzu istiyoruz. Birinci etabın tablosu geliyor. Bakalım toplamda kaç soru üstünden yarışacağız? Toplamda 61 soruluk bir tablomuz var.
1: Evet.
0: Ve geniş bir kelimeden oluşan bir şifre kelime bulacağız programın sonuna, 3. etabın sonunda. Ama birinci etapta 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İstediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: Evet.
0: 11. Çok güzel bir yer buldunuz. İki harfli, hemen kısacık bir soru yanıtlayayım diyorsunuz. Peki, o zaman geliyor. Müzikte bir nota soruyoruz size. 10 saniyenizi başlattık.
1: Do.
0: Değil.
1: De.
0: Değil.
1: Mi.
0: Değil.
1: Fa.
0: Fa da değil.
1: La.
0: Süreniz dolduğu için yanıt veremedim. Size geçiyoruz. Hulusi Bey, bir de harf hediyemizi kabul edin. Sizinle başlıyoruz.
2: La.
0: Sürenizi başlattım.
2: La.
0: La yanıtını aldım. Harikasınız. La idi doğru yanıtımız. İki harfli diye Zeynep Hanım oraya gittiniz ama.
1: En son kaçırdım.
0: Bu arada süre sizdeyken mümkün oldukça yüksek sesli
1: La.
0: Ve enerjik bir şekilde sayabilirsiniz. Do, re, mi.
1: Tamam.
0: Hatta isterseniz bir şarkıyla da üstünü süsleyin. Var mı? Sesiniz güzel midir?
1: Yok, hiç güzel değil.
0: Peki, o zaman sadece notaları alalım. Hulusi Bey, yanıtı sizden aldık. 5 puanı sizin hanenize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 3 ile başlayalım.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Güzel bir yer açalım diyoruz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman. Sürenizi başlattık. Ne olabilir bu?
2: Vade.
0: Vade çok güzel bir tahmin ama bu vade değil bizim vade. Seçtiğimiz.
1: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre. Size geliyorum tamam. Zeynep Hanım. Bir de harf hediyemiz var. Öyle başlıyor. Aynı zamanda bir de isimdir bu diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Öykü.
0: Öyle başlıyoruz. İlk harfimiz Ö. Ne olabilir? Ö.
1: Tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
1: Yani
0: peki, bir harf desteği daha verdik ve Hulusi Bey size geçiyor. Ön.
1: Öner.
0: Bakın. Ön.
1: Öner.
2: Önel.
0: Önel doğru yanıt. Önel. Bir ipucu mu aldınız bir yerde?
2: Evet, biraz öyle.
0: Peki, Önel biraz doğru yanıtıydı. Yani. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı sorumuzu açalım. Harika bir yer daha geliyor. Şimdi bir işi yaparken gösterilen dikkat ve itina duygusunu soracağız size. Sürenizi başlattık.
2: Özen. Özen.
0: Özen göstermekten doğru. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Bir de harf buldunuz. Z harfini açtınız. Şifremizde 2-4-5 6. harfti Z. Sizinle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22 olsun.
0: 22 numaraya gidiyoruz. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Hazır. Halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Süreniz başladı.
2: Yani aklıma bir şey gelmedi.
0: Bitirdik süresini.
2: Evet.
0: Hazır mısınız Zeynep Hanım? Sizin için süreyi başlatacağım. Tamam. Bakın, halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Normalde hayvan yavruları için ne denir? Enik denir, değil mi?
1: Evet.
0: Bakın, inek yavrusu için sürenizi başlattım.
1: Ne?
0: Hayır.
1: Ne?
0: Yavrusu için enik denir. Nedir bu? Enik değil, e.
1: Enik. Ne? Enik.
0: Ne olabilirdi? Peki.
1: İnek yavrusu.
0: Bir harf daha açıyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var Hulusi Bey. Sizden onu rica edeceğiz. Sürenizi başlattık.
2: Enek.
0: Enek tabii ki. Enek. Onun için demiştim enik deniyordu ya.
1: Enik.
0: Enik, enek.
1: İlk defa duyuyorsunuz.
0: İlk defa duyuyorsunuz.
1: O yüzden.
0: Sağlık olsun. 1-5 puanı da evet. Hulusi Bey'e kaptırdınız. Dikkat. Soruları siz pişiriyorsunuz. Hulusi Bey küçük küçük evet. Olmuş taraflarından alınıyor. Dikkat edin bakın. Size devam edeceğiz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 12 numara olsun.
1: 12
0: numaralı soruyu

0: Gidiyoruz. Bakalım 12'de ne arıyoruz? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Hem doğuran kadın hem de temel esas anlamında kullanılan kelimeyi arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Ana.
0: Ana doğru tabii ki. Anneler günümüzün de değil mi efendim?
2: Evet.
0: Bu vesileyle buradan anneler gününü şimdiden kutlayalım diyoruz. Ve sizle devam ediyoruz. Hulusi Bey kaç numaralı soruyu da açalım?
1: 15 numara.
0: 15 numaraya gidiyorum.
2: Nerede ha?
0: 15.
2: İnlemeye
0: benzer hüzün sesi. Evet. İnlemeye benzer. Acı veya hüzün sesi. Sürenizi başlattık.
1: Nara olabilir mi?
0: Nara'ya çok yakın. Bakın nara'ya çok yakın. Ama nara değil. Nara var, nara olabilir ama nara değil. Zeynep Hanım, A ile bitmiyor diyeyim, küçük bir ipucu vermiş olayım. E harfiyle bitiyor kelimemizin sonu diyeyim. Bir de şifre, bir de harf desteğimizi lütfen kabul edin. A harfi desteğiyle size geliyorum Zeynep Hanım. Sürenizi başlattım. E ile bitiyor ne olabilir?
2: Nale.
0: Nale.
2: Evet.
0: Doğru yanıtı. Nale biliyor muydunuz kelimeyi yoksa biraz ipucundan mı esinlendiniz?
2: Biraz Nara, ipucundan diyelim,
0: destek
2: evet.
0: oldu. Değil mi? Tabii ki. Harika. Nale zaten çok bilinen bir kelime değildi ama evet. inlemeye benzer acı veya hüzün sesi olarak geçiyor. Nale bir kelimeyi de buradan hep beraber izleyenlerimizle beraber oluşturmuş, bulmuş, hatırlamış olduk. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 8 numaralı.
0: 8 bakıyorum evet. 8. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Hazır mısınız? Sorunuzu soruyorum. Çok zor bir soru seçtiniz. Efendim, kağıtları bir arada tutmaya yarayan küçük metal bir araç soruyoruz size. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. A? Ataş doğru yanıtını alıyorum. Harikasınız. Ataş yanıtıydı. Bildiği yerden geldi.
2: Evet.
0: Zeynep Hanım'ın, Zeynep Doğan Ataş yanıtını verdi. Bir 5 puan da hanesine yazdı. Size devam ediyorum. Kaç numaralı soru yazayım?
2: 5 numara olsun.
0: 5 numara.
2: Evet.
0: Güzel. Yine 2 kelimeye gittik. 2 evet. harfli bir kelimeye gittik. Pardon, 2 kelime yanlış oldu. Efendim, temiz, saf ve beyaz anlamlarını taşıyan kısa ama güçlü bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlatayım.
2: Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizinle devam edeceğim.
2: Tamam.
0: 16'yı öneriyorum. 14'ü öneriyorum.
2: Tamam.
0: Destek doluyorum. 19'u da öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 16'dan devam edelim.
0: 16'ya evet. gidiyoruz o zaman. Biraz zorlayacağız sizi Hulusi Bey, kusura bakmayın. 16'dan sorunuz geliyor hazırsanız.
2: Büyük
0: anneye verilen sevgi dolu hitap. Sürenizi başlattık. Nedir? Kucağında nedir? Ni?
2: Kucağında...
0: Ne olabilir? Peki, olmadı.
2: Olmadı.
0: Bir harf desteği açtık. Ne harfiyle başlıyoruz? Sürenizi de Hulusi Bey sizin için başlatıyoruz. Bakalım Hulusi Bey yanıtını verebilecek mi?
1: Nine.
0: Nine. Doğru. Yine... Bu güzel ayda değil mi? Annelerimiz, evet. ninelerimiz, büyük annelerimizin evet. günlerini kutladığımız, onları andığımız bu güzel ayda nine yanıtında size bir 5 puan evet. kazandırdı. Bir de şifre Balak harf evet. açtınız, E harfini açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 numaralı soruya bakıyorum. 24. 24'ümüz bir foto soru.
2: Neyse,
0: zor da bir kelime buldunuz. Bakalım beraber yanıtlayabilecek miyiz bu foto soruyu? Biliyor musunuz? İlginiz var mı bilmiyorum. Efendim, gördüğünüz fotoğrafta bir ağ türünü soracağız size. Bu bir ağ türü. Balıkçıların kullandığı bir ağ türüymüş bu. Evet. Sever miyiz balığı?
1: Yani yemeği severiz ama tutmayla pek bir alakamız yok.
0: O zaman keşke hobi olarak ilgileniyor olsaydınız. Keşke. Rahat bulacaktınız. Sorumuza geçiyorum. Balıkçılıkta kullanılan bir ağ türü soruyoruz. Sürenizi başlattım. T ile başlıyor bu ağ türü.
1: Yani biraz ilgim olsaydı bilebilirdim ama ilgim olmadığı için bir şey de türetemiyorum.
0: Efendim bu avlanma çeşidi mesela troll avcılığı var, benzeri değil mi? Taramak var.
1: Evet.
0: Oralardan geliyor. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Zeynep Hanım hazır mısınız? Yanıt sırası size geçecek. Sürenizi başlatacağım. Bakalım süreniz başlasın. Ne olabilir? Tı. Troll evet sığmayacak alıyorum, ama evet. Yani başka ne olabilir?
2: Hiçbir bilgim yok.
0: Peki. Yani, evet. Zaten çok normal. Biz de çalışırken özellikle fotoğraflarda evet. Hatta fotoğrafı bir daha da görebiliriz. Bir taraftan da göz ucuyla bakarız. Gördüğünüz gibi farklı bir balık ve ağ türüymüş bu. Bir harf desteğini daha verdik. Süreyi de sizin için başlatıyoruz. Tıra ne olabilir? Gerisini aynı şekilde devam edebiliriz.
2: Tıra.
0: Trale deyim.
1: Trale.
0: Trale değil.
1: Trala.
0: Trala da değildi ama bir harf desteğiyle beraber Zeynep Hanım hazır mısınız?
2: Evet hazırım şu an.
0: Tamam. Tek harf istiyoruz sizden. Sürenizi başlatalım.
2: Trate.
0: Değil. Tek harf ihtiyacımız var. Aynı harften, sesli harften.
2: Trata.
0: Trata. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Trataydı efendim bu balık. Ağ çeşidi. Biliyor muydunuz?
1: Yani bilmiyordum.
2: Ya ben görünüş olarak biliyorum ama isim olarak tabii bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz evet. Tabii aynı şekilde. Trataydı bu fotoğrafta gördüğümüz balıkçılıkta da kullanılan ağ çeşidi.
2: Evet.
0: Sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı evet. Soruyu açalım? Nasıl yürümek istersiniz? 14'ü önerebilirim.
2: Olur 14'ten devam edelim.
0: Bir yerde durma veya ayrılmama durumunu anlatan fiil. Orada ne denir? Süreniz başladı. Orada? Orada?
2: Kal.
0: Kal denir ve size de 5 harf artı yazı tamamdır. Verir. Kal kelimesi.
2: Evet.
0: Kaldık 5 harf kazanıverdik. Sizinle devam ediyoruz tamam. Efendim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 19'dan devam edelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Çok güzel. Özellikle hanımefendilerin çok sevdiği bir yerden gelecek soru.
2: Eşya taşımak
0: için kullanılan günlük bir aksesuar soruyoruz efendim.
2: Çanta.
0: Sürenizi de başlatayım önce.
2: Çanta.
0: Çanta yanıtını aldık. Hanenize de bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam edeceğim. Son 2 soruya giriyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Video sorularımız var isterseniz. 4 var.
2: Tamam 4'le devam edelim o zaman.
0: Peki 4'le devam edelim. Gidiyoruz 4 numaralı soruya. Bir videomuz var. Önce görseli seyredelim. Görüntülerimizi izleyelim. Sonra da sorumuzu soralım.
3: Laf aramızda pek anlamam ama eşyalarınız 1 milyona satmam. Cingöz bedava alırsa ya. Ya üzülmeyin. Boş yere bekleyeceğiz. Hiç kimse, hatta cingöz recai bile olsa soyacağı yeri önceden bildirmez.
0: Peki efendim, sorumuz geliyor. Olayları gizli planlarla yönlendirmeye çalışan kişiyi soruyoruz, sürenizi başlattık. Nasıl insanlar denir, nedir bu insanlar, böyle E ile başlar?
2: Ender insanlar.
0: Değil, böyle bir şeyler yaparlar böyle. N'le başlayan bir harf desteğimizi kabul edin ve Hulusi Bey size geliyoruz. Enti. Ne yapar Hulusi Bey? Enti.
1: Enti.
0: Yani, ne derler?
1: Yani,
0: peki bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Tekrar size geliyorum.
2: Tamam.
0: Zeynep Hanım sürenizi başlatıyorum. Ent. Orada bir R harfine ihtiyaç var mesela.
2: Entrika.
0: Entrika?
2: Lı mı? Entrika.
0: Çok iyi yere kadar getirdiniz. Ama
1: bana ipucu oldu.
0: Hulusi Bey'e hediye etmiş oldunuz. Bir harf desteğini verdik. Hulusi Bey sizin için süreyi başlattık.
1: Entrikacı.
0: Entrikacı tabii ki. Entrikacı doğru yanıtını. Zeynep Hanım böyle güzel güzel elleriyle pişirdi, büyüttü.
2: Evet ya, hiç sormayın.
0: Eşine ikram etti. Tebrik ediyoruz şimdiden ve son soruyu açıyoruz. Hulusi Bey sizden alacağız son soruyu. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bir numara olsun.
0: Bir numaraya gidiyorum. Birinci etabın son sorusunu açıyoruz. Hemen puan tablomuza bakacağız buradan gelince. Halk ağzında sık geçen, genellikle tuhaf veya garip davranışlar içinde kullanılan bir niteleme. İki kelimeden oluşuyor. Bitişik göreceksiniz burada. Sürenizi başlattık. Bir bir şey yapıyoruz. Genellik tuhaf, evet,

0: 2. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için özze ne olabilir bu? İki kelimeden oluşan bir soru soruyoruz. Sürenizi tamam. Tekrar başlattık.
1: Özenme.
0: Özenme değil.
1: Özenti.
0: Burada.
1: Özen.
0: Peki bir harf desteği daha bizden. Bakalım hangi harf? Özel ne olabilir efendim? Bu genellikle bir insanın nitelemesi diyoruz. Sürenizi başlattık. Özel.
2: Özelen değil.
0: Bir harf desteğiyle size geliyorum. Zeynep Hanım hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Bendesiniz. Tek harfe ihtiyaç var. Bakın sürenizi başlatacağım. 10 saniye. Hazır mıyız? Heyecanlısınız
1: hazırım.
0: Biliyorum. Sürenizi başlattım. Hangi
1: tamam.
0: harfi?
1: Özeliş.
0: Değil. Başka hangisi?
1: Özelef. Özelaf.
0: Af. Özel. Doğru yanıt. Özel. Af yanıtını evet. aldım. Bir de şifre harf buldunuz. A harfiydi. Özel aftı. İki kelimeden evet. oluşan buradaki gizli evet. kelimemizdi. Hemen puan tablosuna gidiyorum. Hazır
1: tamam,
0: mıyız?
1: Tamam evet hazırız.
0: Bakalım nasıl bir puan tablosu çıktı. Tahmininiz var mı kaçar soru bildiğinizle ilgili bir düşünceniz var mı? Sizce yani, nasıl geçti?
1: Bence güzeldi.
0: Sizce güzeldi?
1: Evet. Sizin, ya tahminimden daha iyi.
0: Bence Hulusi Bey için çok daha güzeldi. Orada tatlı tatlı durdu. Dedi
1: evet,
0: ki
1: ben söyledim,
0: hanım dedi
2: biraz öyle oldu.
0: Hazırlasın dedi ben güzel güzel. Bakayım bakalım efendim nasıl bir puan tablosu çıktı karşımıza ve kaçar puan topladık. Tabii ki büyük bir beraberlik var. Başa baş bir mücadele geçmiş durumda ilk etapta.
1: Başa baş.
0: Yedişer evet. doğru kelime buldunuz. Süper. Yedi kelime bildik. Ve Hulusi Doğan ve Zeynep Doğan Antep'ten Adana'dan
2: evet.
0: geldiler.
2: Evet.
0: Bizimle beraber bu bölümde yarışıyorlar. Yedişer kelime bildiniz. Birinci etabı burada tamamlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Hazır. İkinci etap birazcık daha heyecanlı olacak. O zaman geçiyoruz ikinci etaba.
1: Geçelim.
0: Efendim sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Güzel şehrimiz Gaziantep'ten ve Adana'dan gelen iki yarışmacımız var. Bugün stüdyomuzda misafirlerimiz çok uzak yoldan geldiler. Ama bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşıyorlar. Hemen küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl geçiyor şu ana kadar yarışma?
1: Çok güzel geçiyor.
0: Çok güzel.
1: Heyecanlı
0: güzel. Keyfiniz yerinde
1: var.
0: Mi?
2: Evet. Kesinlikle.
0: Geldiğinize değdi mi?
1: Evet.
2: Fazlasıyla.
0: Fazlasıyla değdi. Peki o zaman keyifle yarışmaya devam edeceğiz. Zeynep Hanım, ilk sizinle yarışacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Bekliyorum. Efendim. 120 saniyeniz var. 120
1: tamam.
0: Saniye içerisinde 10 soru yönlendireceğim. Hı hı. Bildiğiniz sorulara yanıtlarınızı verin. Bilemediğiniz sorularda pas deyin.
1: Tamam.
0: Geçeceğim. Video ve sesli sorularım var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: O sırada sürenizi durduruyor olacağız. Hazırsanız
1: tamam.
0: 120 saniyenizi kuruyoruz.
1: Hazırım, bekliyorum.
0: Peki. Hazır, yanıtı geldi. O zaman
1: evet.
0: İlk sorunuzu okuyorum. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir?
1: Bereketli topraklar üzerinde.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum.
0: Pas diyorsunuz.
1: Evet.
0: Hemen bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim, arkasından da sorunuzu okuyacağım.
3: Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar, horladılar, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da...
0: Efendim, Nur İçin Hayatsın, sevgili Tuncel
1: evet.
0: Kurtis'in canlandırdığı karakter, ATV'nin de fenomen bir dizisi
1: Ramiz
0: Ezel.
1: Ramiz Dayı,
0: harikasınız, 10 puan yazdık. Ulubat Gölü hangi bölgemizdedir? Ulubat.
1: Ulubat. Marmara olması gerekiyor.
0: Marmara, harikasınız tabii ki Marmara. Futbol oyununu düşünelim. Topu geçen, topu kale çizgisinden geçmesine ne diyoruz?
1: Gol oldu diyoruz. Gol
0: oldu
1: evet.
0: diyoruz. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Orhan Hakalmaz'dan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum.
0: Belki. Hemen geçiyorum. Sınav kelimesinin eş anlamlısı. Sınav. Ne oluruz? Ne yaparlar bizi?
1: Bir dakika, şu an aklımda...
0: Pas diyebilirsin.
1: Pas diyorum.
0: Pas dediniz.
1: Evet.
0: Çiğ börek hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Çiğ börek böyle. Hangi yerdeyiz çiğ börek? İç Anadolu'da bir yerdedir. Böyle çok güzel yapılır çiğ böreği. Nereye ait?
1: Konya mı?
0: Çok yakın ama o taraflarda ama biraz... Geçeyim mi?
1: Tamam, geçelim.
0: Peki, hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz video sorumuzu.
2: Fikret, ne var anne?
3: Nedir bu halin evlat?
2: Ayıralım etrafa.
3: Neşelen biraz, hadi, hadi.
2: Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor.
3: Üzme kendini. Sen de evleneceksin elbet.
2: Ne zaman?
4: Belki de yarın.
3: Ay, yüzümü patlattın evlat.
4: Efendim, darısı başımıza.
3: İnşallah evladım. Bici, babam seni görmüyor.
0: Efendim, Gülen Gözler filminde Fikret karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Ayşe Kuruda.
0: Kuruda, Ayşen Kuruda, harika, bir 10 puan daha yazdınız. Atasözüne göre dengi dengi çalınan çalgı nedir? İnşallah sizin düğünde de bol bol
1: davul
0: tabii ki çalınacak. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Pas derseniz başa döneceğim. Peki. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyorum şu an.
0: Bir türkümüz vardı. Onu da isterseniz geç.

0: harika bir türkümüz vardı. Biraz sonra döneceğim ama hemen birinci soruya gidiyoruz. Bakalım. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir diyeceğim. Biliyor muyuz?
1: Orhan Kemal.
0: Orhan Kemal geldi. Evet, Orhan Kemal olacaktı. Hulusi Bey destekledi, sağ olsun. Ramiz Dayı'yı bildiniz, Marmara'yı bildiniz, Gol'ü bildiniz ve geldik. Orhan Hakalmaz'dan bir türkü dinlemiştik. Duyalım bakalım nasıldı türkümüz. Orhan

0: geldi.
1: İki keklik evet. Değil mi? Gelmedi evet. Aklınıza. Maalesef çok da iyi bildiğiniz bir yerdir. Evet. Şimdi diğerlerine de eyvah diyeceksiniz. Sınav kelimesinin eş anlamlısını sormuştuk. Neydi? İmtihan. Doğru değil mi? Evet, harika.
2: Aceleden evet.
1: Devam ediyorum. Çiğ börek sormuştum. Konya'ya kadar yaklaştık ama ben...
2: Çiğ börek.
1: Hangi ilinizdi? Eskişehir desem size.
2: Eskişehir
1: olacaktı. Ve hemen gidiyorum. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir?
3: Kadeş.
1: Kadeş olacaktı. Bakın oradan tarihle ilgilenen biri olarak hemen yanıt geldi. Evet, eşinizin sorularını güzel yanıtladınız Hulusi Bey, ama şimdi size geliyorum. Bakalım
3: kendi sorularımı da böyle başarılı olurum.
1: Öyle mi? Peki. İnşallah beraber hızlı bir güzel yarışma çıkaracağız.
3: İnşallah.
1: 120 saniyede bakalım kaç doğru yanıt bulacaksınız. Hemen geliyorum size. Ve 120 saniyenizi soruyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
1: Başlatıyorum 120 saniyeyi. Mavi ve Siyah kimin eseridir?
3: Halit Ziya Uşaklıyım.
1: Harikasınız. 10 puan yazdık. Çıldır Gülü hangi bölgemizdedir?
3: Doğu Anadolu.
1: Doğu Anadolu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Hemen izliyoruz.
4: Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil seni her şeyi daha çok seveceğim.
1: Tabii ki ATV'nin fenomen dizisiydi. Harika bir dizi. Ezel'de Cansu Deren'in canlandırdığı karakteri soruyoruz.
3: Eyşan.
1: Eyşan'dı. Futbolda ceza sahasında yapılan faul sonrasında verilen atış.
3: Penaltı.
1: Penaltıydı. Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap.
3: Yanıt.
1: Yanıt. 1-10 saniye. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Gruple Çin'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Haydi güzelim.
0: Haydi güzelim ama nasıl?
2: Şekeriz.
1: Gideyim mi? Pas.
0: Pas peki. Cevizli mantısı ile ünlü ilimiz hangisidir? Biraz böyle yukarılara gidin.
1: Sinop.
0: Sinop doğru tabii ki. Atasözüne göre denize düşenin sarıldığı hayvan.
1: Yılan.
0: Yılan yanıtı da geldi. Hemen bir videomuz daha var. Seyrediyoruz. Arkasından sorunuz geliyor.
3: Peki. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
4: Hayır. Ben senden daha iyi bilirim.
3: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim.
4: Ben bilirim. Ben.
3: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
4: Sirke ne olur.
3: Limon ne olur.
4: Sirkesiz.
0: Eyvah eyvah. Büyük bir aile faciasına gidiyordu Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşu suyu kavgasıyla hafızalara kazınan filmin adını soruyoruz.
1: Neşeli günler.
0: Harikasınız bir 10 puanda. Sultan 2. Mehmet'in ünvanını soruyoruz. Sultan
1: Fatih.
0: Fatih tabii ki. Hemen gidiyorum, bir şarkımız vardı. Dinleyelim bakalım nasıl.

0: zaman yanıtınızı dinleyeyim.
1: Bekar gezelim.
0: Bekar gezelim. Sizin için artık bitmiş evet. Bir evre. Evliliğe adım atan günlerde harikasınız. 20 saniyeniz kala 120 saniyede 10 doğru yanıtı tebrik ederim. Başarıyla buyurun. Tamamladınız. Harikasınız.
1: Teşekkür ederim.
0: 10'da 10 yaptınız. Bir puan tablomuza bakalım.
2: Tamam. Tabii. Olur.
0: Ondan sonra da ikinci etapımızı burada tamamlayalım. Bakalım nasıl bir puan tablosuyla karşı karşıyayız. Kaçar puandayız. Yarışmacılarımız ikinci etap sonunda nasıl bir mücadele içindeler. Evet. Zeynep Hanım şu anda 85 puanda kendisi. Bu evet. Bölümde bir 3-4 tane soru da yanıt alamadı kendisinden ama bildiği sağ yerlerden olsun. Geldi. Biraz İç Anadolu'da iller karıştı. Arkasından Hulusi Bey çok güzel bir yarışma çıkarttı ve 135 puanla ikinci etabı tamamladı. Evet efendim, birinci etap bitti, ikinci etap da bitti. Şimdi evet. Sıra geldi üçüncü etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. O zaman efendim butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği üçüncü etaba geçiyoruz sır küpünde.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok önemli iki misafirimiz var. Nikahla düğün arasında bizi yalnız bırakmadılar. Koşa koşa stüdyomuza ta Antep'ten ve Adana'dan geldiler. Harika da bir yarışma çıkarıyorlar. Hemen kendilerine dönüyorum ve diyorum ki hazır mısınız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Butonlarla mücadeleye hazır mısınız? Bakın artık rekabet iyice yükseliyor.
1: Evet.
0: Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Dolayısıyla seçim sizde değil, butonlarda.
2: Tamam.
0: Hazırsanız sürenizi sorularınızı sormaya başlayacağım.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Hazırız.
0: Evet, Zeynep Hanım o kadar heyecanlı ki. Zeynep Hanım diyor ki tamam Oğuz, susalım başlayalım. Peki, hazırsanız başlatıyorum.
1: Evet, başlayalım.
0: Sizle başlıyoruz. Hulusi Bey, siz seçeceksiniz. İkinci etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç numaralı soruyu açalım? Tablomuzda 61 tane sorumuz var.
2: 38.
0: 38 nolu kutuya gidiyorum. Evet. Hazırsa geliyor. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime. Süre başladı. Ayrılık ve

0: Kaptan, firar tecehi olmaz. Kelime. Firar. Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Firar.
0: Firar değil ama çok yakın.
2: Firar.
0: Çok yakın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir harf hediyemizi kabul edin. Sürenizi başlatıyoruz. Bu ne olabilir? Firar değil ama son harf. Buyurun Hulusi Bey. Tek harf koymanız.
1: Firan. Firan.
2: Firan.
0: Olmadı. Firiz. Tek harf rica ediyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin.
2: Firan.
0: Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım. Butonu kim kullanacak? Buyurun Hulusi Bey.
1: Firaz.
0: Değil. Değil.
1: Firak.
0: Firak doğru yanıttı. Burada sırladığımız, sakladığımız kelime firaktı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime firak. Sizle devam ediyoruz. 10 puan yazdığınız hanenize. Zeynep Hanım, butona evet. Basın önce. Arkasından tamam. Cevap hakkı size geçsin. Sürenizi iyi kullanın. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 44 olsun.
0: 44'e gidiyoruz. Bakalım 44'te ne var? Gelsin 44 numaralı
2: 44.
0: Soru. Piyasada fiyat ve üretimi kontrol eden şirketler birliği süre başladı. Hani derler ya böyle bir yapı olmuş da buyurun. Hulusi Bey ne olabilir?
1: Yani aklıma gelmedi.
0: Peki ben diyeyim ki efendim doğadan almıştır ismini. Mesela kartallar nasıl uçar? Yüksek uçar. Hangi şirketler nasıl olur? Bir harf desteği açalım. Bakın kartaldan esinlenin. Hatırlar mısınız bu kelimenin eş anlamlısını? Sürenizi başlatmak durumundayım. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
2: Kar.
0: Buyurun Hulusi Bey.
2: Kar.
0: Olmadı mı?
1: Olmadı.
0: Peki. Ben tekrar ipucumda ısrar edeceğim. Kartallar yüksek uçar. Bu firmalar da, bu işletmeler de yüksek uçuyor. O zaman ne olabilir? Bir harf desteği daha verelim size. Kar ne olabilir? Süreyi başlattım. Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Yok yani şu an
0: yok mu?
2: Çıkmadı evet.
0: Peki o zaman bir harf desteğinizi daha kabul
2: tamam.
0: Edin. Kartal kelimesini tekrarlıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Hulusi Bey.
1: Kartel.
0: Kartel tabii ki. Kartel olacaktı. Kartal, kartel.
2: Evet.
0: Ama Zeynep Hanım çok ipucu verdim. Niye basmadınız butona?
2: Yine benden önce davrandığı için.
0: Öyle mi? Evet. Kendisi hızlı bastı. Peki. Evet Hulusi Bey.
2: Kartel.
0: Çok hırslı bir şekilde yarışmayı çıkarıyordu, yarışıyordu. Bir de R harfinden şifre harf buldunuz. Karteldi buradaki şifre sırladığımız, sakladığımız kelimemiz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41 olsun.
0: 41 olsun. Bakalım 41'de ne varmış? 41 numaralı soruya gidiyorum. Hazır mıyız? Bakın
1: hazırım.
0: Bunu bileceksiniz. Zeynep Hazım hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Eliniz butonda mı? Bakayım.
2: Evet.
0: Soruyu okuyunca. Hazır. Başlıyorum.
2: Başlayalım.
0: Yeni doğmuş. Ben süreyi bitirdiğim zaman. Soruyu sormayı bitirdiğim zaman. Yeni doğmuş hayvan yavrusu süre başladı. Kim basacak? Ha Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil. Enek değildi.
2: Enik
0: tabii ki. Harika aldık.
2: Enik.
0: Doğru yanıtımızı enikti.
2: Evet.
0: Enek demiştik. İlk etapta çıkan bir sorumuz vardı. Burada da i harfini buldunuz.
2: Evet.
0: Bir de şifre harfin, şifre kelimenin ilk harfini açtınız. İ harfiydi. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç
2: tamam.
0: numaralı soruyu açalım? Bakalım.
2: 50 numara olsun.
0: Siz seçtiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız Hulusi Bey? Eller butonda
1: hazır.
0: Mı? Peki. Önce sorunuzu okuyorum. Gelsin soru. Gelenek ve göreneklerin genel adı annelerimizin diyoruz. Süremizi başlattık. Bakalım kim basacak?
2: Anneanne.
0: Butona. Buyurun Zeynep Hanım.
2: Zannettim. Anneanne.
0: Anneanne evet. Tabii ki. Zeynep Hanım aceleyle daha butona basmadan yanıtı verdi.
1: Evet.
0: Harika. Valla soru gidiyordu. Bir soru daha kaptırıyordunuz.
2: Evet
0: ya. Sorunun başından beri üçüncü soruyu kaptırmış olacaksınız eşinize. Dikkat edin lütfen. Anneanne doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 34 numaralı soruyla devam edelim.
0: 34 geliyor. Evet. Hazır mıyız? Eller butonda mı Hulusi
2: evet.
0: Bey?
2: Evet.
0: Eller bak.

0: Kaptırıyorsunuz, dikkat edin.
1: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki işinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama 34 numaralı soru geliyor, okuyorum hazırsak. Bir gruptan seçilerek ayırma işlemini soruyoruz. Süreyi başlattık.
2: Eleme.
0: Eleme doğru yanıtıydı. Harikasınız. Elemek.
2: Evet.
0: Bunu elemek, ayırmak, elemekten geliyordu. Bir de şifre, harf buldunuz. L harfini aldık sizden. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Bakın, 40 numara olabilir, 52 olabilir, 61 olabilir. 52 açabilirim.
2: Tamam, 52 olsun.
0: Peki, 52 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çok rahat bileceksiniz.
2: Tamam.
0: İnce, zarif ve kırılgan yapıyı anlatan bir sıfat. Aman efendim, bu da çok da na. Süreniz başladı. Ben de ipucu bu kadar. Kim basacak çocuğu? Buyurun Hulusi Bey.
1: Naif.
0: Naif değil.
1: Naif narin.
0: Narin tabii ki. Harikasınız. Narin. Bir 10 puan yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz. Bir de i harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 49.
0: 49'a gidiyorum. Hemen bakalım. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: İlk.
0: Değil, iyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır?
2: Ne?
0: Kadar.
2: Bile.
0: İyi. Peki, bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık, sürenizi başlattım. Kim butona buyurun.
2: İla.
0: İla doğru yanıtan aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader, dek anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 61 olsun.
0: 61 evet. Dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç. Süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
1: Alet.
0: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre cümlemi, şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 55.
0: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Kast.
0: Kast etmek. Doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
2: Kast etmek.
0: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var. Bir fotoğraf soru. Yine 40 var. Bir fotoğraf soru. Buralardan olur, destek alabiliriz.
1: Olur.
0: Peki o zaman kaç diyelim? 31 diyelim mi?
1: 31 olsun.
0: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var, geliyor 31'de. Efendim, dal bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce, kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size. Ne olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık.
1: Bakalım. Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama M ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Zeynep Hanım buton hakkını kullandı.
2: Mura.
0: Değil.
2: Mura.
0: İki sesli harf dedik. Bir sesli harf desteğimiz de bizden gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
2: Muara.
0: Muara değil, mua.
2: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım. A değil. Aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
1: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki ikinci harfimiz.
2: Muare.
0: Muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61'i açmışız. Buyurun.
1: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
2: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Evet. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum. 51 diyorum. Daha da gidiyorum. 59 diyorum. Daha ne diyeyim?
2: 35 olsun.
0: 35 evet, olsun. 35 harika bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum hemen.
2: Çalışan işçi.
0: Efendim. Beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun.
1: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz
2: 59.
1: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık,
2: evet,
0: 4 tekerli, atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Hiçbir bilgim yok.
0: Les. Peki. Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? 4 tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Buyurun Hulusi Bey.
1: Kalesel, kalesal.
0: Çok yakın. Kale.
1: Kalesen.
0: Peki. Lütfen ipuçlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz fırsata çevirin bunu. Bir harf daha açtık. Bir kales. Ne olabilir? Kales. Süreyi başlattım. Kales.
2: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
2: Evet.
0: 4 tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.
2: 51 olsun.
0: 51 numaralı soruya gidiyorum. Hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü. Süreyi başlattık 2 harfle. Polis Bey
1: Ra.
0: Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi.
1: Evet.
0: Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan. R bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı? 10 mu?
1: 10 olsun.
0: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu 10'lu soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı?
2: Evet,
0: ben okuyacağım.
2: Evet.
0: Hazır mısınız?
2: Hazır
0: mısınız? Bakın son sorular açıyorum. Hadi. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
1: Damar.
0: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu
2: işte ya,
0: kaptı ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi çünkü 9 doğru yanıt verdi.

0: Çıktı mı diyorsunuz yoksa?
1: Yani ki... Namenin mektup olduğunu biliyorum.
0: Doğru.
1: Tarihten.
0: Doğru.
1: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
0: Şikayet mektubu ve burada evet. Bir çoğaltma var gördüğümüz evet. Gibi. İtiraznameleri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraznameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz
1: çok
0: sizi. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamı da efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık, saklamıştık. Sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: Evet efendim, Gaziantep'ten, Adana'dan çok önemli misafirlerimiz geldi. Sevgili Doğan çifti bizimle beraber yarıştı. Sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan ne iyi yaptılar, geldiler. Bizimle keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım, sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey, nasıl geçti?
2: Ya, mükemmeldi tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenim de geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani efendim, biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne yaptınız? O kadar kilometre, o kadar uzaktan geldiniz. Sizleri burada misafir ettik, yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var. Apara Kütüphanesi'nden okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle.
2: Tabii ki.
0: İyi günlerde
1: çok
0: okuyun.
1: Teşekkür
0: bizleri
2: çok
0: hatırlayın diyoruz efendim. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber, bu mücadeleyi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: kimse yok gibi görünüyor. İşte Amerika Başkanı da şimdi geldi. Evet, büyük buluşma gerçekleşiyor.
1: Evet, bu bir başlangıçtı. Herkesin önünde dünya barışına adım attık ve yine bir şey olmasını beklediler. Ama anlaşmanın meyvesini vermesi şimdi mümkünmüş.

0: Çin araç üreticileri hemen Kuzey Kore'den demir cevheri ithal etmeye başladı.
1: Amerikan ekonomisi Çin'e karşı uyguladığı ticaret koruma politikası yüzünden zorda. Çin sorunu kendi iç pazarında çözmüş görünüyor.
2: Detroit'teki işçiler bugün greve gidiyor. Sebebi ise Amerika otomobil endüstrisinin gitgide zayıflaması.
0: Grev dalgası Wisconsin ve Ohio'ya da yayılıyor.
3: Kesin olan şey, Kuzey Kore yaptırımlarını kaldırmak Amerika piyasasını bitirdi.
2: Gelecek yılki başkanlık seçimlerinin kritik noktası olan 3 büyük eyalet.
4: McGregor 3 eyaleti kaybederse seçimi kazanamaz.
0: Başkan McGregor şansını yitirdiği gibi görünüyor.
1: Askeri bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre Amerika Kuzey Kore'nin kral olarak da bilinen liderinin başına büyük bir ödül koydu.
5: Çünkü Kuzey Kore seçimlere hiç yardım etmiyor.
3: Yapmaz öyle şey.
0: Mevcut başkan McGregor'a olan destek gün be gün eriyor sayın seyirciler.
1: Ama en büyük sorun Kuzey Kore'nin hala silahsızlandırılmamış olması.
2: Kuzey Kore'nin nükleer programı.
3: Kısacası eğer Kuzey Kore'nin nükleer silahları varsa McGregor bir daha başkan seçilemez.
6: Pekala, güvenli hatta geçtim. Ajan McKenzie, bu operasyonu simüle ettik. Başarılı olursa başkanın desteği 2 katına çıkar. Hem de 4 saatte.
7: Yani %53 olur. McGregor kazanır. Ben de anlaşma gereği Lang diye dönerim.
6: Ama içimi kemiren bir şey var. Sanırım güvenlik sebebiyle kendi ordumuzda değil de paralı askerlerle anlaşmışsın. Dosyalarına bakınca bunların Litvanya, Kolombiya, Meksika, hatta Sierra Leone'den olduklarını gördüm. Bunların hepsi kanunsuz. Demem o ki böyle kritik bir operasyonda para avcısı serserilere güvenebilecek misin? Ya işler ters giderse?
7: Zaten amacım da bu. İşler ters giderse kanunsuzlarla bağımı çok kolay keserim. Ama şunu bil ki bu adamlar hata yapmıyor.
6: Nasıl bu kadar eminsin?
7: Ahab. Kendisi Raptor 16'nın lideri. Ve CIA'de hepimiz onu çok severiz. 6 yılda bizi bir kez bile utandırmadı. İşini her zaman vaktinde bitirir. Hiç pislik bırakmaz. Elbette bu kez de farklı olmayacak.
6: Ne? Ahab mi? Gerçek adı bu mu?
7: Bu takma adı. Ona Kore Özel Kuvvetleri'nde takılmış. Paraşüt kazasından sonra.
6: Paraşüt kazası mı? Ne olmuş?
7: Bir saniye. Sayın Bakan, hedefimiz yaklaşıyor. Kapatmalıyım ve sizi zafer konuşmasına hazırlayın.
8: Peki sen ne yaptın?
9: Asıl soru şu. Ya sen ne yapardın?
8: Şey, cevabım değerlendirmemi etkileyecek mi?
10: Hey stajyer. Bu hikayenin zirve yaptığı yer ha? Yani cevap vermeden önce dikkatli düşün.
8: Benim adım stajyer değil. Logan Smith, Illinois'denim.
10: Illinois mi? Yankee'ymiş.
9: Evet, kameralara sızıp polisi bir sivili döverken yakalamış. Görüntüleri videoya yüklemiş ve 1 yıl kodeste yatmış.
10: Amerikalı eski mahkumlar kaçak yabancılardan iyidir değil mi yüzbaşı?
9: Bu aptal başkanla Amerikalı olmak artık eskisi gibi değil.
8: Ya sen kaçak mısın yüzbaşı? Buralısın sanmıştım.
10: İşte başladık.
9: İzleyin millet, öcü tünele girdi. Bu iş 10 dakika içinde bitip gidecek.
8: Anlaşıldı.
9: Soruma cevap ver. Ekip arkadaşını terk edersen yaşama şansın %100. Ama onunla kalırsan muhtemelen öleceksin.
10: Hey stajyer, dikkatli düşün olur mu?
8: Yanında kalırım. Tıpkı senin gibi yüzbaşı.
10: Hadi oradan be. Ama popona kurşunu yedim biliyorsun.
8: Senden öğrenirim yüzbaşı. Yani oradan sağ çıkabilmeyi.
9: Operasyon bilgisini ver.
8: Saat tam 18'de Kuzey Kore'nin Halk Silahlı Kuvvetleri Bakanı Taek Ri, CFC komutanıyla gizli tutulan bir görüşme yapacak. Sonrasında ekibimiz Raptor 1-6 onu alıp nakledecek. Hedefin güvenliği ilk önceliğimiz. Ve görev 10 dakika içinde
9: tamamlanacak. Diyelim ki bizden biri ve hedef görev sırasında vuruldu. İlk kimi kurtarırsın?
8: Protokole göre hedef ilk önceliğimiz.
9: Yani arkadaşını ölüme terk edeceksin.
8: Hayır efendim. Onu da kurtarmanın bir yolunu...
9: Ya sen de vurulursan yine de kurtarır mısın?
10: Illinois'e koşarak geri dön.
9: Herkesi kurtaracağını söylersin ama popondaki kurşunun acısını duyunca en başta kendini düşünürsün.
8: Ama sen o adamı kurtardın.

0: resmen 30. kez tuvalete çıkıyorum.
1: Prostat kanseri var da.
0: Ona prostat denir. Karımın hamile olduğunu söylemiş miydim?
1: Evet, her tuvalete gittiğinde.
0: Onun doğum zamanı yaklaşıyor ama benim mesanem küçülüyor.
1: Doğum ne zaman?
0: Bu iş bittiğinde hemen uçağa bineceğim. Fili'de bir hastanede doğumu alacaklar. Anlayacağınız yarın ben de baba olacağım.
2: Evet. Küçük dostum, abi tebrikler. Selam olsun.
3: Harika. Evet. Abi.
0: Sağ olun pislikler.
3: Evet çok iyi. Tebrikler.
0: Buna çok sevindim. Bu durum ne?
4: CIA'in kırmızı hattına doğrudan harici bir bağlantı noktası yok maalesef. Ama içten bypass devresiyle bir kanal açarak uyduya yönlendirme yapabilirim. Ama bağlantı süresi sınırlı olur.
0: Dur. Dilimizde konuşsan.
4: Genelde haberleşme uydularının yörünge periyodu 40 dakikadır. Fark edilmeden belki ancak 3 dakika orada tutunabiliriz. Daha fazla değil.
5: Rektör 16 cevap verin. Burası istasyon 1-0.
0: Hey Mac, nerelerdeydin? Biz de seni arıyorduk.
5: Bir sorun mu var?
0: Birincisi, bizi bu harika suite koyduğun için sana teşekkür ederiz. Bizim gibi kaçaklar senin yardımın olmadan böyle bir yerde kesinlikle kalamazdı. Ama sana birkaç sorum olacak.
5: Konvoy teyit edildi mi?
0: Bir, böyle bir yerde nasıl çekmez?
5: Konvoyu teyit edin.
0: İkincisi, ilk operasyon bilgisi toplantının Seul'de bir otelde olacaktı. Ama bir saat önce ekibin yerini bir yeraltı sığınağı olarak değiştirdi. Tamam, o da çok güzel ama ne internet var ne de telefon. Hatta oda servisi de yok. Açıklar mısın?
5: Tamam. Sığınak Kuzey Kore'nin Soğuk Savaş sırasında kazdığı birkaç tünelin bir parçası. Güney Kore'yi işgal ettiği için yapılmıştı. Ama istihbarata göre 24 saat izlenmeye başladı. Ve tüm hazırlıklar sığınağın iki ülkenin gizli görüşme yeri olmasını sağlayacak yöndeydi.
0: Komplo da böyle başladı.
5: Güvenlik sebebiyle senin çok beğendiğin suite de dahil bütün bölgede tüm izinsiz haberleşme yolları kesildi.
0: Ah. Hat gelir gelmez numarayı ara. Operasyon başlamadan aramazsan gidersin. Yani Vegas'ta olanlar Vegas'ta kalır.
5: Operasyon için en ideal yer. Bana yeri göster.
0: Bizden neden bilgi saklıyorsun?
5: Yeri göster.
0: Gerald.
6: Raptor 1-6. Alabildiğimiz tek açı bu.
5: Kimlik saptanmadı. Daha iyi açı lazım.
0: Mac, konvoyun geldiğini gördün. Kim olacak ki?
5: Daha iyi bir açı bul.
0: Bize güvenmediğini düşünmeye başlıyorum ama.
5: Sen her işimizde dakik ve net oldun. Ama ben 6 yıldır Kore'de bu operasyonu planlıyorum ve güven uğruna mahvetmeye niyetim yok. Profesyonelliğimizin hatırına yakamdan düşer misin?
0: Bize yerin değiştiğini söylemediğin profesyonellik mi?
5: 5 dakikanız var.
0: Gerald, başka bir açı bulur musun? Bu son işimiz. Sonra kurtuluyoruz buradan.
6: Sahi mi? Bırakıyor mu?
0: MacGregor tekrar seçilmediği zaman kapı dışarı edilecekler. Bir belediyede iş bulurlarsa ne âlâ.
6: Bu esmiyor. Bizim işimize gelir. Demokratlar kaçakları kabul edecek. Tanrı aşkına, resmen leş gibi kokuyorsun. O bunu en son ne zaman yıkadın ha?
7: Sen bu takip et dostum, yoksa yolunu kaybedersin.
0: Yeter, kesin sesinizi.
6: Yüzbaşı, eğer muhalifler kazanırsa sağlık sigortası sorunumuz kalmaz. Çocuklar da okula gider. Tüm saçmalıklardan kurtuluruz.
0: Uyan da balığa gidelim Jose. Sence siyasetçiler bizim gibileri umursar mı? Hem de oy alamazken. Bunlara inanmam. Bize hiçbir yerde yardım etmezler. Her koyun kendi bacağında.
1: Bence birimize hayır. Aramızda para için oy vermeyecek biri var.
4: Ben erken oy verdim. Yüzbaşı, elçilikte dostum var. Savaş geliyor diyor ve sanırım da haklı.
0: Neden? Başkanın yüzünden mi?
4: Super Bowl gecesinde mahallemdeki süpermarketin önünde evsiz bir kadın ve çocuğu öldürüldü. Kaldırımda yardım dileniyorlardı ama kimse arkasını dönüp onlara bakmadı bile. Bu sadece bir iki insan yüzünden değil, artık herkes kötü.
1: Yak artık be! Sen

0: Niye buraya geldin? Git lanet bir süpermarkette güvenlik görevlisi ol o zaman.
1: Olmuştum zaten. Ama çocuk büyütmek masraflı hale gelince bıraktım.
2: Pekala. Diyelim dünya dediğin kadar kokuşmuş. Savaşla ne alakası var?
1: Kimse savaş çıkmasını engellemeyecek. Kimse kendini etkilemediği sürece umursamıyor. Bir zaman sonra etkilediğinde ise bir yerde patlayacak. Hey yüzbaşı. Bugün bir savaş çıksa, paraşütlü elemana yaptığını yine yapar mıydın?
2: Savaş ondan biraz daha karışık evlat. Ama olur da çıkarsa şunu hep aklında tut. Bir görev üstündeyken uyman gereken en önemli ilke
0: bu. Yüzbaşı! Bir şey yakaladık.
2: Bu da neyin nesi? İstasyon 10 burası.

0: Richter 1.6 teyit edildi. Kuzey Kore Sukut'u az önce imha etti.
1: Ah, inanamıyorum. Az daha ölüp gidiyorduk. Buna inanamıyorum. Burayı boşaltıyoruz hadi.
0: Olumsuz. Plan devam ediyor.
1: Mac, kuzeye 5 dakika uzakta askeri sınır çizgisindeyiz. Her an savaş çıkabilir. Ama sen bizi tutup
0: eski
1: da...
0: Eski Patriot modellerinin engelleme oranı %10'un altındaydı. Bu ikinci seferde vuruldu.
1: Füzeden haberin var mıydı yani?
0: Evet. Çünkü biz attık. General Ri ona geleceğimizi duydu. Seul'e Scud füzesi atarsa onu koruyacağımızı söyledik. Artık bir bahanemiz var.
1: Ne bahanesi?
0: Kuzey'i nükleer silahsızlandırma.
1: Benimle dalga mı geçiyorsun?
0: 7. filo doğu sularında konuşlandırıldı. Japonya'daki ve ülkedeki tüm silahlı güçler şu an kuzeyde hazır bekliyor. General kuzeyin cephane yerlerini verince silahsızlandırma sadece birkaç dakika sürer. Kuzey Kore hükümeti de akşama düşmüş olur.
1: Saray bunu onayladı mı? Böyle bir günde?
0: Zaten amaç da buydu.
2: Dakikalar önce Seul'e doğru gelen Kuzey Kore füzesi imha edildi. Her ne kadar füze nükleer savaş başlığı taşımıyorsa da saldırı başkanlık seçimi öncesindeki güne göre ayarlanmış. Füzenin muhtemelen Scud türünde olduğunu ve Pyongyang'dan yaklaşık 300 kilometre mesafe kaydettiğini...
1: Bu askeri falan değil. Resmen siyasi bir operasyon.
3: Normal şartlarda McGregor'ın şansı yoktu ama seçimden önce Kuzey Kore silahsızlandırılırsa en güçlü aday o olur.
4: Raptor 1.6, bir acı daha yakaladım. Yüz tanımlama işlemi başladı.
3: Sizin güvenliğiniz %100 garantili.
0: Ama yine de açık konuşalım. Bu savaşı sen de istiyorsun, senin ekmek paran. Yani aynen devam.
1: Devam dediğin şey seçimden sonra senin terfi alacak olman. Ya biz ne olacağız?
0: Çıkar ağzındaki baklayı.
1: Olay bu değil mi? Biz SEAL değiliz. Harcanabilir bir ekibiz. Daha çok para kazanmalıyız. Ama sen yalnız kendini düşünüyorsun. Biz hiç umurunda değiliz.
0: Birkaç kuruş daha istemenin yeri değil.
1: Bilgi sahibi birkaç kuruş daha kazanmak isteyen sen değil miydin yani?
0: Şirketinizle anlaşma imzaladık. Bir şey yapamam. Bir dakikanız var.
1: O zaman gidip kendin yap. Çünkü hak ettiğim parayı almadan parmağımı bile oynatmam. Senin bir dakikan var Mac.
5: Raptor 1.6, bir durum söz konusu. Muhtemel bingo. Tekrarlıyorum, muhtemel bingo.

0: Bak işte bu her şeyi değiştirir.
1: Sizin de ekranlarınızda gördüğünüz üzere
0: Mac, Kuzey Kore sen de görüyor musun?
1: Az önce görüşmenin yapılacağı
2: kesinlikle kral. Yanında sağlık görevlisi

0: Haberleri var. Langby'yi ara ve olanları öğren.
1: Yaşanan bu gelişmelerle Langby. Birlikte...
2: Sesini açsana.
1: Seçim kampanyasına dair şüpheler arttı.
2: Operasyona o da mı dahildi?
0: Hayır, bir sorun var.
3: Görüntü gerçek mi yüzbaşı?
2: Pekala. Tüm birimler gelecek emirleri bekleyin. Mac, en çok aranan adamı Doğu Asya'da elimize geçirebiliriz.
0: Ne, onu kaçıracak mıyız?
2: Ne? Buradan eli boş dönecek değiliz ya.
0: Daha neden orada olduğuna dair istihbarat gelmedi?
2: Ya general yerine o geldiyse ve eğer general döneklik edecektiyse kralın da amacı aynı olmalı.
0: Öyleyse de neden sağlık ekibini getirmiş?
2: Kalp sağlığının kötüleştiğini biliyorsun. Tabii ki doktor lazım olur.
0: Kral 6 aydır bizimle anlaşma belirtisi göstermedi.
4: Yüzbaşı, neler oluyor?
2: Sen git içeride bekle ama hazır kıta. Yani bir de onun tarafından düşün. Kuzey Kore'nin akıbetini biliyor. Elbette ki ülkesiyle birlikte batmaktansa kendi yolunu yapacaktır. Gerald, mühimmat sayısını ve sızma rotasını gönder hemen.
5: Emin misin yüzbaşı?
2: Hemen dedim.
0: Haklıysan bile Beyaz Saray buna izin vermez. Kralı tarafımıza çeksek bile başkanın desteği dibi boylayacaktır. Tekrar seçilmesi imkansız olur.
2: Eğer onu tarafına çekerse sadece Kuzey'i asimile etmez. Aynı zamanda savaş karşıtı muhaliflerin de oylarını kazanmış olur. Seçim çocuk oyuncağı olur.
0: Sen de büyük ödülü alırsın.
2: Generali yakalasaydın plaket alacaktın. Kralı yakalarsak onu sana teslim ettiririm. Ve herkes kazanır. Seni tanırım Mac. Böyle bir fırsata arkanı dönemezsin.
0: Başarabilir misin?
6: Raptor 1-6. Mekanda tam 12 adam var.
2: Kaç adam?
6: 12. Ve hepsi de silahlı.
2: Herkese iyi tatiller.
0: Hep bana teyit ederek yakalarım dersen arayıp destek çağıracağım.
6: Yüzbaşı, bu işe gireceksek destek gerekiyor.
2: Beklemede kalın. Ben de geliyorum. Mac, onu kendim kaçıracağım.
0: Bir konuyu netleştireyim. Bu operasyon onaysız olduğu için Raptor 1-6 asıl görevden sapmış olacak. Hükümet herhangi bir başarısızlıktan sorumluluk almayacaktır. Bunu onaylıyor musun?
2: Tamam. Nutuk atmana hiç gerek yok. Gireceğiz, onu alıp çıkacağız.
0: Ben tamam diyene kadar kıpırdamayın.
2: Logan, işi gücü bırak ve hazırlan.

0: Hikaye nasıl bitiyor? Yüzbaşı onu kurtardı mı?
1: Buna gerek yok. Hemen girip sıkacağız.
2: Aldığı destek azalırken bu başkanın son şansı olabilir mi? Daha da önemlisi, McGregor'ın bu olaya vereceği tepki önümüzdeki seçimleri derinden etkileyebilecek mi?
3: Dinleyin kızlar. Operasyon değişti. Kralın peşinden gidiyoruz. Bana bir öncü birlik gerek.
4: Yok artık. Şimdi de kralı mı alıyoruz? Bekle yüzbaşı, 12 silahlı adam çok zor. Destek yok mu?
3: Sen bu işin kolay olduğunu hiç gördün mü? Evet, kimler hazır?
4: Durumu göz önüne alınca silahlar ve adamlar şansımız çok az. Vesayet riski çok fazla. Biri zarar görecek olursa...
3: Ödül aramızda rütbeye göre bölünecek ama destek gelirse paya onlar da ortak olacaktır. Evet. Kabul mü? Harika. Kim önce olacak? Sizin neyiniz var böyle? Ben mi gideyim? Hadi. Ne yapalım?
5: Yüzbaşı, öncünün orada ölme ihtimali %80'lerde.
6: Şu an çok kötü bir zaman. Bir çuval inciri berbat etmeyelim.
3: Ozem, ya sen?
4: Girersek bazılarımız ölecek. Daha çok adam gerek.
3: Biliyorum. Doğru. Ama sen öncüyken bunu başarabiliriz.
4: Ben mi? Kaçaklar tazminat almadığı için mi?
3: Ozem, şu an hepimiz aynı durumdayız. Sence ben neden kralı yakalamak istiyorum? Çünkü senin gibi kurtulmak istiyorum. Eğer memleketine elin boş dönersen, oralarda yine uyuşturucu kuryesi olup çıkarsın. Ama yapar ve kralı yakalarsak, artık eline hiç kan bulaşmaz. Açma askeri görevlerde olmaz. Her zaman istediğin çiftliği kurar ve sıradan bir hayat yaşarsın. Her akşam ailenle yemek yersin. Mutlu son dediğim böyledir.
4: Eğer ölürsem, yemek bulsalar bile yalnız yerler.
3: Ozem, beni dinle. Amerika Başkanı bize bir emir verdiğinde onu her halükarda yapmalıyız. Aramızda en hızlı olan da sensin. Hiçbir şey olmaz. Ama başkası önce olup öldürülürse gece yatabilir misin? Güven bana. Kapıya en yakın ikisini indir. Biz de zaten hemen arkanda olacağız.
4: Yüzbaşı, sonra eve gidebilir miyim?
3: Elbette gidebilirsin.
4: Teşekkür ederim.
3: Pekala, öncümüz Hozem. Biz arkadayız. Gözünüzü dört açın, kimseye acımayın. Ana hedefimiz kral. Kılına zarar gelmeyecek ve unutmayın, onlar düşman değil. Değil mi?
6: Evet yüzbaşı, tamam.
3: Aferin size.
0: Yüzbaşı, 40 dakikalık döngüye 3 dakikanız var. Geçtim mi?
3: Şimdi değil, lanet olsun. Bebeğim, şimdi işim var. Sonra konuşsak olur mu?
7: Lütfen çabuk ol. Hayatım, kusura bakma. Pek iyi hissetmiyorum. Raptor 1-6'nın görevi güncellendi.
3: Bir dakika. İstasyon 1-0, giriyoruz.
7: Olumsuz. Operasyon 5 dakika sonra orada olacak yedek kuvvete devredildi. Kral onlarındır.
3: Hey, bekle. Mac, neden geliyorlar?
8: Çok kalabalıklar. Komutayı yedekler alacak.
3: Ben hallederim. Onları bekleyemem.
7: Başka bir şansımız olmayacak.
8: Özür dilerim ama risk almayacağız. Son sözüm bu.
3: Risk mi? Langley her şeyi gördü. Kodamanların elinden almasını mı istiyorsun? Emrimiz var. Biz indirelim.
9: Yeter. Bakın şimdi her şeyi...
8: Bunlar ne yapıyor ha?
9: Her şeyi...
7: Hayır.
8: Buraya giriş izniniz yok.
9: Yetki kaldı.
8: Burası benim
9: aç.
8: Operasyonum.
7: Açın dedim. Sakın içeri alma.
9: Kapıyı açın.
8: Başarabilirim
9: açın
8: dedin, öyle değil mi?
9: Kapıyı açın.
8: Git hemen.
3: Jesus, şimdi kapatmam gerek. Seni sonra ararım, olur mu?
7: Ben hastaneye gidiyorum. Sanırım bebek yola çıktı.
3: Şimdi mi?
7: Hemen gelemezsin biliyorum. Ama bana bir söz vereceksin. Bebeğimiz doğduğunda bu işi bırakmayacaksın. bırakacaksın. Ah!
6: Yüzbaşı, köpekler kokumuzu aldı, çabuk.
7: Ey hep!
8: Daha neyi bekliyorsun? Yürü hadi.
6: Yüzbaşı, ya şimdi ya da hiç, hadi.
3: Seni anlıyorum. Dediğini yapacağım ve operasyondan hemen sonra yanına geleceğim, tamam mı? Yüz yüze konuşuruz, olur mu? Alo? Alo? Lanet olsun.
6: Gerald, git. Hadi, hadi.

0: Vurulan var mı?
1: Yok kaptan.
2: Hayır, iyiyiz.
1: Evet. Bunlar lazım mı?
0: Değil.
1: Lazanya fazla geldi.
2: Çek şunu, çek. Çıkar.
0: İyi işte hanımlar.
2: Evet.
3: İyisiniz değil mi?
2: Ha, kampanara.
0: Jose. Harikaydın. Sana bir şey olmaz demiştim değil mi?
2: Gracias. İyi iş çıkardım ha.
1: Pekala, geç şöyle, geç.
0: Şunları şuraya getirin.
3: Siz de iyisiniz.
2: Geç hadi, geç.
1: Tamam. Yürü, yürü hadi. Yüzbaşı buradalar. Tamam. Kralımız hazır.
3: Şunu gördün mü?
0: İstasyon 1-0. Hedef ele geçirildi. Evet. Teyit edin.
4: Teyit edildi. Verileri şimdi geldi. Nabız ve tansiyonu stabil. Kısa süre sonra resmi açıklama gelir. Derhal tahliye.
3: Sallanmayın.
5: Evet hadi, hadi sallanmayın.
1: Hadi acele edin.
0: Ya geri kalanı?
4: Sadece kral gelecek.
3: Gerçekten. Her şey planladığımız gibi oldu. Evet.
2: Ben hallederim.
5: Ha? Emin misin ufaklık? Kabuslarında suratlarını görebilirsin.
2: Şu işi bitirip evimize gidelim.
0: Ölülerinizi neden teyit etmediniz?
6: Yüzbaşı hızla kan kaybediyor. Çok hızlı kan kaybediyor. Boynundan isabet aldı efendim.
0: Lanet olsun böyle işe. Mac, yedek ekipte doktor var mı?
6: Dayan dostum,
0: acilen
6: dayan.
0: Acilen gelmeleri gerek.
4: Tahliye edin dedim. Resmi açıklama gelmek üzere.
0: Bak, 5 dakikaya gelecekler. Hadi, biraz daha bekle.
4: Suçu bana yıkamasın Eyüp. Ödülü bölüşmek istemedin. Oyalanmayı bırakın ve hemen tahliye noktasına gelin.
6: Tamam, tamam geçti. Geçti tamam, sakin ol.
0: Lanet olsun.
6: Bez verin. Bez verin.
3: Bize zaten sağ kalamaz. Biz gitsek iyi olur.
0: Kapak kankanı.
1: Yüzbaşı. Bak ne düşündüğünü biliyorum. Ve bu en iyi yol olabilir. Ama onu kurtarmamız gerek.
0: Lanet olsun. Tamam. Tamam. Herkes dışarı çıksın. Logan, bugün helikopter yok. Marcus'a yardım et.
1: Yüzbaşı!
6: Helikopter istersek onu kurtarabiliriz.
0: Size defolun dedim! Ne bakıyorsunuz lan? Yürü! Yürü!
6: Yardım etsenize! Biz ekip değil miyiz? Yüzbaşı! Yüzbaşı hala nefes alıyor! Helikopter istersek onu kurtarabiliriz belki de! Yüzbaşı! Yüzbaşı, eğer helikopter istersek onun hayatını kurtarabiliriz!
0: Kes şunu! Bizim gibilerin senin gibi sağlık sigortası falan olmaz. Onu çıkarsak da hastane koridorunda ölür ve kaçak olduğunu gördüklerinde bizim ve ailemizin peşine düşerler. Şu rüyadan uyan artık. Onu burada bırakarak yardım etmiş oluruz. Kıpırdayın hemen!
7: Bu ne yaman çelişki? Hey Güneyli! Ödülü paylaşmak istemiyorsun değil mi? Ha?
0: Durun.
7: Hey, size bir şey söyleyeyim. Yüzbaşınızın destek çağırmama sebebi ödülü paylaşmak istememesi.
0: Sen de kimsin?
7: Yankee'nin adamı. Burada neler döndüğünü göremiyor musun? Ha? Durma. Öldür. Zaten hepimiz öldük.
0: Sen neden bahsediyorsun?
7: Sence isteyerek mi buradaydık? Bu sabah her birimiz kaçırıldık. Eğer ölmek istemiyorsan destek kuvveti çağır. Tuzağa düştünüz.
1: Yüzbaşı! Aşağı çıkmışız.
8: Kore Yarımadası'ndan şok haberler geliyor. Kore kanalı Chosun'un son dakika haberine göre kral olarak bilinen Kuzey Kore lideri 10 saat önce CIA'nin tuttuğu paralı askerlerce öldürüldü. Habere göre Kore ordusu paralı askerleri zapt etti.
0: Bu da ne böyle?
8: CIA'nin tuttuğu
7: onların askerleri beklemede.
8: Askerlerin sayısı
7: her an saldırabilirler.
1: Lanet olsun!
0: Burada kalırsak sonumuz böyle olacak.
5: Bir şey yapmamız gerek.
1: Yüzbaşı, düşmanın yolunu kapatmak için yeterli C4'ümüz var.
8: Muhabirlerimiz var ve birazdan onlara bağlanacağız. Bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
0: Tamam Ceren, sen git. Çabuk!

Güney Kore'nin beyanına göre bir saat önceki füzenin atılma sebebi de tam olarak bu ve sadece bir başlangıç. Bir saat içinde hem paralı askerlerin hem de kralın cesedi Kuzey Kore'ye yapılan saldırının kanıtı olarak tüm dünyaya sunulacak.

0: Yere yatın! Yere yatın!
1: İçeri girmeye çalışıyorlar. Durum hiç iyi değil. Sayıları çok fazla.
2: Tekrarlıyorum. Kuzey Kore az önce bir nükleer saldırı planladıklarını bildirdi. Başkan McGregor'dan hala bir açıklama gelmiş değil. Ve seçim öncesi yaşanan bu şok gelişme Markus. Sonrasında...
1: Markus! Çabuk!
3: Hey stajyer, vur şunları. Sonra da bize yetiş.

0: Yeşendin çabuk!
1: JP yerde kal. Seni çıkaracağız. Logan hayır dur dur. Mac.
2: Raptor 1-6 yok. Önce kralı çıkarın.
1: Ya ekibim?
3: Onlara yardım geliyor.
1: Mac. Burada yem olacağız. Hemen destek lazım.
3: Önce kral. Hadi.
1: JP vuruldu.

0: Yüzbaşı! Tahliye etmeliyiz!
1: Yüzbaşı git! Eğer kral ölürse destek falan gelmez. Biz buradayız.
2: Logan sen git. Git kralı getir.
0: Hadi! G4'leri kurun hemen!
2: Yarın destek kuvvet yolda.
0: Ölüye ödül yok. Sakın öleyim demeyin, oldu mu?
2: Hadi yürü! Gidelim! Çabuk! Mac! Kim bu lanet herifler? Şirketlerdeki gibi ağır silahlılar. Bunlar bildiğin operasyona gelmiş.
3: First Service adlı paralı askerler Amerika'da yetkileri olmasa da Çin onları yakın zamanda tutmuş.
2: Yürü! Daha hızlı! Hadi! Yani Kore'ye önce Çin mi çökecek?
3: Çin kralı yem olarak kullandı. Yani zaten orayı kontrol ediyorlarmış. Ve artık bu bir savaş sebebi. Kuzey Kore nükleer bomba kullanacak. Ama cephanelerinin kontrolü Çin'de. Yani nükleer başlıklı füzeyi Kuzey Kore atmış gibi görünecek. Ama asıl atan ülke...
2: Çin. Çünkü kontrol ellerinde.
3: Evet. Amerika'nın suçu yüzünden Kore füze atacak ve Çin müdahil olup...
4: Kahraman olacak. Ve bunu Kuzey Kore'yi istila için kullanacak.
3: Bunu engellemenin tek yoluysa kralın canlı kalması.
1: Yüzbaşı, C4'ler tamam. Ateşliyoruz.
0: Çekilin!
5: Tamam.
0: Hadi!
5: Çabuk! Hadi!
3: Tamam, ekibe destek kuvvete bırak ve tahliye yerine gel.
6: Özür dilerim, benim yüzümden oldu.
2: Senin bir suçun yok. Her şeyi bırak ve aracın anahtarını al.
6: Ne anahtar, anahtar.
3: Raptor 1-6 orada ne oldu?
7: Telsizi kapat.
2: Bu da neler oluyor?
4: Ne oldu?
7: Sana telsizi kapat diyorum.
4: Raptor 1-6 konuş. Durumunuz nedir?
3: Raptor 1-6.
4: Ey hep.
3: Lanet olsun.
7: Onurca hadi.

0: Az daha kalp krizi geçireceğim sandım. Ne cümbüştü ama. Bak, biz buradayız. B-21 bombası da burada. 2 saattir orada bekliyor. Anladın mı? Sence o kadın buraya neden bizi gönderdi? Neden orduyu göndermedi? Onun amacı hiç general olmadı. Bizim koordinatları öğrenip bum! Bütün kanıtlar uçup gidecekti. Kralı ona götürsek bile canımızı bağışlar mı sanıyorsun ha? Hayır, bizi öldürür. Çünkü her şeyi biliyoruz.
1: Bu bilgiyi nereden aldın?
0: Bana birkaç gün önce ulaşmışlardı. İşte kral için büyük ödül vaat ettiler. Seninle yarı yarıya bölüşebiliriz. Ha?
1: Yani dışarıdaki adamlar mı?
0: 2 yıl önce bana bu işi teklif ettiğinde ben de sana bunu sormuştum zaten. Mantıklı olanı yapalım bence. Değil mi? He? Tamam. Evet. Bu şirket maaşımızın 2 katını vaat etti. Sosyal yardım ve vatandaşlıkla çabası. Bu iş sona erdiğinde kralı onlara vereceğiz. Sonra da ellerimizi temizleyeceğiz. Ve su sorgulaması bu elemanı konuşturacak. Gizli rüşvet fonu acayip kabarıkmış.
2: Ortadan kaybolursam karım ne olacak?
0: Buradan çıktığında onu ararsın. Onu havalimanına gönderirsin. Fili'yi salla, kendin söylemiştin. Orası böyle çocuk büyütülecek bir yer değil zaten.
2: Hayır, hayatta olmaz.
0: Ne? Bugünkü bir uçağa atlar ve buraya gelir.
1: Karım şu anda doğum yapıyor. Markus, bu tam bir delilik. Eğer gidersek, şu romantikliğe baksana.
0: Ne? Bana eğer biz çekip gidersek hepsi ölecek mi diyeceksin yoksa? Bugün kendinde değilsin. Her koyun kendi bacağından asılır demedin mi? Daha birkaç saat önce söyledin. Şimdi beni dinle. Benimle gelecek misin? Gelmeyecek misin?
1: Markus, gel şöyle otur. Bir konuşalım.

0: Tamam. Teklifin çok güzel olduğu kesin. Ama ya kralı alıp bizi öldürürlerse? Ama bana soracak olursan, şartlarımızı sağlamaktansa bizi öldürmeleri daha kolay. Haklısın. Parası çoksa tamam. Ama şunu düşün.
1: Kral güvende.
2: Başka gelecek var mı?
1: Başka kimse yok.

sakat ayağının başını belaya sokacağını biliyordum. Haline bak. Bunu sen istedin.

0: Lanet olsun.
1: Logan, iyi misin?
2: Söylemiştim. Vurulan birini kurtarabilirim.
1: Tamam. Sakın uyuma. Kanamanı durdur. Uyuma diyorum. Duydun mu?
2: Duydum.

0: Mac, duyuyor musun? Kral vuruldu. Şu halimizle tahliye zor. Bir an önce destek, kuvvet gerek.
1: Lanet olsun, hadi! Mac, duyuyor musun? Hepimizi burada ölüme mi terk edeceksin? Lanet olsun!
2: Duyuyor musun? Cevap ver. Raptor 1-6. Duyuyor musun? Bak, çok fazla düşman var. Duyuyor musun? Üstelik dönüş yapamıyoruz. Acil destek gerek.
0: Gerald, Marcus bizi sattı. Logan ve ben vuruldu.
2: Ne? Durumunuz kötü mü yani?
0: Kral öldü. AB-21'ler burayı bombalamak için hazır bekliyor.
2: Yüzbaşı, sakin ol. Tamam mı? Nefes al. Sakin. Sakin.
0: Geçecek. Geçecek.
2: Pekala, kral öleli ne kadar oldu?
0: Bilmiyorum, belki 5 dakika.
2: Bir dakika. Şimdiye kadar bombayı atmış olmalılardı, değil mi?

0: Hala yaşıyor. Bu yüzden bombalanmamışız. Kralı her halükarda alacaklar. Onu canlı tutarsak destek kuvvet gönderirler.
1: Ama biz doktor değiliz. Onu buradan nasıl canlı çıkaracağız?
0: Geralt, tutsaklardan biri doktordu, öyle değil mi? Hemen bulun onu. Bizim çıkış biletimiz olacak. Logan, ilk yardım çantası gönder.
2: Gel buraya, hadi.
0: Logan!
3: Yakala yüzbaşı.

0: Pedro, beni duyuyor musun? Doktor oralarda olabilir. Onu hemen bul.
1: Hareket var.

0: Onu biz yakalamalıyız. Acele edin hemen.
1: Doktor Yun, gidelim hadi.
0: Siz gidin.
1: Ne?
0: Bu ne yapıyor?
1: Hey, sakın kıpırdamayın. Çabuk kaldırın ellerinizi.
2: Kerem.
1: Beni duymadın mı? Sana ellerini kaldır diyorum. Hadi.
2: Sallanmayın.
1: Ne yapıyorsun sen be? Ellerini kaldır sana. Kaldır. Kerem. Hadi seni gebertirim. Duydun mu? Seni gebertirim.
0: O pislik yerde kalsın. Doktoru getirin.
1: Sakın kıpırdama. Ölmüş bu.
0: Lanet olsun.
1: Raptor 1-6. Burayı temizleyip ayrılalım mı?
0: Dur, dur, bekle. Sakın ateş etme. Karşındaki Doktor Nelson. Ona kulaklık ver ve ekranı göster.
1: Hadi, hadi kaldır.
2: Kalk.
1: Diz üstü çök pislik.
2: Kalk, hadi.
1: Çabuk. Al şunu. Yüzbaşı.
2: Bana bakma. Yere doğru bak. Yere bak.
0: Kuzeyli.

0: Duyuyor musun?
1: Kral vuruldu. 5 metreden 9 milimetreli. Ve şuradaki ekran. Yeşil renge dönmek zorunda. Ekrana bak ve bana ne yapacağımı söyle.
2: Peki onu kurtarırsam? Bizi öldüreceksiniz değil mi?
1: O yaşarsa sen de yaşarsın.
2: Sana nasıl güveneceğim? Adamlarına emir vereceksin. Geliyorlar.

0: Bunları burada bırakıp gidelim bence. Hepimizi
1: öldüreceğiz. Gitmiyoruz.
2: Ateş ederseniz hepimizi bulurlar. Bırakın hepimiz yolumuza gidelim.
3: Pedro, bıçağını çek.
2: O adamı neden dinliyorsun ki? Sence vurulsaydın seni kurtarır mıydı?
1: Senin yaşlıyı kurtardığın gibi mi? Saçmalıyorsun. Vurulanı bırakmak daha çok kişiyi kurtarır. Hı?

0: Sakın, sakın ateş etme.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, sakın ateş etme, hayır. Lanet olsun. 5 silahlı asker, 10 saniye uzakta.
0: Yüzbaşı, yüzbaşı ne yapacağız? Yüzbaşı ne yapacağız? Kralı iyileştiririm. Bize de silah verirsen.
1: Ne?
0: Birlikte savaşmalıyız. Çabuk ol.

0: Nasıl? Pedro silah verin.
1: Yüzbaşı, bu adamlara güvenemeyin.
0: Bu bir emirdir.
1: Morelli, al şu silahları. Kalk, kalk. Acele et, hadi.
2: Kardiyak tamponadı var. İç kanamadan. Kalp masajını kes. Kalp dışı zarında biriken

0: Hayır hayır, onlar değil. Üstteki. Üstte şırınga olan.
1: Bu mu?
0: Evet, o. Dikkatli ol. Sadece 3 dakikası kaldı, tamam mı? Yüzbaşı, bir kaçış yolu bulduk. Çıkmalıyız, çıkmalıyız.
1: Pedro, savunma durumu. Geri kalanlarınız da arka kapıya, hemen.
0: Hey, kalk hadi, yürü. Hadi, hadi, yürü. Soldaki dördüncü kaburgaya sapla. Sapla ve kanı boşalt.
1: Hangi kaburga?
0: Alttan dördüncü kemik. Oranın aşağısında.
1: Buldum.
0: Hayır hayır, dur dur. Sağdaki değil, soldakine.
1: Burası.
0: Evet, orası. Sapla. Hadi acele et. Batır. Şırıngayı nazikçe batırdığında zaten içine kan dolacaktır. İşte böyle. Aferin. İyi gidiyor.
1: Sanırım oluyor.
0: Evet ama daha bitmedi. Biraz daha. Biraz daha.
1: Ne kadar?
0: 50 cc kadar. Yavaş ve nazikçe.
1: Galiba.
0: Tamam. Sıradaki.
1: Tamam.
0: Damar bulabilir misin? Ona bir serum bağla. Ve şimdi kalp masajını tekrar yap.

0: Geralt, 10 yönünde demir bir kapı var. Merdiveni açılıyor.
1: Arthur, kalkanı ver bana. Dimitri, benimle gel.

0: Amir nerede? Geride kalmış.
1: Lanet olsun.
0: Ne oldu?
1: Sanırım kaburgasını kırdım.
0: Önemli değil. Sen onu kurtar. Duraksama. Devam et.
1: Ölmüş olabilir. Çok vakit geçti.
0: Ölürse hepimiz ölürüz demedim. Devam et. Sakın durma.

0: Gel, daha ne bekliyorsun? Bombayı at ve kapıyı kapat.
1: Geralt, artık beni bekleme.
2: Gideyim.
1: Geralt, bırak beni.
2: Hayır.
1: Gideyim.
2: Hepimizi öldürtürsün.
0: Kapatın şu lanet kapıyı. Kapı! Merdivenden çıkın! Çabuk!
2: Yukarı çıkın hadi! Hadi! Hey Güneyli! Sorun ne? Ha? Duyuyor musun?
0: Ha? Yaşıyor. Nabzı atıyor.
2: Güzel. Ama erken sevinme. Çünkü yine duracak. Şu serum torbasını tüm gücünle sıkmaya başla hemen.
0: Elimle mi?
2: Bir. İki. Üç.
1: Lanet olsun. Tuzak! Carlos
0: ne oldu? Gel, doktorumuz var. Şimdi krala bakıyor. Destek de yolda. Dayanın biraz.

0: Kuzeyli, Kuzeyli, ekran sarı oldu. Durumu değişiyor. Sırada ne var? Hey Kuzeyli!
1: Hadi, hadi!
2: Kan nakli, sıfır grubu!
0: Kan mı? Bir dakika. Ah. Lanet olsun bu...
1: Bir şey yapman gerekiyor. Yoksa hepimiz ölüp gideceğiz. Dayanın, buradan çıkacağız. Dayanın.

Logan! Logan! Sen iyi misin? Uyan! Sakın uyuma! Bu tarafa gel. Sana ağrı kesici bir şey vereceğim. Ne diyorsam onu yap, hadi!

0: Daha iyi misin? İyisin değil mi?
1: Evet, evet.
0: İşte bu acıyı hafifletir. Oldu.
1: Sanırım bu iş için uygun değilim. Eve gitmek istiyorum. Ailemi görmek. Kızımla vakit geçirmek. Ne verdim ona? Ne yapıyorsun yüzbaşı? Hala yaşıyor mu? Hayır. Yüzbaşı dur. Hayır. Yüzbaşı hayır yapma.
0: Logan. Sabit dur. Sadece biraz alacağım.
1: Olmaz yüzbaşı hayır. Çok kan kaybettim. Dayanamam. Dayanamam hayır.
0: Yüzbaşı. Kıpırdama lütfen.
1: Yüzbaşı hayır. Hayır. Bunu kaldıramam. Yapma lütfen. Lütfen yüzbaşı hayır. Hayır. Yüzbaşı ne olur. Yüzbaşı.
0: Sorun yok. Sen kıpırdama. Lütfen kıpırdama. Sakın kıpırdama. Logan. Kral ölürse hiç kimse sağ kalmaz. Ve olayın üstünü örtecekler. Tamam.
1: Ben ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Lütfen. Lütfen.
0: Logan. Logan. Sana bir şey olmayacak. Sadece biraz kan verebilirsen buradan hepimiz sağ çıkarız. Geçecek.
1: Paraşütlü adamı kurtardığın gibi mi? Ne?

İstasyon 1 cevap ver. Kral iyileşiyor. Hemen destek kuvvet gönderin. İstasyon 1-0. Mac, beni duyuyor musun? Adamım krala kan nakli yapıyor. Helikopter gönderin. Çabuk!

Beyaz Saray iddiaları yalanlarken kamera kayıtlarına takılan görüntüleri elimize ulaşan bir adamı ekranlarınıza getireceğiz. Görüntülerde gördüğünüz kişi Eheb Takma adıyla bilinen ve kaçırma olayı sırasında öldürüldüğü düşünülen şahıs. Özel bir askeri şirket için çalışan bir paralı asker ve aynı zamanda bir kaçak göçmen. İddialar gündemi sarsmaya devam ederken olayın sorumlusu olarak görülen şüphelinin cesedi her yerde aranıyor.

0: raporu. Alfa 1, Alfa 1, durum raporu. Alfa 2, her şey normal. Sorun yok.
1: Donge, ya sen?
0: Alfa 1, paraşüt.

0: üstüme bak. Alfa 1.
1: Hey Doge, uyansana.
0: Alfa 1, çok sert düşüyorsunuz. Bir sorun mu var?
1: Bir sorun var.
0: Alfa 1, çok yaklaştınız. Yüzbaşı, onu bırakmalı.

Logan. Logan. Logan. Uyan.

Nelson. Beni duyuyor musun? Gerald. Gerald. Gerald.

0: Du får.
1: Güneyli. Güneyli. Hey Güneyli. Hey. Güneyli, duyuyor musun? Görüyor musun? Güneyli. Güneyli. Hey Güneyli. Duyuyor musun?
0: Öyle. Neler oldu? Ne oluyor? Sen yaşıyorsun. Ya diğerleri?
1: Bomba da nereden çıktı? Başkanın durumu nasıl? Ha?
0: Başkan iyi. Ya adamlarım?
1: Her şey yerle bir oldu. Adamların son ana kadar iyiydi. Sen nasılsın? Yaralandın mı? O yara nedir? Vuruldun mu? Kamerayı yaklaştır, durumuna bakayım. Sağ ayağındaki nedir? Protez miydi?
0: Söylesen, ne yapabilirim? Yönlendir. Hadi.
1: Kurşun uyluk atar damarında olabilir. Çok hassas olmalısın. Zarar verirsen kan kaybedersin. Sakın. Şimdi bacağına bir kesik at ve rekartörü eline al.
0: Rekartör mü?
1: Makasa benzer bir alet. Evet, o. Evet, kesiyi onunla açık tut. Fensi de açtığın kesiye işaret parmağının uzunluğunda çok yavaşça sok. Uyluk atar damarına yaklaşmış olacaksın. Tamam, yeterli. Çıkartmaya başladığında birazcık acıyacak. Ama bu iyidir. Kan akışının başladığını gösterir. Güneyli neden böyle bir iş yapar? Para için mi? Dostum, seninle boşa konuşmuyorum. Ha? Şimdi başın dönmeye başlayacak. Görüşün azalacak. Kan kaybı nedeniyle. Hey! Hey Güneyli! Benimle konuşman gerek. Yoksa şoka girer.
0: Yakaladım.
1: Dur biraz. Atar damarı yırttın. Şimdilik kapat. Çok tehlikeli. Buradan çıkınca hastaneye git.
0: Hadi oradan. Biz çıkana kadar bacağımı keserler.
1: Güneyli! Hey! Duyuyor musun? Dargı bezi ve kan kesici yağ. Acele et. Kanı durdurmalısın. Çabuk ol. Evet. Bandı al. Sıkı sıkı sar. Çabuk ol. Tamam. Şimdi bir ağrı keseceğim. Acele et. Çabuk ol.

aptal mısın kalın kafalı mı? Doktoru dinlesene. Sen canını mı susadın? Ha? Senin derdin ne böyle?

0: Hey Kuzeyli. 6 yıl önce bir hava talimi yaptım. Bir aptalın paraşütü açılmadı. Daha inemeden benim üstüme düştü. Tek bir paraşütün o ağırlıkta 2 insanı taşımasının imkanı yoktu. Onu bırakırsam kurtulacağımı çok iyi biliyordum. Ama lanet olsun yapamadım.
1: Ne yani? Düşene kadar onu bırakmadın mı?
0: Adamlarım, senin peşine düştüklerinde sen başhekimini kurtarmaya çalışıyordun. Sen de aynı şekilde onu orada bırakabilirdin. Peki senin aklından ne geçiyordu?
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Eminim ki bırakmayı düşünmüşsündür. Hayır. Onu bırakman gerekiyordu. Biz yere çarpınca o lanet olası herif ölüp gitti. Ve ben de bir bacağımı kaybettim. Kimse beni sevmez. Ama ben hiç umursamam. Başka şansım yoktu benim. Logan. Logan, üzgünüm. Gidelim artık buradan. Lütfen çıkıp gidelim.
2: Hey Güneyli. Silah seslerini duymuyor musun? Ha? Adamların savaşıyor. Sana hala inanıyorlar. Ama sen olduğun yerde oturmuş, yalnız çıkmak için mızmızlanıyorsun. Bu savaş bu yüzden başladı. Herkes kendini düşündüğü için. Evet. Benim de aklıma geldi. Bence sen de kendine sordun. Hala da soruyorsun. Hala hayat kurtarmak için bir bahane mi arıyorsun? Hayır mı? Sık dişini biraz. Bakarsın buradan çıkarız.

0: Raptor 1-6. Burası Alfa 1-0. Cevap verin.
1: Gerald.
0: Cevap verin.
1: Gerald.
0: Raptor 1-6. Beni duyduğunuzu söyleyin.
1: Gerald.
0: Hala bitmediler. Yüzbaşı, ne durumdasın? Beni duyuyor musun?
1: Gerald. Benim. Durumunuz nedir?
0: Carlos öldü. Sadece 4 kişi kaldık. Ve burada daha fazla dayanamayacağız.
2: Lanet olsun.
1: Gerald. Mühimmat.
0: Eğer destek gelmezse en fazla 3 dakika.

0: haklıymışsın. Herkesi kurtarabiliriz. Of. Gerald, gece görüş gözlüğünüz var mı?
1: Sen ihtiyacımız olmaz dedin. Ama ben yanıma aldım. Bugün eve gidecek miyiz yüzbaşı?
0: Hazır olun. Size kaçış rotası bulacağım.
1: Anlaşıldı.

0: Hey Kuzeyli. Kuzeyli.
1: Aa, evet söyle.
0: Bana yardımın lazım. Senin yardımınla hepimiz sağ çıkabiliriz. Ne olursa olsun destek getireceğim. Sen kumanda odasına gidip B2 ve C13 kısmının elektriğini kes. Sen kesince benim ekibim oradan çıkacak. Sen de onlarla çıkabileceksin.
1: Ne tarafta? Hangi yol?
0: Hey, iyi misin?
1: Evet, bir şeyim yok.
0: Arkanda bir açıklık var. Oradan çık. Soldaki en son odada olacak.
1: Tamamdır.
0: Devam et.

0: Meg.
1: Yaşıyorsun.
0: Evet, sana rağmen hala yaşıyorum. Bizi bombaladın.
1: Fazla vaktimiz yok. Kısa keseceğim.
0: Kral yaşıyordu. Neden bombaladın?
1: Telefonda birkaç dakikamız var.
0: Soruma cevap ver lanet olası. Neden bombaladın? Niyetin hepimizi öldürmek miydi?
1: Evet. Seni, ekibini, kralı ve bütün kanıtları o sığınağa gömmek istedik. Çin'in iddiasını reddetmek için. Ama işe yaramadı, kamuoyu yemedi.

0: Mac. Tamam. Mac. Söz veriyorum. Hiçbir şey görmedik. Bize destek ve silah gönder.
1: Başkan ikinci bomba emrini verdi.
2: Ne olursa olsun tüm kanıtları yok edecek. Yeniden yüklemeye kadar 15 dakikamız olacak. Benim yetkilerim de alındı. Artık resmi emir veremem.
3: Paşam Mackenzie, artık burada bir yetkiniz
1: Çek
3: yok.
1: Çek o pis elini üstümden. Mac. Buradan kendim de çıkarım.
4: Protokole göre telefon aldım.
1: Özel telefon konuşması.
4: Yüzbaşı, bu sonuncu şarjörüm.
0: Bulabildin mi Kuzey'i?
5: Hayır, henüz değil.
1: Dinleyeyim.
2: Ben de bu işten kurtulamayacağım.
1: Şu andan itibaren eğer beni dinlersen,
2: bu işten ikimiz için de kurtuluş yolu var.
0: Yani senin için.
1: Başta sana ihtiyacım yoktu ama şimdi var.
2: Haberlerde kendini görmüşsündür.
1: Yani kralın ölümünün şüphelisi olarak. Oradan kralla birlikte çıkarsan...
2: O zaman bu iş değişir. Seni basına çıkarırım.
0: Pekala. Kralı kurtarmaya giderken pusuya düşürüldüğümüzü söyleyeceğiz.
1: Ve
2: Beyaz Saray'ın seni terk etmeyip kurtardığını.
0: Bence beni kullandılar desek daha doğru.
2: Artık her neyse. Bunu başarırsan halkın bakışı değişir. Başkan yine seçilir. Sen de oradan canlı çıkarsın. Herkes kazanır.
5: Ey Güneyli, buldum.
0: Geralt, şimdi çıkıyoruz.
6: Hepimiz hazırız.
0: Kuzeyli, tüm gücü kes. Şimdi.

0: Kuzeyli, çıkınca sağa dön. İleride adamlarımla karşılaşacaksın.
1: Tamam.
0: Destek ne zaman da gelir?
2: Kral nasıl?
3: Verileri göremiyorum.
0: Göğsüne kurşun yarası aldı ama Kuzeyli doktor onu kurtardı. Kuzeyli, diğer tarafa.
1: Kan torbası. Kral onlarsız ölür.
0: Mac, vaktimiz daralıyor. Destek kuvvet bize hemen gerekiyor.
2: Başkanı her halükarda
3: ikna edeceğim. Sen destek gelene kadar kralı hayatta tut. İkinizi birlikte çıkaracak.